Spotify.

0: Şimdi ve burada. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Ne var therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance. And join hands across this wide expanse of space. And make the dream and the hope of democracy a reality.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: from Pacifica. This is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Very good. Great.
3: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gültüzün'e teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençli.

Günaydın. Bu sabah sabahla Venezuelalı flütçü Eric Chacon ile başladık. Bir Piazzolla bestesi olan Oblivion'u kendince yorumladı. Şimdi enteresan bir müzisyene kulak vereceğiz. Shvangira Lomidze'ye ve ondan Güzel Tamaro yani Sveniero Tamaro dinleyeceğiz. Biraz böyle bir şahsilik de var içinde. Ardından Seon ve Yekaterina'ya kulak vereceğiz. Under the Moon.

Sabahlıkta şimdi 3 ud sanatçısının bir yere gelerek Filistinli Lötrö Jubran grubuna başka bir udi, Ürdün köylü bir udi Karim Bacili eşlik edecek ve Silent Stories dinleyeceğiz bu 4 ud sanatçısından.

Sırada Trio Zephyr var. Trio Zephyr Fransız bir topluluk. Fransa'da kurulmuş bir topluluk. Ve onlardan Kartal dinliyoruz.

Sabahlığın ilk bölümünü Karen Sevok ile kapatıyoruz ve Nazani dinleyerek kapatıyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Manos Ahalinotopoulos ile başladık. Ev Passage dinleyerek. Şimdi bu Yunan ney ve flüt ustasından bambaşka bir coğrafyaya uzanıyoruz. Ve Baleke Sisoko ve Vincent Segal'e kulak vereceğiz. Chamber Music dinleyerek devam ediyor sabahlık.

Sırada René Garcia Fons var ve Fortaleza dinleyeceğiz Fransız kontrbas ustasından. Ardından Polonyalı trio Kroke'ye kulak vereceğiz. Kroke enteresan bir topluluk. Pek çok farklı müziği bir araya getiriyor ve onlardan Time radyonuzda.

Şimdi de bir tango orkestrası, ama enteresan bir tango orkestrası. Biraz Nuevo Tango. Elektronik altyapılar, sample'lar, beat'ler kullanıyorlar. Otros Aires'ten bahsediyorum ve onlardan Perro Viejo dinleyeceğiz. Yani yaşlı köpek dinleyerek kapatıyoruz programı. Bu arada tüm sabahlık dinleyenlerin de bayramını kutlamış olayım. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gültüzün'e teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
2: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Yıl 2026, ay 5, gün 147, Hızır 22.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 10, 1442 Rumi, Mayıs 14.
0: Kurban Bayramı.
1: Koyun kırkma zamanı.
0: Sıcakların başlaması.
1: Günün sözü. Bir mutluluk kapısı kapandığında diğeri açılır. Ancak biz kapanan kapıya o kadar uzun bakarız ki bizim için açılmış bulunan yeni kapıyı göremeyiz. Helen Keller.
0: Günün tarihi. 66 yıl önce bugün, 27 Mayıs 1960'ta Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki bir grup, antidemokratik yöntemlere başvuran Demokrat Parti iktidarına son veren bir darbe yaptı. Devrilen Demokrat Parti hükümeti mensupları tutuklanarak Yassıada'da kurulan bir askeri mahkeme tarafından yargılandı. Her ne kadar bu duruşmalar halka açık bir şekilde yapıldıysa da sanıkların savunulması için gereken adaletin dağılımında ve sanıkların insan haklarının gözetilmesinde büyük ihmaller yaşandı. Sanıklara verilen ve sonradan iptal edilen ağır hapis cezalarından başka zamanın başvekili, İçişleri ve Dışişleri Bakanları geriye dönüşü imkansız ve gaddar bir ceza olan idamla infaz edildiler.
1: 116 yıl önce bugünse 27 Mayıs 1910'da verem mikrobunu bulan Dr. Koch hayatını kaybetti.
0: Günün malumatı, kadınlardan ilkler. Nobel Barış Ödülü alan ilk kadın Bertha von Suttner oldu. Suttner bu ödülü barıştan yana yaptığı aktivitelerle kazandı.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete tatilde, 3. gününde ve bu tatilde sizlere her zamanki tatillerde olduğu gibi seçilmiş müzik listeleri bırakıyoruz. Bugün 3. günde de biraz daha modern günlerin gene 4D şarkılarından bir kısmına yer veriyoruz. Yani demokrasi, devrim, dayanışma, direniş şarkıları, bunları da bize 5. D olarak Didem seçti. Onları çalarak böyle yayın yapacağımızı da bildirelim ve huzurlardan ayrılalım. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbağ ile berabersiniz. Selahattin Çolak ve Andrei Gritsku da teknik masada bulunuyorlar.
1: Günaydın.
0: Hepinize günaydın.
2: Sevgili dinleyiciler, saat 9'da 10 arası Ömer Madra gündemi yorumluyor. Radyonuz açık kalsın.

0: Sevgili dinleyiciler, saat 9'da 10 arası Ömer Madra gündemi yorumluyor. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Gazete tatilde.
2: Apaçık Radyo.
1: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
0: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
1: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete tatilde.
0: Sevgili dinleyiciler, saat 9'da 10 arası Ömer Madra gündemi yorumluyor. Radyonuz açık kalsın.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Şimdi ve burada.
2: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
3: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
4: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope Democracy,
1: reality. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Sevgili dinleyiciler, saat 9'da 10 arası Ömer Madra gündemi yorumluyor. Radyonuz açık kalsın.
6: Açık Gazete.
7: Evet, Açık Gazete burası. Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi ve özel yayındayız. Bayram yayınlarında saat 9 ile 10 arasında olağanüstü olaylar gündemde olduğu zaman araya girip bazen Özdeş Özbay'la birlikte, bazen de ben Deniz yalnız olarak bu akşam, bu sabah olduğu gibi daha doğrusu yayına girmiş bulunuyoruz. Bir kere bayramınız kutlu olsun diyelim her şeyden önce. Ve ondan sonra da gündeme ilişkin bazı yorumlarla bir saat beraber olmayı düşünelim. Şimdi şöyle bir durum var. Bu bizim açık 31 seneden beri yayın yapmakta olan Apaçık Radyo'nun, ya da önce Açık sonra da Apaçık Radyo'nun en önem verdiği 3 temel konu vardı. Oradaki gelişmeleri de yorumlamaya çalışacağımız durumlar vardı. Özel bu üç konuda da önemli şeyler olduğu zaman yayında değil bayram tatilinde dahi olsak araya girmeyi benimsiyorduk. Şimdi de bugün de öyle olacak. Birinci en önemli konu insanlığın ve bütün gezegen canlılar alemini bekleyen en önemli şey iklim adaleti. Çünkü çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu aşağı yukarı 40 küsur yıldan beri bilim insanları, dünyanın önde gelen bilim insanları belirtiyorlar. Ve burada da şimdi çok ciddi bir duruma karşı karşıyayız. Özellikle de iklim adaleti konusunda dünya genelinde aşırı hava olaylarını tetikleme potansiyeli olan Süper El Niño'nun gerçekleşme olasılığının %90'ın üzerine çıktığı haberi vardı. Biz iklim adaletinin ne kadar hayati bir önem taşıdığını yıllardan beri belirtmeye çalışıyoruz. Bu son Financial Times gazetesinde etraflı bir yayın yapıldı. Önce onunla başlayalım isterseniz. Dünya genelinde aşırı hava olaylarını tetikleme potansiyeli olan bu Süper El Niño'nun gerçekleşme olasılığı %90'ın üzerine çıktı diyor Financial Times'da. Etraflı bir analiz yapılmış, bilim insanlarına dayanarak yapılıyor. Yani her 2 ila 7 yılda bir karşımıza çıkan El Niño denen olay Pasifik Okyanusu'nda yüzey sularının ısınıp yön değiştirmesine yol açıyor. Bu hareket okyanusla sınırlı kalmıyor. Hava akımlarıyla bütün gezegeni etkiliyor. Süper El Niño tanımı ise bu hava olayının en şiddetli halini ifade ediyor. Yani bu yıl içinde bekleniyordu El Niño ve bunun defalarca konuşma fırsatı bulduk. Başta Açık Gazete olmak üzere Açık Yeşil ve diğer programlarda da pek çok arkadaşlarımız da buna değindiler. Ama bu yıl için uzmanlar El Niño beklemekle beraber son veriler son 150 yıldır, yani kayıtların başladığından beri görülmemiş şiddetli olabileceğine işaret ediyorlar. Cambridge Üniversitesi'nden Michael Meredith, yaklaşan olay korkulduğu kadar şiddetli olursa çok zor bir dönem bizi bekliyor demiş. Süper El Niño Pasifik'teki sıcaklığı 4 derece artırabilir. Bu da küresel sıcaklıklarda aşırı yükselişe yol açarak dehşet verici yangınları, selleri, şiddetli fırtınaları ve kuraklığı da tetikleyebiliyor. 2022 El Niño'sunun peşinden gelen 3 yıl tarihin en sıcak yılları olarak kayda geçmişti. Yani beklenen El Niño'ya yakın bir fenomen 1876 tarihinde yaşanmış ve kuraklık, kıtlık ve salgınların yaklaşık 50 milyon canı almış olduğunu belirtiyoruz ki o zamanlar dünya nüfusu, dünyanın insan nüfusu çok daha azdı. Bugünkünün 8'de biri kadarı filandı. 1876'da yaşanmış olan bu 50 milyon can alan felaketin tekrarlanmasından korkulduğunu belirtiyorlar. Bu konuda çok önemli birkaç da kitap yazılmıştı ve son yazılan Michael Eman'la dünyanın en büyük iklim analisti ve sağlık konularında da dünyanın en önemli araştırmacılarından Peter J. Hotez birlikte bir kitap yazdılar. Bilimin tamamen saldırı altında olduğunu ve dünyamızı tehdit eden 5 büyük güce karşı nasıl karşı koyarız diye soruyorlardı. Yani en önemli konu dezenformasyon, özellikle yayın organlarından petrol devletlerinin ve büyük sermayenin tehdidi ve kontrolü altında olan şeyler, medya, basın organları, hatta ana akım medya bile bu yorulmak bilmez bir şekilde dezenformasyonlarla uğraşıyorlar. İşte bizim de bugün gene canlı yayında söylemeye çalıştığımız bu bayram gününde de en önemli şey, bu iklim adaletini sağlamak için bütün dünyada mücadele etmezsek halimizin bayağı zor olabileceğini, her an her dakika konuşulması gerektiğini söyleyen Greta Thunberg'in iklim kitabında olduğu gibi bir durum var. Bu Michael Mann ve Peter Hotez de diyorlar ki yani bu bilim karşıtı 5 büyük güç var. Hepsini, onların İngilizcesinin adını onlar P ile başlatmışlar, hesaplamışlar. Birincisi, en önemlisi plütokratlar, yani çok zenginlerin büyük bir eşitsizliğin hakim olduğu dünyada, özellikle de petrol fosil yakıtlara dayalı olan zenginlerin büyük tehdidi var. Bu konuyu engellemeye çalışıyorlar. Onların adamı da şimdi özellikle de en sağlam adamları diyebileceğimiz Donald Trump'ın da Amerika Birleşik Dünyanın en güçlü devletinin başında olması, onun da bilime karşı muazzam bir tavır sergilemesi yıllardan beri giderek artırarak. Birincisi bu plütokratlar. İkincisi petrol devletleri. Onlar da kirletenler ve politikacılar da onlar yararına çalışıyorlar. Onlar da bu şekilde büyük bir tırnak içinde azimle götürüyorlar meseleyi. Üçüncüsü profesyoneller, prolar. Onlar da kendi profesyonel ve bazı durumlarda da üniversitelerde de yer alıyorlar. O bütün kendi şeylerini, kendilerine verilen krediyi tamamen bilim dışı şeyleri yaymaya çalışıyorlar ve başarıyorlar da bunu. Bilim dışı gerçekliğin yerine böyle yalanlar yayıyorlar. Dördüncüsü propagandacılar. Bu en çok sosyal medyanın yeni kullanımında, bütün dünyaya egemen olan sosyal medyada propagandacıları ve başka kesimlerde de, yalnız sosyal medyada değil, çeşitli araçları kullanarak giderek artarak şeyi kullanıyorlar. Bu yalan makinelerini çalıştırıyorlar. Ne iklimi, ne hava bozulması, bunlar sık sık olur sonra geçer filan diyorlar. Ve beşincisi ve belki de en önemlisi, özellikle de Açık Gazete ve Apaçık Radyo ve Açık Gazete olarak da en önemlisini söyleyelim. Michael Mann ve Peter Hotez'in sözlerine ekleme yapmaya lüzum yok ama biz bir kez daha ekleyelim. Ana akım medya özellikle de içinde olmak üzere büyük bir yalan yayma meselesini götürüyorlar. Daha da kötüsü bu bilim karşıtı süper fırtına şimdi tarihte en az görülmüş biçimde, hiçbir hatta görülmemiş biçimde insan hayatına ve canlıların hayatına büyük kayıplar veriyorlar. Ve bütün gezegenin tehdit altında olduğunu söylemek lazım diye çok önemli bir kitabı çıkardılar ve onun üzerinde biz de zaman zaman yayın yapmaya çalışıyoruz. İşte bugünkü programda da şimdi görüyoruz ki Özdeş'in de beraberce hazırladığımız bu notlardan iklim ve çevre konusunda Avrupa'da sıcaklıkların rekor seviyede seyrettikleri bir ana girmiş bulunuyoruz ve hiç görülmemiş. Londra 30 derecenin üzerinde, tarihte böyle şeyler pek rastlanmamış. Böyle dikende yapılmış bir şey var, döküm var. Gayet net olarak ortaya çıkıyor ki Londra mesela 30 derecenin üzerine çıkmış vaziyette. Paris'te ay sonuna kadar 30 derecenin üzerinde olacak. Yine bir büyük sıcak dalgası var. Fransa Meteoroloji İdaresi Meteo France'da ülke genelinde Mayıs ayında muazzam sıcaklıklar görüldüğünü duyurmuş. Belçika ve Lüksemburg'da da mesela başkent Brüksel'de Belçika'nın sıcaklığın 32 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor ve bu Mayıs ayında hiç görülmemiş olduğu belirtiliyor. Gene Avrupa Meteoroloji Servislerinin ağının Lüksemburg genelinde de 27 Mayıs'a kadar yüksek sıcaklıkların görüleceğini belirtmişti. Açık havada uzun süre kalınmaması gerektiği yolunda da uyarılar var. Avrupa'nın dört bir tarafında, Avusturya Alplerinde de, kayak yapılan yerlerde de olağanüstü sıcaklıklara rastlandığını Avusturya Hava Durumu Merkezi'nden belirtilen şeyler bunlar. İsviçre'de, İspanya'da aynı şekilde devam ediyor ve Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında Fransa'da en az 7 kişinin öldüğü haberi de vardı. T24 dış haberlerden gelen bir haberde yeni rekorların beklenmekte olduğu ve çalışma saatlerinin sınırlandırıldığı görülmüş ve 1944'te başlanmış, daha 2. Dünya Savaşı sona ermeden belirtilen en sıcak kayıtlar o zaman başlamış ve o tarihten beri görülmüş en sıcak Mayıs olduğu belirtiliyor. Pazartesi gününün Meteo France öyle söylemiş. Kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana Mayıs ayında ölçülen en sıcak gün olduğunu belirtmişti. Bunları yakın takipte kalıp neden bilim karşıtı akımların ve onları kontrol edenlerin ön planda olduğunu söyleyerek mücadeleye devam etmemiz gerektiği, özellikle de COP31 diye bilinen uluslararası hükümetler arası iklim değişikliği panelinin ve toplantılarının, iklim değişikliği toplantılarının bu sene de ev sahipliğini yapacak olan Türkiye'nin Kasım'da başlayacak olan Türkiye'nin de bu konuda çalışmalarını yakından takip etmemiz gerektiğini, COP31'i de zaten bizzat yakın takibi alacağımızı belirtelim. Ve yani şeyde de bir başka, The Guardian'ın bu konuları yakından takip etmeye çalışan Guardian gazetesinin Ceneve Abdul imzalı bir araştırmasından Birleşik Krallık'ın en sıcak Mayıs'taki tropik gecesini Birleşik Krallık'ta, yani İngiltere'de yaşandığını belirten ayrıntılı dökümler var. Öyle, bu duruma çok dikkatle yaklaşmak ve her türlü yanlış bilgiyi, propagandayı önleyecek ve dezenformasyonu, misinformation denen yanıltıcı bilgilerin yayılmasını önleyecek şekilde yayınlarımıza devam etmeye ve hatta bunları artırmaya gayret edeceğiz. Çünkü her saniye konuşulması gereken konunun bundan başkası olmadığını ve bunun mücadelesini politikacıların da boyunlarını eğdirmek, mesela bir de şey vardı, Türkiye ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir iklimle ilgili toplantıda Türkiye'nin de COP31'in ev sahiplerinden biri olmasına rağmen ve başkanlarından çekimser kaldığını iklim konusunda, bu gibi konuları da dikkate almamız gerekiyor. Buna tekrar elbette döneceğiz. Öte yandan da tabii yine Michael Mann ve Peter Hotez'in kitabında önemli belirtildiği gibi, iklimle beraber en önemli şeylerden biri de uluslararası sağlık konusundaki bilgilerin yanlış yansıtılması, yok sayılması, aşı karşıtlığının çok büyük bir tehdit olması ve epidemilerin yeniden büyük bir tehlike, artarak bir tehlike olarak ortaya çıktığını, bununla da mücadeleyi elden bırakmamak gerektiğini söyleyen kitaplarına da çok dikkatle tekrar bakmamız gerekiyor. Özellikle de şimdi Ebola krizinin de devam etmekte olduğu ve hatta önlenemeyecek bir şekilde de yükselmekte olduğuna ilişkin haberler var. Somali başta olmak üzere çok ciddi bir krizle karşı karşıya olduğumuzu ve bunun giderek büyüyeceğini de dikkate almamız gerektiğini söyleyen çok önemli şeyler var. Haberler var. Hatta bunun son, bu konuyu burada bitirmek üzere şu yorumu da yapalım. Daha doğrusu haberi verelim. WHO, yani Dünya Sağlık Örgütü, Ebola'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başlayan ve oradan giderek yükselmesi, yayılmasının çok ciddi bir boyut aldığını ve onu durdurmak için yapılan çabaları aştığını söylüyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus diyor ki, derhal ülkelerin tamamının buna bütün imkanlarını vererek önlemeye çalışmaları şarttır. Yani şu anda Kongo'da görülen ve yayılmakta olduğu önlenemeyecek şekilde, yani önleme çabalarını aşacak şekilde yayılan Ebola'nın şu ana kadar yarattığı ölüm sayısının da 220 olduğunu belirtiyorlardı. Bunu da Demokrasi Now'da görmek, okumak, dinlemek ve seyretmek mümkün oluyor. Bunları da belirtip bu konudaki uyanık olmamızı ve mücadeleye devam etmemiz gerektiğini söyleyerek bitirelim. İkinci konu, ta 31 yıllık artık diyebileceğimiz geçmişimizde ve geleceğimizde en çok üzerinde durduğumuz, sayısız program yaptığımız, canlı programlara da yer verdiğimiz, saatler süren savaş ve barış meseleleri, yani barış konusunda. Şimdi tabii bunun çok, bu bayram günlerinde durmak bilmez bir şekilde büyük çatışmaların tekrar başladığına dair haberler var. Kısaca özetleyecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri Güney İran'a da saldırı yaptı. Yeni haberler böyle ve özellikle de ateşkes görüşmeleri devam ederken bunun yapılması da bilim ve ahlaka ne kadar aykırı davranılmakta olduğunu, kabus gibi bir dünyada yaşamakta olduğumuz, özellikle de yöneticilerin ne kadar vahim şeylere, politikacıların ve yönetenlerin ne kadar vahim şeylere başvurduğunu da gösteriyoruz. Yani bir yandan ateşkes görüşmeleri yürürlükte deniyor, görüşmeler devam ediyor. O sırada da mesela tekrar Hürmüz Boğazı'nda yeni çatışma. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın füze rampalarını vurduğunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Hürmüz Boğazı'nda İran güçleriyle çatışma yaşandığını açıklıyor. Gazete Oksijen'de de ayrıntılı olarak var. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentine düzenlediği saldırıların Hürmüz Boğazı'nda istihbarat toplama faaliyetlerinin parçası olabileceği şeklinde de bir değerlendirme var. Ve bir yandan barış görüşmeleri sürüyor. El Cezire'nin aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri Bender Abbas'taki saldırıları İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı askerlerini korumaya yönelik meşru müdafaa, meşru savunma operasyonunun bir parçası olarak ya da ta kendisi olarak tanımlamış durumda. Buna karşılık Trump yönetiminin müzakereleri ilerletme ve kalıcı bir barış anlaşmasını güvence altına alma konusunda istekli olduğu da belirtiliyormuş. Bunun ne demek olduğunu yorumlamak çok kolay değil. Ama İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da yapılan bir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüzgan bölgesinde Boğaz'a yakın, Hürmüz Boğazı'na yakın bir bölgedeki Hürmüzgan bölgesinde ateşkesi Amerika Birleşik Devletleri'nin çiğnediği, bozduğu haberi, açıklaması da var ve hiçbir şey olmadan cevap vereceğini belirtiyor İran'da buna. Ayrıca önemli bir gelişme de vardı. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonundan itibaren de bayağı ciddi bir çeşitli ülkeleri şeye davet etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye dahil bölge ülkelerine İran tehdidi olduğunu, İsrail'le derhal anlaşın diye ultimatom, bir çeşit ultimatom verdiğini de söylemek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen anlaşma sürecini İsrail'le normalleşme şartına bağlayan yeni bir çıkış yapıyor. Trump, İbrahim Antlaşmaları deniyor buna, anlaşmaları. Bu sürecin Suudi Arabistan ve Katar'ın derhal imza atmasıyla başlaması gerektiğini belirtiyor. Ve diğer ülkelerinde, Orta Doğu'daki diğer ülkelerindeki bunlara Türkiye'de dahil bunu takip etmesini istiyor Trump. Aksi halde bunun kötü niyet göstergesi sayılacağını söylüyor. Bayağı ilginç bir şeyden bahsediyoruz. Ve bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın söylediği tam bir... Nasıl yorumlanmasını bilemiyorum. Bu Karar Gazetesi'nden okuduğunuz bir haberde Büşra Aktaş imzalı. Suudi Arabistan ve Katar derhal imzalamalı. İran anlaşmasına da İsrail'i takip etmeleri, İsrail'le derhal anlaşma yapmaları gibi son derece çarpıcı bir açıklama da var. Türkiye daha önceki görüşmede de yer almıştı. Trump'ın önceki görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bölge liderleriyle İran'la ortaya çıkan anlaşma taslağını da ele aldığı aktarılmıştı. Türkiye'nin genellikle İsrail'in bitmek bilmez saldırıları, ateşkes yürürlükte olmasına rağmen, görüşmelerin devam etmesine rağmen, bitmek bilmez saldırılarına rağmen ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı başta iktidar kanadından eleştirilmesine rağmen kuvvetle İsrail'in bu konuda anlaşma yapın demesi oldukça zorlu bir durumu, çelişkili bir durumu ortaya çıkarıyor. Bundan da bahsetmeliyiz yani. İbrahim Anlaşmaları, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün, Türkiye ve Pakistan'ın taraf olduğu ve İsrail'le ilişkileri normalleştirin diyorlar, şart diyorlar. Öte yandan bu normalleştirilmesi istenen, ilişkilerin normalleştirilmesi istenen, barış görüşmelerine kuvvetlendirilmesi istenen İsrail'in sayısız yeni çeşitli ülkelerde ve bölgelerde saldırılarına tanık olduğumuzu Democracy Now!'da rahatlıkla görmek mümkün. Bugün de yayında vardı zaten. İsrail'in Beka Vadisi'nde, Lübnan'ın güneyinde 12 kişiyi öldürdüğü saldırılarda Lübnan devlet medyasından gelen haberler arkasından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yoğun askeri operasyonlar Hizbullah'a karşı gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemesinden hemen sonra, yetki vermesinden sonra ve İsrail yeni asker Lübnan'a yeni asker bindirme, yeni asker birlikleri gönderme çabasına da değiniyorlar haberde. Ve yani geçen ay yapılan ateşkese rağmen İsrail ile Hizbullah örgütünün neredeyse her gün temelinde ateş ettikleri bildiriliyor bu haberde. Ve 2 Mart'ta başlamıştı. 2 Mart'tan bu yana ne kadar Lübnanlı'nın sık sık dile getirmeye çalıştığımız bir rakam bu. İnanılması kolay olmadığı için bir kez daha söylemek lazım. 1 milyonu aşkın sayıda Lübnanlı'nın yerlerini, yurtlarını terk edip evlerinden gitmek zorunda kaldıkları ve bu arada da İsrail saldırılarında şu ana kadar, 2 Mart'tan bu ana kadar 3100 kişinin, Lübnan'ın ölmüş olduğu ve belirtiliyordu. Bir de ateşkes anlaşmalarına rağmen bu devam eden bir başka durum olduğunu da söylemek lazım. Yani savaş, barışla savaş arasında çok ciddi bir tehdit var. Ve yok oluş gibi bir durumun devam etmekte olduğunu görüyoruz. Ayrıca Gazze'de de devam ediyor saldırılar ateşkese rağmen. Gene Democracy Now!'dan bakarsak Gazze'de İsrail saldırıları en az 5 Filistinli'yi bir mülteci kampında dün öldürdüğü belirtiliyor. Ve Filistin sağlık yetkililerine dayanarak verilen bir haber bu Democracy Now!'da. Ve Magazi kampında hem tıp çalışanlarına, doktorlara ve hem de görgü tanıklarına rağmen daha da büyük bir İsrail'in desteklediği bir Filistin milisi olduğundan da bahsediliyor. Ve bir çadır kamplarında yapılan saldırılarda Moazi bölgesinde Han Yunus ilinin diyelim 2 kişiyi öldürmüş ve 17 kişiyi de yaralamıştı. Ve özellikle burası dayanılır gibi değil tabii. Gene çocuklar var. 6 yaşında bir çocuk Minnatullah Ebu Libda diye ölenler arasındaymış. Anneannesi de çığlık çığlığa bu küçük çocuk bu cennetin, bu bayram gününde cennetin kuşlarından biri olan bu çocuk kapısının önünde oynamaktaydı ve bayramı da kutlamaya hazırlanıyordu bütün dünyada çocuklar olduğu gibi. İşte bu oldu ona diyor ve hiçbir şey yapmayan, tek bir kusuru olmayan bu çocuk şehit oldu gitti diyor. Bu arada da İsrail'in saldırılarından bahsederken bir de küresel Sumud filosundan sık sık bahsettiğimiz ve zaman zaman mülakatlara da yer verdiğimiz küresel Sumud filosundan İspanya'da Bilbao havalimanında denizde müdahaleye uğradıktan sonra yolları kesilip tutuklanıp son derece kötü muamelelere de yol aldıklarını, kötü muamelelere maruz kaldıklarını anlattıktan sonra Bilbao Havalimanı'nda tutuklanmışlar. En az dördünün gözaltına alındığını söylemek lazım. Çünkü İspanya'nın Bask bölgesi burası. Burada Ertzaintza diye bir özel polis var ve özel polisin elemanları coplarla saldırmışlar aktivistlere, aile üyelerine ve onları desteklemek üzere oraya gelenlere, fotoğraf çektirmeye gelenlere. Çok ilginç bir saldırı var. Bunu daha önce konuştuğumuzu hatırlamıyorum ama bu Erzaintsa adlı kuruluş aslında İsrail'le özel bir anlaşması olan bir polis kuruluşuymuş. Ve Bask polis güçleriyle İsrail firması var. Daha önce de Mossad'da İsrail İstihbarat Teşkilatı'nın başı olan, ajanı olan birisinin kurduğu bir şirketle polislere zırh ve başka gözleme teknolojisi, izleme teknolojisi ve taktik şeyler idman yaptıran bir şirketmiş. Güvenlik şirketi adı veriliyor. O şimdi Sumu gerillalarına da bir hayli yeni bir saldırının verildiği haberi de var. Son derece tuhaf bir durumda, gelişmeler oldukça bildirmeye çalışacağız ve son olarak bu savaş barış meselelerindeki son bölümü de saat 9.30 olurken söyleyeyim. Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i terk edin, mümkün olan en kısa zamanda yabancıların terk etmesi, yeni bir saldırı geleceğini söylüyor. Yeni bir saldırı dalgası ki zaten hafta sonunda Kiev'e en az 4 kişinin ölmesi ve 90'dan fazla Ukraynalı'nın yaralanmasıyla yol açan büyük bir cehennemi görüntülerinde yer aldığı bir saldırı gerçekleşmişti. Şimdi yeni bir uyarı gelmiş. Yani Rusya'da da görüşmeler devam ediyor bir yandan. Bir yandan da bu saldırılar da devam ediyor. Böyle bir savaş ve barış, Tolstoy'un romanını okurmuş gibi bir yorum yapmaksızın bu şekilde vermeye çalışacağız. Bu da böyle işte. Son olarak da üç ana konumuzdan şimdi demokrasi meselesine geçecek olursak onun da nasıl bir şey olduğunu görmeye çalışalım. Çok önemli gelişmeler oldu Türkiye'de de bu konuda ve şimdi o noktaya gelelim. Türkiye'deki mutlak butlan meselesi ve demokrasi meselesi giderek gelişmeler kaydediyor. T24 Haber Merkezi'nden takip edebilirsek Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından ilk planlı buluşmasını İzmir'de düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel Gündoğdu Meydanı'nda yurttaşlarla buluştu. Mutlak butlan kararıyla tedbiren yönetime getirilen, tırnak içinde tedbiren terim o, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir seslenme yapıyor. Esas sahibine soralım. 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili Genel Başkanı seçsin. 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili'nin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım, yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elimi kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim diyor. Meselenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi olmadığını kaydetmiş. Bunu diyen milleti aldatır. Bu mesele Kemal Bey'le benim aramda da değildir. Bu mesele milletle Tayyip Erdoğan arasındadır. Mesela Tayyip Erdoğan'ın iktidarı vermemek için mesele Tayyip Erdoğan'ın iktidarı vermemek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe yapmasıdır. Erdoğan şöyle bir formül bulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında mutlak butlan, Türkiye'nin başında mutlak sultan. Buna izin vermeyeceğiz ifadelerini kullanıyor. Yani şöyle de gelişti. Bu kötülüğü yapmayın, partiyi bölmeyin, iktidar yürüyüşünü durdurmayın. Hiçbir uzlaşmanın içine girmem, kimseyle pazarlık etmem diyor Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Bir arkadaşımı bile satmam, ben bu yoldan dönmem. Bu milletin istemediği kimse Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olamaz diyerek Kılıçdaroğlu'na sesleniyor. Şimdi şöyle durum, mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı Özel. İzmir'de düzenleyeceği ilk buluşma. Aslında kendisinin anlattığına göre İzmir'de de buluşma da değil, toplantı da değil. Oradan kendi memleketi olan Manisa'ya geçecek. Ama orada bayramlaşacak. Ondan sonra olacak. Fakat havalimanına indiği zaman oradaki Halk Partililer burada da bir toplantı yapılmasını istiyorlar. Onun üzerine de Cumhuriyet Meydanı'na doğru gidiliyor. Meydan polis barikatlarıyla kapatılıyor ve eylem yasaklanıyor. Toma ve gözaltı otobüsleri getiriliyor. Valiliğin meydana kısıtlı sayıda kişi alınabileceği gerekçesiyle, yani valiliğin yasaklama gerekçesi, buna izin vermeme gerekçesi, kısıtlı sayıda kişi alınabileceği. O miting içinde Gündoğdu meydanını işaret ettiği belirtiliyor. Özgür Özel de korkmuşlar, meydanı çevirmişler, barikatlar bilmem neler, millet neredeyse, bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz açıklamasında bulunuyor. Polis vatandaşlara Cumhuriyet Meydanı'nda Toma ile müdahale ederken kitle Gündoğu Meydanı'na yöneliyor. T24 haber merkezinin haberinden özetlemeye çalışıyorum. Ve Özel'in Gündoğdu Meydanı'ndaki açıklamalarından da bazı satır başları şöyle: ben hepinizle Gündoğdu Meydanı'nda da oldukça büyük bir kalabalık oluyor, fark etmez diyor, barikatlar bilmem neler, millet neredeyse, bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz açıklamasında bulunuyor. Polis vatandaşları Cumhuriyet Meydanı'nda Toma ile müdahale ederken kitle de Gündoğdu Meydanı'na yönelince Özel de vatandaşlara Gündoğdu Meydanı'ndan sesleniyor ve ben hepinizle gurur duyuyorum, bu şehir hep arkamda kaldı durdu. Bu şehir tüm dengeleri değiştirmiştir. Siz destan yazdınız, bu arkadaşlarımızı satmadık. Siz de beni hiç yalnız bırakmadınız. Bugün bu sokaklarda büyük bir öfke görüyorum. Şimdi zaman bu öfkeden yeniden umut çıkarma, bu enerjiden yeni bir umut çıkarma ve bu enerjiyle ülkeyi kurtarma zamanı diyor. Yani bizi 30 bin kişiyle İzmir Özgür Özel'i bağrına bastı demesin, o fotoğraf çekilmesin. Aman ha, İzmir'deki enerji hiçbir yerden görülmesin istemişler. Zaten her sokak kordon dolu, zaten orası bizi almayacak, almayacak. Bu kararı kim verdiyse, bu kanunsuz emri kim verdiyse söylüyorum, Cumhuriyet Meydanı'nı kapadı, hiçbir yerden görülmesin istemişler. Zaten her sokak kordon dolu, zaten orası bizi almayacak, almayacak. Bu kararı kim verdiyse, bu kanunsuz emri kim verdiyse söylüyorum, Cumhuriyet Meydanı'nı kapadınız, 30 bine meydan

sözlerine de devam ediyor. Kongre yapmamaya, işi uzatmaya, seçimlere kadar bu işi süründürmeye niyet edenler de var. Eğer seçimi benden başka biri kazanırsa elimi kaldırmayı bırak, elini öpeceğim diye devam ediyor. Kemal Bey, bu kötülüğü yapmayın, partiyi bölmeyin, iktidar yürüyüşünü durdurmayın demiş. Yine şeyden, T24'ten okumaya ve bakmaya, özetlemeye çalışarak devam edersek. Bu arada da çok çarpıcı bir önemli açıklama yapıyor. İşte biraz önce de söyledik. Aposto gündemden de biraz bakalım. İzmir'de polis müdahalesine rağmen miting düzenleyen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin oy kullanma hakkına sahip olacağı bir başkanlık seçimi düzenleme çağrısı yapıyor. Daha sonra Özel'in bu konuşmadan sonra İzmir'den sonra memleketi Manisa'da da halkla buluştuğu haberi var. Ve onların dışında da çok büyük bir, güçlü bir muhalefet olduğu söyleniyor. Yani mahkemenin mutlak kararı sonrası İzmir'de polis müdahalesine rağmen binlerce kişinin katıldığı bir miting düzenleyen Özel, seçim, başkanlık seçimi çağrısı yapmış durumda. Yani sayıları 2 milyonu bulan tüm Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin katılımıyla yapılacak genel başkanlık seçimi sonrası bir kurultay toplayarak genel başkanın resmi olarak tescil ettirilebileceğini söylüyor. Ama mesela Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlemeyi planlanan miting öncesinde de meydan demir bariyerlerle kapatılmış. Yani devam ediyor aslında bu polis operasyonlarının devam ettiği görülüyor. Miting alanına girmek isteyenlere polisin düpedüz müdahale ettiği, hem gazlı hem de tazikli sularla, basınçlı sularla. Bunun üzerine işte Özel ve onu takip eden binlerce kişinin, valiliğin kendisinin miting alanı olarak belirlediği Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyor ve Gündoğdu Meydanı'na yakın bir noktada yapılıyor. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun Özel'in grup başkanlığının düşürülmesini istediği haberi de var. Posto gündemde bu da. TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Attik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına dilekçe verdiğini, Özgür Özel'in grup başkanlığının geçersiz sayılmasını istediğini söylemiş. Neden olduğuna dair de ayrıntılara bakıldığı zaman bu dilekçede grup toplantısının ancak genel başkanın izni ve onayıyla yapılabileceği ve gündeminin 3 gün önceden iletilmesi gerektiği belirtilmiş. Dolayısıyla da bu gündemin önceden belirtilmesi ve genel başkanın, ki kendisi şimdi yeni genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu oldu, öyle bir durum olduğunu söyleyelim. Kemal Bey, bu kötülüğü yapmayın, partiyi bölmeyin, iktidar yürüyüşünü durdurmayın diyordu. Yıllarca yanınızda görev yaptık diyor Özgür Özel. Bir gün saygıda kusur etmedik. Partinin başarısı için ter döktük. Gün oldu mecliste 300 barbardan dayak yedik. Gün oldu kürsü devrildi. Altında kaldık, ezildik. Ama teslim olmadık. Olmadı, birlikte başaramadık ama artık öz eleştiri dedik, dinletemedik, aday olduk, nasıl yöneteceğimizi anlattık, takdir aldık, görev aldık, sonrasında sözümüzü tuttuk, partiyi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. Bu kötülüğü yapmayın, partiyi bölmeyin, iktidar yürüyüşünü durdurmayın. Hiçbir uzlaşmanın içine girmeyin. Kimseyle pazarlık etmem. Bir arkadaşımı bile satmam. Ben bu yoldan dönmem. Bu milletin istemediği kimse Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olamaz. Kemal Bey diye devam ediyor Özgür Özel. Bu öfke sönümlenebilecek bir öfke değil. Bu öfke artık kaybetmekten bıkmış, iktidar ışığını görmüş olanların, ihanete uğradığını düşünenlerin öfkesi. Ve ben öfkesi, bunun için çok rica ediyorum ben, üyeyi
sokağa

0: Artık bu sorunu hızla ortadan kaldıralım. Bu öfke bitsin. Hep birlikte iktidara yürüyelim. AK Parti'nin planı bir kez daha bizi yenmek. Buna izin vermeyin. Sana meydan okuyorum Erdoğan. Biz kazanacağız, millet kazanacak diyor. Ankara'da yaptınız, gördük. Burada yaptınız, gördük. Kardeşiniz polisi, kardeşimiz polisi karşımıza dikmeyin. Milletin, millete barikat sökmez. Yolumuz açık olsun diyor. Şimdi oradan bazı seslere de kulak vererek bir dinleyelim. Dilan, çalalım mı? Evet, bunlar on binlerce kişinin, sayısı belli değil ama büyük bir kalabalık olduğu gözleniyordu. Gündoğdu meydanında yürürken atılan sloganlarından bir bölümdü. Şimdi Özgür Özel'in seçim otobüsünden konuşma yaptığı çok net duyulmuyor. Bazı teknik sorunlar olmasına rağmen ama en iyi ses kaydını bulduk. Biraz da ona kulak verelim.
1: Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilinç meselesi değildir. Bunu böyle gören aldanır, bu milleti aldatır. Bu mesele benimle Kemal Bey arasında da değildir. Bu mesele milletle Tayyip Erdoğan arasındadır.
0: Evet, Özgür Özel'in seçim otobüsünden yaptığı konuşmayı, büyük bir tezahüratla yer yer kesilerek yaptığı konuşmadan bir bölümü daha dinlettik size. Şimdi de Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendiği ve normal bir seçim sürecinin hemen çok daha öncesinde seçim daveti yaptığını belirttiği konuşmalara yer vereceğiz.
1: İşte Kemal Bey, bu öfkeyi durduracak olan şey bu partinin gerçek sahiplerine. Öyle madem o delegeyi beğenmediniz, bu delegeyi beğenmediniz, karşımıza normal bir sandıkla çıkmıyorsunuz. Esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin. Şu kadarını söylüyorum. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım. Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
0: Evet, ömrüm boyunca yanında gezeceğim dedi Özgür Özel. Eğer 2 milyon Cumhuriyet Halk Parti'nin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım. seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim ve ömrüm boyunca yanında gezeceğim diye bir meydan okuması vardı. Evet, yani daha sonra Manisa'ya geçtiğini ve orada da halkla buluştuğuna dair haberler vardı ama onların detayına ulaşabilmiş değiliz. Öte yandan önemli bir başka haber var. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhuriyet Halk Partili Güzel Bahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'la İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar'ın tutuklandığı haberi var. Bu da buradaki ayrıntılara da bakılacak olursa Güney'in eşi Nermin Günay ve eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özlem Mustafa İnce de gözaltına alınan 5 kişi arasındalar. Gözaltına alınanlara suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçları yöneltilmiş. Bunun tabii bu çok kritik bayram öncesi döneme geliyor olması ayrıca düşündürücü bulunuyor çeşitli yorumcular tarafından da. Ve kendisine Özgür Özel'e de toplantı sırasında Gündoğdu Meydanı'nda doğru gidilirken kendisine sorulan bu soru konusunda da Özgür Özel şöyle söylüyor. Yani bizim yaptığımız memnuniyet göstergeleri, anketleri var. Yani çeşitli il belediye başkanlarımız da, il ve ilçe belediye başkanlarımız da memnuniyet göstergelerini araştırdığımız anketler yapıyoruz diyor ve Güzelbahçe Belediye Başkanı en kendisinden gitelerin en ziyade memnun olduğu insan olduğu ortaya çıkıyordu. %60 civarında bir memnuniyet gözleniyordu diyor. Ve bu da pek alışılmış bir şey değildir demeye getiriyor. Bunun üstelik de kendilerinin eşiyle birlikte tutuklanması, 30 yaşlarındaki çocuklarını da geçen yıl kaybettiklerini ve derin bir yas döneminde geçirdiklerini de söylüyor. Ama şimdi tutuklandıkları haberi de geldi. Güzelbahçe Belediyesi Başkanı Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve onun İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar önce gözaltına alındıkları haberi vardı verdik. Ondan sonra da tutuklandıkları haberi de çıktı. Ve Güney'in eşi Nermin Günay ve eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özlem Mustafa İnce de gözaltına alınan 5 kişi arasında gözaltına alınanlara suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçları yöneltildi. Bunu bir kez daha söyleyelim. Ve işte çok oldukça vahim gelişmelerin birbiri peşi sıra devam ettiği ve özellikle de işte Aposto gündemde de belirtilen bir son dakika haberi olarak verilen Özel'in grup başkanlığının düşürülmesi talebi Kılıçdaroğlu tarafından gelen Kılıçdaroğlu ile ilgili haberleri başından beri en yaygın şekilde izleyen TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik'in açıklamasına göre Özgür Özel'in grup başkanlığının da geçersiz sayılmasını istediğini söylüyor Fatih Atik. Ve işte onu da söylemiştik ama bir kez daha tekrarlamakta yarar olabilir. Grup toplantısı ancak genel başkanın izniyle ve onayıyla yapılabileceği, kendisi de artık genel başkan değil demeye getiriyorlar. Dolayısıyla yeni genel başkan Kılıçdaroğlu onun izni ve onayı olmazsa olmaz diye ve gündemin de 3 gün önceden iletilmesi gerekiyor usulen. Demek ki usulen de öyle olmayacağı belirtiliyor. Evet, yani durumun bu mutlak butlanla başlayan ve ondan sonra da daha doğrusu öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir video görüntüsüyle arınma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınmaya ihtiyacı vardır şeklinde özetlenebilecek, tek bir cümleyle özetlenecek olursa onunla başlayan, hemen arkasından da birbiri peşi sıra gelen olaylar, Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir siyasi partinin genel merkezinin polis şeyle basılması ve zorla içeri girilmesi, göz yaşartıcı mermiler sıkılarak, göz yaşartıcı atışlar yapılarak diyelim ve ortalığın tamamen bir sis bulutuna dönmesiyle hiç görülmemiş nitelikte ve Avrupa ülkelerinde de ciddi tepkilerle karşılandığı da belirtilen olayların ardından şimdi devam ettiği görülüyor bu bayram meselesinin. Bir de aslında şeyden bulabilirsem bir çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ve 400'ün üzerinde 70'in üzerinde de aktivistin, akademisyenin, kişinin belirttiği bunu kabul etmeyeceğiz diye bir şimdi tam buldum. 66 sivil toplum kuruluşu ve 720 yurttaştan mutlak butlan kararına da tepki olduğu haberi vardı Biyanet'te. Aralarında sivil toplum kuruluşları, platformlar, meslek örgütleri ve yurttaşların bulunduğu geniş bir grup, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında verilen mutlak butlan kararına karşı ortak bir kamuoyu açıklaması da yayınladılar. Açıklamada söz konusu kararın yalnızca bir siyasi partiye değil, toplumun demokratik iradesine yönelik bir müdahale olduğuna işaret edildi ve başlık şöyle: hayatımızı ve geleceğimizi değiştirme hakkımıza yapılan saldırıya boyun eğmeyeceğiz. Başlığı bu. Siyasi partilerden derneklere, belediyelerden üniversitelere kadar toplumun özgür iradesini ortaya koyduğu tüm kurumlar hedef alınıyor deniyor ve açıklamada seçme ve seçilme hakkının fiilen ortadan kaldırıldığı vurgulanıyor. Yani hayatımızı ve geleceğimizi değiştirme hakkımıza yapılan saldırıya boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi için verilen mutlak butlan kararı toplumun hayatını ve geleceğini değiştirme hakkını elinden alma hamlesidir. Demokratik düzene açık bir müdahaledir. Siyasi partiler, dernekler, meslek odaları, sendikalar, üniversiteler, belediyeler başta olmak üzere toplumun özgür iradesini ortaya koyduğu bütün kurumlar hedef alınmakta, seçme ve seçilme hakkı fiilen ortadan kaldırılmaktadır. Bunu şimdiye kadar kaleme alınmış protesto bildirilerinden en keskin bir dille kaleme alınmış olanlardan biri olduğunu söylemeliyiz. Yani resmen darbe, demokrasiye karşı bir darbe yapılmıştı. Seçme seçilme hakkında saldırıda darbe yapılmaktadır deniyor. İktidar yargı eliyle siyaseti kendi lehine düzenlemek, mutlak butlanla, kayyımlarla, örgütlenme, ifade özgürlükleri, önündeki hukuk ve anayasa dışı engellerle toplumun nefesini kesmek, geleceği için umut duymasını engellemek, toplumsal iradeyi teslim almak istiyor. Anayasal haklarımızı, özgürlüklerimizi, adalet duygumuzu, toplumsal barışı, ortak geleceğimiz için umut besleme hakkımızı hedef alan, ülkeyi seçimsiz, muhalefetsiz, toplumun iradesinin hiçe sayıldığı bir kayyım cehennemine dönüştürmeyi amaçlayan mutlak butlan kararına karşı sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar olarak herkesi toplumsal barış ve demokrasi için ortak mücadeleye çağırıyoruz diyorlar. 66 kurumsal imza var. Aralarında çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika, kongre, dernek var. Ayrıca da 700 çeşitli akademisyenlerden, çeşitli mesleklerden 720 de bireysel imzanın atıldığı bir bildiri var. Gerek tekil imzaların gerekse de kuruluşların adlarını burada saymaya ne imkan ne de zaman var. Bu şekilde bitiriyoruz ama önemli bir muhalefet şerhi de konuyor toplumun gidişatına dair toplumdan gelen bir sesle bugünkü özel yayını da bu şekilde bitirebiliriz sanıyorum. Bendeniz Ömer Madra ile Dila Yılmaz beraberdiniz. Teknik masada da o vardı. Ve bitirirken iyi ki doğdun, Meral Mutlu diyelim ve ayrılalım. Hepinize günaydın. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın ve iyi bayramlar.

0: Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi Görkem. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taştepeler akademik projemizde Göbeklitepe ve Karahantepe bölgesine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Projemizin en sevdiğim yanı disiplinler arası olmasıydı. Taştepeleri farklı bilim dallarının bakış açısıyla sorgulamamıza ve çok yönlü bir farkındalık kazanmamıza büyük katkı sundu.

canlı, dinamik, akışkan, tahmin edilemez ve her zaman taze bir şey. Perşembe sabahları 11.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi Pamir. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taştepeler akademik projemizde Göbeklitepe ve Karahantepe bölgesine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Saha çalışma sırasında çıktığımız Nemrut Dağı'nda daha önce hiç hissetmediğim gibi bir duyguya kapıldım. Sanki her şeye hükmedebilecek, karşıma çıkan her şeyin üstesinden gelebilecek gibi hissettim.

0: kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Semra İnce ve İrfan İnce'ye teşekkür ederiz.
2: 1-2-3-4 Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Günaydın.
4: Sevgili günü tanı herkese günaydın ve günaydın Didem.
3: Günaydın Nazlı. Herkese iyi bayramlar.
4: İyi bayramlar herkese, bir bayram sabahı sevgili günlükte. Bugün de müzikler dinleyeceğiz ama buna geçmeden önce ne yapıyoruz?
3: İyi ki doğdun Meral Mutlu Madra diyoruz.
4: Evet, iyi ki doğdunuz Meral Hanım diyoruz ve bugün sevgili günlükteki ilk şarkıyı da onun için çalıyoruz. Ne dinleyeceğiz?
3: İlk şarkıyı değil, tamamını onun sevdiği şeylerden hazırladım.
4: Bütün listeyi mi onun için hazırladık?
3: Evet. Süper. ne dinleyeceğiz? Leonard Cohen, Lou Reed, Moody Blues, David Bowie ve Led Zeppelin var bugün sevgili günlükte. Sevgili günlük bu hafta tatildeydi. Size müzikler hazırladık. Bugünün de şarkılarını Meral Hanım için seçtik.
4: Evet, umarım sevgili günlükte bugün müzikleri dinlerken keyif alarak dinler Meral Hanım. Tekrar iyi ki doğdunuz diyelim.
3: İyi ki doğdunuz.

sky's lost. Everybody knows the fight was fixed.

0: İlgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Semra İnce ve İrfan İnce'ye teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Perşembe 14'te Apaçık Radyo'da.
2: I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Sevgili dinleyiciler, Açık Yeşil programında bu hafta 20 Mayıs 2026 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.
5: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
6: FİBA Yenilenebilir Enerji sunar.
7: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kadriye Basut ve Savaş Çömle'ye teşekkür ederiz.
8: Açık Yeşil programı başlıyor. Ben Deniz Ömer Madra. Ümit Şahin bugün yok. Onun için de tek başıma benimle beraber olacaksınız. Bunu söyleyeyim. Özel dinleyicimiz Banu Akşehirlioğlu'na da, Banu Akşehirlioğlu Alptekin'e de destekçimiz, çok teşekkür ederek başlayalım. Bu iklim ve çevre konularıyla ilgili olarak bayağı ciddi bir şey de var. Yüksek seviyede bu Forever Chemicals denilen, yani ebedi kimyasallar denen bir şeyin, PFAS diye de toksik şeylerin ortada yayılan zararlı maddelerin inanılmaz miktarda yoğun olduğunu Guardian gazetesinin son 19 Mayıs tarihli yazısından, makalesinden okuyabiliriz. Daniel Shaler'ın, yani bilim insanları toksik bu PFAS ya da Forever Chemicals denen toprakta, suda ve bütün deniz yiyecek zincirinde Birleşik Krallık'ta Solent Boğazı'nda son derece ciddi zararlara yol açabileceğini söyleyerek karamsar, kötümser bir haberle başlayabiliriz. Yeni bir araştırma bu. Ve bazı bu PFAS denen şeyin 13 kat güvenilir şeylerin bazı yerlerde, bazı bölgelerde güvenli sınırların 13 kat üstüne çıktığını gösteriyorlar ve bu daha fazlası, bunun büyük çoğunluğu da temizlenmiş, işlenmiş ki atıklardan geldiği gibi de tarihi bir vahim durum var. Yani liman şehirlerinde, sahil sularında 13 kat daha fazla güvenliğin üstünde olması büyük kaygı yaratmış ve Güney İngiltere'de oluyor bu. Ve bunların çoğunun da atıklarda meydana geldiği Solent Boğazı'nda oluyor. Bu da Isle of Wight ile Anakara arasındaki bir manş kanalının, Manş Denizi'nin bir kısmını da oluşturuyor. Bu kimyasallar çevreye doğrudan doğruya böyle atık su iletişim, atık su işleme merkezlerinden geldiğini, aynı zamanda da bütün böyle kirli atık şeylerinin boşaltılması lahımlarından ve tarihi bir takım birikmelerden de geliyor. Üstelik de bir kısmının da yakın çevredeki askeri tesislerden olduğunu da söylüyorlar. Böyle bir çok ciddi durum var. araştırmacılar yani kimyasalların gözlenmesi gerektiğini ve bulgularının gözden geçirilmesini söyledikleri gibi PFAS denilen kimyasal zehirlere, kimyasal atıklara kesinlikle bir tam bir yasaklama getirilmesini hükümetin de daha önce Britanya hükümetinin de vaat etmiş olduğu gibi reform gündeminde vaat etmiş olduğu şeyin üzerine bir tamamen yasaklanması gerektiğini söylüyorlar. Portsmouth Üniversitesi'nde bir biyolog olan Profesör Alex Ford'un söylediğine göre ki bu söz konusu olan araştırmanın yazarlarından birisi Solent Boğazı'nda eğer bir petrol akıntısı varsa, boşalması var idiyse o zaman bu habitatların restorasyonu için mutlaka endüstrinin ödeme yapması, tazmin etmesi gerekir demiş. Ama bu şeylerde olmuyor tabii. Sewage denen lağım akıntılarında katiyen böyle bir cezalandırma, restorasyon ihtimali yok. Ama bir şey daha var diye ilave etmiş Alex Ford. Doğrudan doğruya su şirketlerinin üzerine bağlanacak bir şey olmayabilir. Çünkü esas itibariyle bu PFAS denen maddelerin forever chemicals da diye şey yapıyor. Hem toprakta hem suda ve hem de bütün deniz yiyecek zincirinde, beslenme zincirinde de oluşuyor. Görülüyor bu. Bunu su şirketlerinin halletmesine imkan yok. Böyle bir kapasiteleri yeterli değildir. Dolayısıyla daha kaynaktan yasaklanması gerekiyor ve bunun da hayati önemi olduğunu bir kez daha vurgulamalıyız diyorlar. Buna polifluoroalkil maddeler deniyor. PFAS diye kısaltılıyor. Ve özellikle de bir kimyasal aile bütünü, uzun vadeli dayanıyorlar. Çeşitli endüstrilerde kullanılıyorlar ve özellikle de yapışmayan tavalar yiyecek maddelerinde kullanılıyor. Yani yiyecek maddelerinin pişirildiği yapışmayan tavalarda, yiyecek malzemelerinin paketlenmesinde ve bir de çok dikkate alınmayan ama çok önemli bir etkisi olan da su geçirmez giyeceklerin yapımında kullanılıyor bu PFAS denen maddeler ve onun için neden ebedi kimyasallar adını verdiklerini de şöyle izah ediyorlar. Çünkü bunlar dökümü yapılamıyor ve birçok insanlarda da yaban hayatında, hayvanlarda da özellikle bilim insanları tarafından pek çok hastalığa hem insanlarda hem de yaban hayatında yaşayan, ormanlarda, meralarda yaşayan yaban hayatında, hayvanlarda da özellikle bilim insanları tarafından pek çok hastalığa hem insanlarda hem de yaban hayatında yaşayan, ormanlarda, meralarda yaşayan

omurgasız deniz hayvanları incelenmiş ve Solent Boğazı'nda Portsmouth şehrinden ya da Fareham'dan gelen bölgelerinden gelen işlenmiş atıkların Southern Water şirketinin işlettiği bir yerde işlenmiş bunlar ve Britanya'nın en önemli kentlerinden Kent, Sussex, Hampshire ve Isle of Wight, Wight adasındaki bütün içme suyu ve işte şeylerde kullanılan, mutfaklarda ve tuvaletlerde kullanılan sular içinde kullanılıyor. Hepsinin içinde varmış ve o kadar ayrıntılı bir hesaplama yapmışlar ki 194 bileşik bulunmuş, madde bulunmuş ve 500'den fazla uzun zamandan beri burada atık depo, çöp alanlarında bulunan 500'den fazla da çöplükten de katkıda, bu kirlenmeye katkıda bulundukları söyleniyormuş. Yani bazı deniz yaban hayatından alınan örneklerde bayağı mevcut legal sınırların çok ötesinde kimyasallar bulunmuş. Bir takım limanda yaşayan kaplumbağaların karaciğerlerinde de rastlanmış. Ve yeni Avrupa Birliği'nin birleşik zehirlerin incelenmesi için yapılan araştırmalarda çok daha başarısız olunmuş. Yani PFAS'ın etkileri, ebedi sonsuz kimyasallar diye adlandırılan bunların görece güçleri konusunda yeni araştırmalar yapılmış ve bu Britanya'nın bu bölgesinde ki yapılan sahil sularında 7 sahil suyunda yapılmış bunlar, limanda ve kara açıklarında bileşik denemelerin yapılan denemelerde sadece 7 tanesi hariç hepsinde geçememişler, sınavı verememişler ve ta şeyin uzak, İskoçya'nın uzak Loch denen bölgelerinde ve bir takım tur şeylerinde, bitki örtülerinin bulunduğu yerlerde son derece ciddi bir yetersizlik göze çarpmış durumda. Bu yani en önemli soruyu da şimdi şeyden açıklıyor, bu Alex Ford'un açıklamalarına bakıldığı zaman sadece Solent Boğazı'yla ilişkili yapılmış araştırma ama bunun onunla sınırlı kalacağını kesinlikle düşünmüyorum demiş. Bütün Britanya'da, Birleşik Krallık'ta bunun izlerine rastlayacağımız konusunda en ufak bir şüphe yok diyor. Yani çok ilginç bir şeyden bahsedebiliriz. Bu şöyle de, bu bütün toplum için çok büyük bir meydan okumadan oluşuyor diyorlar. Konuşulan çeşitli önemli şirketlerden birinin sözcülerinden biriyle de konuşmuşlar. Southern Water şirketinin yeni bir şeye ihtiyaç olduğunu söylemiş o da. Yasama, bu bazı kimyasalların kesinlikle sınırlandırılması ya da düpedüz yasaklanması gerektiğini ilk defa açıklamış bu şirket, Southern Water şirketi. Ve bütün toplum için tam bir tehlike oluşturduğunu ilk defa söylüyorlarmış bu şirketler, bu kadar açık bir, net bir şekilde. Ve en sürdürülebilir çözüm de kaynağında meseleye bakmak, sorunun kaynağına inmek ve kimyasalları hem bu atık borularından hem de doğrudan bütün çevreden ilk ağızda çıkartmak gerektiğini söylüyorlar. Yani şimdi bu kadar büyük bir PFAS denen bu maddelerin sınırsız ömürleri

olan maddelerin devam ediyor, kalıcı olmasına rağmen başka araştırmalardan elde edilen kanıtlar şunu da gösteriyorlar ki kullanımının sınırlanması bile etkili olabiliyor. Yani Avrupa Birliği'nde, ona da baktık, Avrupa Birliği'nde doğrudan doğruya bu FAS denen maddelere doğrudan doğruya tümden bir yasaklama için Avrupa Birliği'nde çalışmalar yürüyor. Sadece birkaç ilaç imalatında ve bazı diğer çok kritik kullanım alanları hariç tümüyle yasaklanması, FAS maddelerinin yasaklanması yoluna gidilmesi öngörülüyor. Bu Guardian haberinde Avrupa Birliği buna doğru giderken Britanya hükümeti de kendisi sınırlar koyacağım kimyasallara ve kendi FAS planımızı açıklayacağız demişler. Ki bu plan daha Şubat ayında yapılmıştı. Şimdiye kadar hiçbir, yani Şubat ayında yapılan açıklamada bu kimyasalların nereden geldiğini öğrenmek, bir çerçeve çizmek, nasıl yayıldıklarını, kamu kullanımını ve çevredeki kullanımını nasıl sınırlandırabiliriz? Bunu araştırıp bir çerçeve koyacağım diye söz vermişti, bağlantılı bir açıklama yapılmıştı. Ama bütün bunlara rağmen bu Solent Boğazı'ndaki FAS araştırmasını yürüten Marine Conservation Society adlı kuruluş, yani denizlerde hayatı korumak diye çevirebiliriz, Denizlerin Korunması Derneği diyebiliriz, onların yaptığı açıklamada çok daha hızlı bir şekilde ve çok daha kapsamlı bir şekilde yapmaktan başka çaremiz yok bunu gerçekleştirmek, yasaklanmaları. Yani sadece bir plana sahip olmak yeterli değildir demişler. Bu çevre örgütünün, Marine Conservation Society'nin siyasalarını yöneten kişinin açıklaması, Callum Duncan adında, biz derhal eyleme ihtiyaç duyuyoruz ve bunu bir kuşakta bir kere elimize geçecek bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz ve bütün bu suların temizlenmesi prosesini gerçekleştirmek ve bununla yola devam etmek gerekir diyorlardı. Bu günün en önemli iklim ve çevreyle ilgili haberi. Bir başkası da Trump, bir savaş ve etrafında bulunduğumuz ortamla çevre ve ekoloji konularının nasıl derin bir iç içe bağlantıda olduğunu gösteren bir başka haber. Şimdi o da aslında şöyle, Trump'ın bu çeşitli Brown Üniversitesi'nde yapılmış önemli bir araştırmadan bahsediyoruz. Şu ana kadar bu savaşın, Amerika'nın savaşı Amerikalılara 40 milyar dolardan daha fazla ekstra bedele sebep olmuş. Bu neyin üzerinde? Gaz ve dizel. Mazot, benzin, mazot, dizel, gaz hesaplarında böyle bir büyük maliyetlerini yükselten bir şey olmuş. Bu çok ilginç bir araştırma Brown Üniversitesi'nde. Çünkü bu paranın çok daha hızlı bir şekilde Amerikan vatandaşlarının, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının hayatlarını ilerletmekte, iyileştirmekte kullanılmasının çok kolay olabileceğini söylüyorlardı. Bu, yani 40 milyar dolarlık bu ekstra şeylerin, zararın bütün 2024'te ilan edilmiş olan Donald Trump'ın İkinci dönemi başlamadan önce ortaya konan bir program, yani köprü yatırım programı adını veriliyor. Bütün federal bir program bu.
onun tamamını karşılayabilirdi masraflarının. Yani bu neydi bu plan? Hem onarmak, restore etmek ve modernize etmek köprülerle ilgili. Tamamen köprülerle ilgili. Bu son derece önemli bir araştırma aslında. Ülkede çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde 10.000'in üzerinde sayıda köprü var ve onların çok büyük bir masraflı var tabii. Yani 10.200'ü aşkın sayıda köprünün onarımı, restorasyonu ve modernize edilmesi, çağdaşlaştırılması içinmiş. Yani Amerika'nın bütün hava trafik kontrol sistemini ki 31,5 milyar bunun tahmin edilen hesabını aşıyor bu yapılan araştırmada ve ayrıca da Biden yönetiminin elektrikli araçlara geçilmesi, EV denen araçlara geçilmesi ve onların şarj ve elektrifikasyon programlarının önerilen maliyetlerinin iki katı olduğu ortaya çıkmış. Yeni bu araştırma Amerikalıların bu giriştikleri tamamen hiçbir gerekçesi de olmayan, daha doğrusu akla uygun bir gerekçesi olmayan bu İran bombardımanını İsrail'le birlikte yaptıklarının Amerikan vatandaşlarına muazzam bir zarar verdiğini ortaya koyuyor ve bunun da artabileceğinden korkuluyor. Yani şöyle de konuşmuşlar, bir Costs of War diye bir kuruluş var. Savaşın maliyetleri diye bir kuruluşun direktörü Stephanie Savelle de demiş ki yani resmi İran savaşının resmi hesapları verdiği zararlar, maliyetleri sadece gerçek Amerikalıların bu savaş yüzünden yüz yüze kalacakları büyük yüklerin sadece yüzeyini bir gösteren bir şey. Çok küçük bir bölümü demişler ve çok ağır analizler yayınlanıyor. Center for American Progress diye bir kuruluşun, yani Amerika'nın ilerlemesi merkezinden yapılan bir analiz, bu geçen cuma birkaç gün önce yayınlanmış, liberal bir kuruluş. Tabii daha önce çeşitli programlarda Açık Gazete'de başta olmak üzere birçok programda da sözü edilen Açık Radyo'da, Apaçık Radyo'da bir meseleye bir kez daha dönülmüş oluyor. Yani özellikle de Hürmüz Boğazı'nın da geçişinin engellenmesi vesaire, trafiğe kapatılmasıyla beraber çıkan şey şey fiyatlarının, bütün tarımda kullanılan gübre fiyatlarının çok büyük bir yükselişine yol açacağı ve özellikle de tabii tarımda çalışan ailelerin, çiftçilerin, ki özellikle de Trump'ın oy veren kitlesinin önemli bir kesimini oluşturuyor, onları fena halde vuracağı belirtiliyor. Bir yeni bir analiz bu da, işte Center for American Progress'ten geliyor. Ve küresel olarak savaşın ilk ayı tüketiciler ve şirketlerin 111 milyar dolardan daha fazla, 111.6 milyar dolarlık bir şeye uğradı, zarara uğradı. Çünkü petrol ve yakıt fiyatları, gaz, doğalgaz vesaire büyük bir yükseldi ve 350 iklim grubunun söylediğine göre bu hesap üstelik de daha yani çevredeki etkilerini, yani gübre fiyatlarının yükselmesi ve gıda fiyatlarının yükselmesi ekonomik şeyler, kaynaklarda ve iş bulma durumlarında da ciddi bir problemlere yol açacağı da hesaplanmadan yapılmış. 111,6 milyar dolarlık. Dolayısıyla fosil yakıt fiyatlarındaki bu iniş çıkışlar dolayısıyla da
çok daha büyük bir enflasyon beklentisi var. Bu da hesaba katılmamış. Yani doğrudan doğruya şöyle bir şey açıklıyorlar. 100 milyar doların üzerinde fosil yakıt şirketlerinin cebine doğrudan gelen para, beleş para 100 milyarı aşmış durumda. Doğrudan ceplerine gitti diyor. 350 Org'un baş yöneticisi En Celema bunu söylemişti. Aileler hem enerji hem de en temel ihtiyaçlarını karşılamakta muazzam zorluk çekerlerken böyle bir şey yapılacak gibi değil. Peki son olarak bir noktayla şey yapalım, sonra da bir müzikle bitirelim bugünkü Açık Yeşil programını. Trump ne diyor bu işlere? Yani bu Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin imparator, Roma imparatorları gibi davranan davranışlarıyla iyice ön plana çıkan Donald Trump, bu savaşın kamuoyuna ne kadar etkili olacağı umurumda bile değil diye çeşitli defalar imaj şeylerde vermişti, ifadeler vermişti. Geçen haftada ona Amerikalıların mali durumu ne kadar etkilenir Amerikan vatandaşlarının diye sorulduğunda, tam bu görüşmelere giriştiğin, sayısız defa giriştiğine İranlılarla görüşmeye ve bir türlü görüşemediği durumlarda öncesi ve sonrasında en ufak bir şekilde umurumda değil bu savaş Amerikan vatandaşlarını nasıl etkiler demesini de net bir şekilde söyledik ve söylemeye de devam ediyor. Şimdi onlara bir günlük bir süre daha verdiğini de söylemişti. Durum böyledir işte. Bu şekilde bitiriyoruz ve biz bir parça verelim. Ümit Şahin yoktu bugün. Ona da bir teşekkür edelim. Ve The Beach Boys'un ünlü Pet Sounds albümünün yayınlanmasının 60. yıl dönümü 16 Mayıs 1966'daydı. Ondan bir çok meşhur parçayı çalarak da bitirebiliriz. I just wasn't made for these times adını taşıyor. Ben bu zamanlar için yaratılmış biri değilim şarkısını dinliyoruz şimdi. Ve hepinize günaydın diyorum.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kadriye Basut ve Savaş Çömlek'e teşekkür ederiz.
1: Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
2: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.
3: Sevgili dinleyiciler, Açık Yeşil programda bu hafta 20 Mayıs 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
0: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Defne Deniz'e teşekkür ederiz.
11: Let me take you down.
0: Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Yeryüzlerinde Kentin Köpüğü'nden herkese merhaba. Bugün programda İstanbul'un modernleşme hikayesine biraz farklı bir yerden bakacağız. İstanbul Limanı'ndan. Limanın yalnızca ticaret yapılan ya da yolcuların gelip gittiği bir alan değil, kentin büyümesini, dünya ile kurduğu ilişkiyi ve hatta gündelik yaşamını şekillendiren bir unsur olarak ele almaya çalışacağız bugün. Geçtiğimiz Perşembe günü Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde doçent doktor Ayşe Özil'in yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK projesi kapsamında bir çalıştay gerçekleştirildi. Galata Rıhtım Hanları Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde ticaret, toplum ve kent başlıklı bu çalıştaya biz de katıldık. Ve çalıştayda Murat Hoca da İstanbul Limanı'nın tarihsel gelişimi üzerine bir açılış konuşması yaptı. Murat Hoca konuşmasında Galata Rıhtım Hanları'nın ortaya çıkışını İstanbul kent tarihi ve limanın geçirdiği dönüşümler üzerinden değerlendirdi. Sunumunda kent tarihi yazımı ve İstanbul çalışmaları açısından dikkat çekici kavramlar ve yeni metaforlar da vardı. Bugünkü programda Murat Hoca'nın o gün çalıştayda yaptığı sunumda anlattığı çerçeveyi biraz daha açmayı ve birlikte irdelemeyi deneyeceğiz. Bu yaklaşımın İstanbul'a ilişkin daha önce yayınlanan ve ileride de yayınlanacak programlar açısından da ve onları yeniden yorumlamak açısından da yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Merhaba hocam.
2: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim hocam, siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim. Evet.
1: Hocam, direkt konuya giriyorum ve başlıyorum bugün.
2: Evet.
1: O gün çalıştaydaki konuşmanızda kentin Brodel'den aldığınız transformatör metaforu üzerinden kavramsallaştırabileceğini vurgulayarak başlamıştınız. Bugün de programa bu metaforla başlayalım istiyorum ve bize bu metaforu, bu metaforun geçerliliğini ve avantajlarını anlatır mısınız? Biraz bu metaforu açar mısınız?
2: Şimdi tabii metafor kavramı bilimde çok sık kullanılan bir kavram değil. Özellikle de eski Yunan yazarları metaforu biraz böyle nasıl diyelim kuşkuyla karşılarlar. Çünkü metaforun aslında çok ufuk açıcı tarafları olduğu gibi yanlış yönlendirici, yanlış anlamaya elverişli tarafları da var. Fakat özellikle de ufuk açıcı tarafları çok önemli. O yüzden son zamanlarda bu metafor özellikle böyle kompleks, karmaşık sistemlerin anlatılmasında çok kullanılıyor. Brodel'in kitabında da bu maddi uygarlık ve kapitalizm kitabının birinci cildinde kentle ilgili bir bölüm var. O kentle ilgili bölümün başında da çok çarpıcı bir şekilde biliyor musunuz? Aynen böyle biliyor musunuz? Hı hı. Kentler aslında bir metafor, bir transformatöre benzer cümlesiyle başlıyor. Şimdi bu cümle yazarı çok böyle karmaşık, çetrefilli, çetin ve içinden çıkılmaz bir şey olan kent tanımı yapmaktan kurtarıyor. Avantajı şu, yani bu metaforun özellikleri aslında kentin özellikleriyle bir bağlantı kuruyor. Orada da bu transformatörde iki tane devre var. Bir tanesi bizim bu hani adaptörlerden filan da anladığımız gibi 220 volt yüksek şehir ceryanına soktuğumuz taraf. Bir de o adaptörün çıkışında işte telefon şarjlarına veya şeylere taktığımız, elle tuttuğumuzda bile bizi çarpmayan hani böyle şeye taktığımız çok zayıf bir akım var. İşte kenti bu adaptöre benzetmek, kent işte bir tarafında çok yüksek gerilimli, aslında elle tutulmayan çok büyük süreçlerin yaşandığı bir yer. Öbür tarafında da zayıf akımların olduğu bir alan. Bu ikisinin arasında bir arayüz gibi anlatıyor bu kenti. Yani kent aslında bu yüksek akımlarla düşük akımlar, yavaş tempolu bir yaşamla yüksek tempolu ve büyük böyle sayıların, büyük hacimlerin, büyük rakamların konuşulduğu bir alan arasında bir arayüz, bir değiştirici, onu ona getiren bir arayüz, bir bağlantı noktası gibi şey yapıyor. Bu tabii bunu bizim kent şeyine tanımlarsak, kent aslında o meşhur deyimi söylediği gibi küresel olan ile yerel olan arasında bir bağlantı noktası. Kent bu açıdan yaklaşıldığı zaman yani yerel gündelik yaşamın zayıf, kırılgan akımlarını örgütleyerek küresel alana, küresel düzleme taşıyan ama bunu yaparken de küresel düzlemde gerçekleşen büyük süreçleri de yerel akıma nakleden bir arayüz gibi şey yapıyor. Bu tabii kentin küresel ve yerel ve A tipi ve alansal kontrol denetim işlevlerini çok böyle şeyle nasıl diyelim özlü bir biçimde işlememize elverişli bir metafor gibi gözüküyor. Bunun bir avantajı da şu, yani bu nerede olursa olsun aslında kentleri ister gelişmiş olsun ister gelişmekte olan bütün kentleri bu metafor üzerinden şey yapabiliriz. Değerlendirmeye elverişli bir şey oluyor. O yüzden yani küreseli ve yereli birlikte düşünmeyi mümkün kılması açısından çok yararlı bir metafor olduğunu düşünerek konuşmaya böyle bir metaforla başladım. Bu da beni biraz tanımlar yapmaktan kurtarmıştı. Evet.
1: Bu metaforun kapsayıcı, çok incelikli süreçlere işaret edebildiğini ve kent tarihi yazımı için de çok iyi bir çerçeve oluşturabileceği anlaşılıyor hocam sizin anlattıklarınızdan. Bu çerçeveyi coğrafi açıdan benzersiz ve özgün bir tarihe sahip İstanbul gibi bir kente uyguladığımızda mevcut kırılma noktaları ne tür bir dönemleme ortaya çıkarıyor hocam sizce?
2: Yani tabii şimdi buradaki bizim bu transformatörün şeyi, özelliği çok çok şey özelliği, nasıl diyelim, ufuk açıcı özelliği şununla ilgili. Yani bir tarafta bir küresel olacak, bir tarafta yerel olacak ama kentin küreselle kurduğu ilişki sistemi zaman içinde değişiyor. Hı hı. Buna da biz işte kent tarihi diyoruz. Yani kent tarihi içerisinde kentler geliştikçe, dünya sistemindeki değişiklikler oldukça kentin küresel süreçlerle kurduğu ilişki sistemi de değişiyor. O yüzden eğer biz tarih yazımında defterimizin bir tarafında küresel bağlantıları, öbür tarafta da kentin iç yapısını şey yaparsak, koyarsak, bu kentin küreselle kurduğu ilişki sisteminin değişmediği, kararlı kaldığı dönemlerde aslında kent yapısı böyle nasıl diyelim kararlı kalıyor. Üzerinde kolay, yani çok fazla değişmiyor. Fakat kentin küresel sistemle kurduğu ilişki sistemi değişir değişmez bizim transformatör, yani eski küresel yerel bağlantılarının baştan başa değişmesi gerekiyor. Biz de buna kırılma noktaları diyoruz. Şimdi bu açıdan yaklaştığımızda ve İstanbul kentine bu açıdan yaklaştığımızda bu kırılma dediğimiz şey aslında siyasi, askeri ve iktisadi olarak gerçekleşebilir. Herhalde İstanbul tarihi açısından en önemli kırılma noktalarına baktığımızda Roma İmparatorluğu'nun Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye ayrılması ve İstanbul'un Doğu Roma'nın başkenti olarak ilanı, İstanbul kent tarihi, İstanbul yerleşmesi açısından herhalde tartışılmasız ve üzerinde anlaşılmış bir kırılma noktası. Bunun Bunun ötesinde bunun Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Bizans olarak devam edilmesinde bir süreklilik var. Ve bu aslında İstanbul'u 1204 yılında yani 13. asır başlarında Venediklilerin ve Bizans'ın kolonilerinin gelip İstanbul'u ele geçirmeleriyle oluyor. Büyük bir kırılma yaşıyor. Yani bir durumda bir bakış açısına bakarsak 13. asırda İstanbul'un Bizans'ın kontrol ettiği İtalyan kolonileri gelip 4. Haçlı Seferi içerisinde Kudüs'e gitmek yerine İstanbul'u zapt ediyorlar ve İstanbul'un bütün zenginliklerini aslında İtalya'ya taşıyorlar. Ve bu da aslında Türkler, Osmanlılar tarafından fethedilmeden önce Bizans'ın İstanbul'un çöküşünün başlangıcı oluyor. Bir daha 1204'ten sonra İstanbul hiçbir zaman Orta Çağlar'daki ihtişamına erişemiyor. Türkler tarafından, Osmanlılar tarafından fethedildiğinde 1453'lerde aslında İstanbul çok kırılgan bir kent. İçinde yaşayan sayısı 40 bine kadar düşmüş. 4 bin kişi tarafından yapılıyor, muhafaza edilebiliyor. Ona rağmen Osmanlıların bu şehri zapt etmeleri böyle 50 gün falan büyük bir sürüyor. Büyük bir savaşla ancak ele geçirebiliyorlar. Bu dönemde önemli olan İstanbul'un tarafından Avrupa'daki diğer devletler tarafından aslında birazcık gözden çıkarılmış olması da dikkati çekiyor. O dönemde gelişen iktisadi ilişki sistemleri daha çok Kuzeybatı Avrupa ile İtalya arasındaki ilişkiler önem kazanmış ve İstanbul ve Şark ticareti çok önemli olmaktan çıkmış. Bu da tabii Osmanlıların işlerini birazcık kolaylaştırıyor. İstanbul'un önemli olarak burada söyleyeceğim Osmanlılar tarafından fethedildikten ta 19. yüzyıl başına kadar nüfusu biraz Osmanlıların başkenti olduktan sonra gelişiyor. Osmanlılar kenti yeni nüfus, yeni iş yerleri, abideler, ticaret oranları da kazandırıyorlar. Ama bu durumda İstanbul'un nüfusu hiçbir zaman böyle 300 binin altına düşmüyor, 500 binin de çok üzerine çıkmıyor. Yani öyle bir alanda bu aralıkta yapıyor, dalgalanıyor. Bunun bir sebebi de var. O da İstanbul fethedildikten sonra çok kısa zaman sonra Amerika keşfediliyor ve dünya ticaretinin merkezi Avrupa merkezi olmaktan çıkıp Atlantik merkezi olmaya başlıyor ve bu süreçte bütün Akdeniz kentleri gibi İstanbul'da da gelişmesi üzerinde son derece olumsuz bir etki yapıyor. Üç tane kent, birisi Marsilya, öbürü Venedik ve İstanbul, bu Akdeniz'in çöküş sürecinin birazcık dışında kalıyorlar. Ve bu durumda da çok fazla büyüyemiyorlar ama diğer Akdeniz'deki diğer liman kentleri gibi de çökmüyorlar. Fakat bu İstanbul'un gelişme süreci beraber İngiltere'de sanayi devrimiyle beraber değişiyor. Sanayi devrimi biliyorsun tekstil üreninde, sanayi üretiminde büyük artışlara neden oluyor. Aynı zamanda taşımacılıkta, buhar gücünün taşımacılıkta bulunmasıyla beraber artık uluslararası taşımacılık rüzgara bağlı olmaktan kurtuluyor. Yani limanlar arasında tarifeli seferler yapılmaya başlıyor. Tarifeli seferler yapılmaya başladıktan sonra da Akdeniz artık uluslararası pazar ekonomisinin çeperinde olmaktan çıkıp bu sanayi üretimine ilginç pazar olanakları sunan bir bölgeye dönüşüyor. Bu dönüşüm içerisinde tabii İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu da çok önem kazanıyor. Ve bütün adalar, liman kentleri yeni baştan inşa edilmeye başlıyor. İşte İstanbul'un belki bu limanla bu şeyle transformatörün büyük kırılması 1838'de İngiliz Ticaret Anlaşması ile başlıyor. Ki bunun bir yıl sonrasında Osmanlı reformu, yani Tanzimat dediğimiz reform gündeme geliyor. Ve bu dönemde işte 330 bin olan şehir nüfusu 1907 sayımında 1.2 milyona kadar çıkıyor. Yani şöyle bir şey düşünebiliriz. 75 yıllık bir dönemde şehrin nüfusu 4 kat artıyor. Yani Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra hiçbir zaman o 300 bin 600 bin bandının dışına çıkmamış olan şehir nüfusu bir anda böyle 75 yıllık bir süre içerisinde 4 kat artarak yeni bir şehir kuruluyor. Bu tabii artışın içerisinde yeni banliyö sistemlerin kurulması, yeni konut alanlarının açılması, boğazda işte tarifeli boğaz şeylerin
1: seferlerinin
2: başılması, işte kentin çeperinde banliyölerin oluşması ve kentin aslında yepyeni bir şeye, yepyeni bir çehreye dönüşmesi oluyor. O yüzden bu tabii bizim şehrimizin, kentimizin tarihinde uzun süren bir kararlılık, süreklilik döneminden sonra İstanbul'un mekansal yapısı bu Tanzimat sonrasında çok büyük bir şekilde değişiyor. Buna işte kent tarihi yazarları işte o klasik dönemin sonu ve utangaç modernite dedikleri, yani işte modernleşme sürecinin yavaş yavaş oradaki toplumsal yapıya kısmen ve seçici bir biçimde nüfuz etmesi şeklinde de anlatıyorlar. Böyle bir şey var yani.
1: Hocam, İstanbul'un mekansal çerçevesinden de bahsettiniz. Şimdi mekansal çerçevenin büyük ölçüde 19. yüzyılda sanayi öncesi kentinden sanayi kentine geçiş sürecinde utangaç modernite döneminde şekillendiğini ve önemli ve bağlayıcı olduğunu da vurguladınız. Biraz bu noktada mekansal çerçeve kavramını açar mısınız ve kent tarihi yazımında bu kavram bize ne gibi avantajlar sağlar? Biraz anlatır mısınız?
2: Evet, yani bu kavramın aslında şeyi, bu kavramı kazandıran, kent tarihçiliğine kazandıran benim hocam İlhan Tekeli. Bu kavramı ilk kez Osmanlı Devleti'nin 700. yılı dolayısıyla Bursa'da yapılan bir seminerde gündeme getirdi. Bu çok büyük, Mimarlar Odası tarafından tercih edilen çok büyük bir seminerdi. Ve bu orada İlhan Tekeli Bursa şehrinin işte Osmanlılar tarafından fethedilmesinden işte o zamanki 1999 yılına kadarki dönüşümlerini bu mekansal çerçeve kavramıyla açıkladı. O mekansal çerçeve kavramı aslında deminden beri bahsettiğimiz bu şeyin, bu bizim transformatör metaforunun coğrafi mekana nasıl yansıdığını anlatan ilginç bir kavram. Bu mekansal çerçeve kavramıyla ne kastediliyor? Şimdi İlhan Tekeli burada tipik bir yani kent kır diye böyle bir ikili ayrım yerine onun bu mekansal çerçevede şöyle bir şeyi var. Bir kent var, bir kentin çekirdeği var. O çekirdeğin etrafında da Şetir Bey etrafında bizim bugün kent çeperi dediğimiz ne tamamen kent ama ne de tamamen kır olan bir böyle geçiş bölgesi var. O buna mekansal çerçeve diyor. Bu çerçeve aslında böyle nelerden oluşuyor? Şimdi onu anlatacağım. Şimdi bu şehrin içinde olması olmaması seçilen bazı şeyler var, kullanışlar var. Mesela endüstri öncesi şehirde baruthane, mezbaha gibi şeyler var, faaliyetler var. Bunları şehrin içine sokmak istemiyorlar. Çünkü baruthane patlar çatlarsa bütün şehri yıkacak. Bu mezbaha da çok pis kokuyor. Hani onu da dışarılara çıkarmak istiyorlar. Ve o aynı zamanda bu şeyde çeperde kentin ihtiyacını sağlayabilecek ve işte çürüyebilir gıdalar, yani sebze meyve dediğimiz şeyler var. Uzun, mesela çilek gibi bir ürünü çok uzun mesafelerden o tarihte taşıyıp kente getirmek mümkün değil. Çünkü at arabasıyla böyle 60 kilometre çilek taşırsanız ancak çilek hoşafı gelmiş olabilir. Şimdi o bakımdan bu kentin etrafında böyle bir şey var, bir çeper var. O çeper kente gelişme alanı da sağlıyor. Kent bir şeyler yapmak için, bir sanayi kurmak için veya bir tesis kurmak için, mesireler yapmak için alan ihtiyacı duyduğu zaman bu çeper içerisindeki arazileri kullanıyor. Ama bu arazinin, bu çeperin sınırları kentteki ulaşım teknolojisi, iş yeri konut ilişkileri ve kentin dış dünya ilişkileri üzerinden belirleniyor. Şimdi o yüzden limanlar, demiryolu istasyonları, geçitler, karayolları, köprüler, kentin taşımacılıkta kullandığı sistemler bu çerçevenin oluşmasında çok önemli. İlhan Tekeli de bu şeyle, bu kavram aracılığı ile Bursa'nın Osmanlılar tarafından fethedilmesinden 2000'li yıllara kadar gelişmesini 3-4 dönem üzerinden şey yapıyor, anlatabiliyor. O yüzden bu böyle kent tarihçilerine nasıl diyelim, hani kuruluş, gelişme, çözülme filan gibi böyle tipik şeyler, nasıl diyelim, ezber, doğrusal şeyler yerine yerel özgünlüklere, yerel olumsallıklara, yerel tarihe duyarlı dönemlemeler yapma imkanı veriyor. O da mesela Bursa tarihinde işte 1870'lerde Osmanlı Devleti'nin düğünü umumiyenin kontrolüne geçmesinden sonra işte Mudanya Limanı'nın gelişmesi, Mudanya ile Bursa arasında bir demiryolu hattının kurulması ve bu hat üzerinden ipekçiliğin şeylere, hani Marsilya'ya ipek ihtiyacının, ihracatının başlaması gibi süreçleri bu mekansal çerçeve kavramı üzerinden oluşturuyor. İstanbul'da da buna benzer bir gelişme var. İşte 1870'li yıllardan sonra İstanbul'a Şark Demir Yolları'nın bir kolu İstanbul'a geliyor. Ve bu durumda artık İstanbul tren yolları itibariyle Avrupa'ya, Haydarpaşa üzerinden de 1870'lerde İzmit'e bağlanıyor. Bu durumda Boğaz'da şirkete hayriyenin buharlı gemileri işlemeye başlıyor. Haliç'te vapurlar işlemeye başlıyor. Atlı tramvaylar çalışarak işte İstanbul'un Beyoğlu yakasında tünel ile Kurtuluş, Şişli veya Kurtuluş'u ta Karaköy'e, Eminönü'nü atlı tramvayla Fatih'e, Samatya'ya bağlayan hatlar gelişiyor. Böyle olduğu zaman eskiden kentin sınırları dışındaki bölgelerde banliyöler, istasyonlar, vapur iskeleleri çevresinde kentsel gelişmeler kuruluyor ve kentin mekansal çerçevesi birdenbire değişmeye başlıyor. İşte bu çerçeve kavramı İlhan Tekeli'nin geliştirdiği bileşenler üzerinden okunursa, ki burada iş yeri konut ilişkileri hangi teknolojilerle yapılıyordu, konutlar hangi teknolojilerle üretiliyordu, dış dünya bağlantıları hangi kapılar ve işte toplumsal ulaştırma sistemleriyle kuruluyordu, bunları bir kentin tarihi içinde şey yaptığımız zaman, yerli yerine oturttuğumuz zaman, zaman içinde bu mekansal çerçevenin nasıl geliştiğini görebiliyoruz. O yüzden bu böyle hemen her kentte kullanabileceğimiz çok şey, esnek ve de şeye
1: verimli bir konu.
2: Verimli ve yerel özgünlükleri dışlamayan, tersine yerel özgünlüklere kendilerini ifade şansı veren bir kavram gibi gözüküyor. O bakımdan şeyde konuşmada bu çerçeve kavramı üzerinden yaklaşmanın yararlı olabileceğini düşündük. Çünkü liman da aslında bu İngiliz Ticaret Anlaşması'ndan sonra İstanbul'un nüfusu şey olurken, değişirken İstanbul'un dış dünya ilişkileri acayip tabii artıyor ve nüfus artarken de limanın yeni baştan düzenlenmesi, yeni liman tesislerinin kurulması gerekiyor. Bu durumda da İstanbul'un mekansal çerçevesi değişiyor. İşte ben de biraz onu şey yaptım. O yüzden bu sonuçta bu kavramın o proje kapsamında yapılan, elde edilen bulguların yeniden kıymetlendirilmesi açısından uygun, yararlı bir çerçeve oluşturabileceğini, araç oluşturabileceğini vurgulamak istedim.
1: Evet. Hocam, müzik arası zamanı geldi. Bugün şarkıyı siz seçtiniz. İsterseniz
2: Evet.
1: siz anons edin.
2: Yani şimdi şeyimizde şarkının yani konuşmamız aslında İstanbul Limanı hakkındaydı. Ben de bir liman şarkısı olarak Jacques Brel'in seslendirdiği çok ünlü Amsterdam Limanı'yla ilişkili bir şarkı seçtim. Jacques Brel'den Amsterdam şarkısını dinleyeceğiz.

0: Jacques Brel'den Amsterdam isimli şarkıyı dinledik. Yeryüzlerinde Murat Güvenç'le birlikte İstanbul limanı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Kentin yüzyıllar boyunca dış dünya ile ilişkilerini kuran limanın İstanbul'un tarihsel gelişiminde stratejik bir rol oynadığını anlattınız hocam. Peki kent, liman ve dış dünya arasındaki ilişkilerin zaman içindeki evrimi hakkında neler söylenebilir sizce hocam?
1: Evet, şimdi bakın burada 2-3 tane noktaya değinmek istiyorum. Bir tanesi İstanbul'un orta çağlar boyunca, yani İstanbul'da bizim Haliç dediğimiz yer, belki bir pergeli İstanbul'un olduğu yere koysak, onun etrafında da 1.000 kilometrelik bir böyle şey yapsak, bir daire çember çevirsek, o İstanbul'un etrafında 1.000-1.500 kilometrelik çemberin içerisinde bizim bu Haliç'in sağladığı kadar önemli, güvenli bir doğal liman yok. İşte bu nedenle onun için de biz bu Haliç'e aslında bir şey diyoruz, bir golden horn, yani altın boynuz. Yani bu, çünkü mesela kuzeyi güneydeki bölgelerle yapmasına, nasıl diyelim, deniz ulaşımına geçit görevi gören Çanakkale'de de bir boğaz var. Ama böyle bir liman olmadığı zaman Çanakkale çok yakın tarihlere halen bile çok böyle küçük, kendi halinde bir şehir olarak kalıyor. Çünkü problem orada, büyük bir liman yok. Yani işte İstanbul'da bir çok derin bir liman var. Bu limanın da çok çok çok, yani inanılmaz özellikleri var. Biraz onlardan bahsedeyim. Şimdi bizim haritayı açıp İstanbul'un, sur içi İstanbul'a baktığımız zaman, bu şeyin, Topkapı Sarayı'nın olduğu yer aslında büyük ölçüde Boğaz'ın girişinde, Boğaz'a gelen akıntıyı ikiye ayırıyor. Ve akıntının yarısı Haliç'in içine giriyor, yarısı da o Sarayburnu'ndan dolaşıp Marmara Denizi'ne kavuşuyor. Bu Haliç'in içine giren akıntı İstanbul'u İstanbul yapan bir, böyle nasıl diyelim, çok büyük bir nimet diyebiliriz veya büyük bir hediye. Çünkü bu akıntı olmamış olsaydı Haliç yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca o derelerin getirdiği şeylerle,
0: Sularla.
1: nasıl, su, şeylerle, nasıl, su değil de yani süprüntüyle, biz ona rusubat diyoruz, yani o alüvyonla dolardı.
0: Rutubat mı dediniz hocam?
1: Rusubat mı?
0: Rutubat
1: O eski
0: mı? Bunu ilk
1: var.
0: defa duydum.
1: Bunu ancak kitaplarda, bir lügatta bulursunuz. Bu da benim meydana çıkıyor. Çok, yani alüvyon aslında nehirlerin taşıdığı çamur, yağmurla beraber o limanları dolduruyor. Buna İngilizce'de silting deniyor. Yani limanların dolması. Ve eğer buna karşı önlem alınmazsa, limanlar bizim Yenikapı'da olduğu gibi zamanla derelerin getirdiği şeylerle, o
0: Rusubatlarla.
1: rusubatlarla beraber doluyor ve çamurun altında kalıyor. Bunun bir örneği mesela Belçika'da Brüj Limanı'dır. Yani bu şeyin dolmuştur. Amsterdam Limanı zamanla dolmuştur. Eğer bunlar yapılmazsa, zamanla taranıp içinden o kumlar ve o rutubatlar çıkarılmazsa limanlar liman özelliklerini kaybeder. Ama İstanbul'un en büyük şeylerinden bir tanesi, nasıl diyelim, avantajlarından bir tanesi, Boğaz'dan gelen akıntı içini her dakika süpürüp orada çamur birikmesini engelliyor. O yüzden bizim altın boynuzumuz sadece 7-8 kilometre uzunluğunda her türlü rüzgardan korunaklı bir, nasıl diyelim, liman olmanın ötesinde, bu içine dolmasının, yani süprüntüler ve rutubatlarla, alüvyonlarla dolmasını
0: Engelliyor.
1: engelleyen bir doğal şeyi var. Elektrik süpürgesine sahip. Hiçbir zaman orası dolmuyor. O yüzden şeyin bu altın boynuza girdiği zaman gemiler şahane bir şey kazanıyorlar. Yani çok korunaklı bir yer oluyorlar. Buranın ikinci bir özelliği var. Kuzey sahili. Yani bizim Kasımpaşa, işte Galata filan sahilinin hemen arkasında kocaman bir tepe var. Ve burada Haliç'in derinliği çok yüksek. Derin. O yüzden koca koca gemiler sahile arkalarından yanaşabiliyorlar. Bu tabii dış dünya ticareti açısından o büyük kapasiteli gemilerin yanaşması açısından son derece uygun bir ortam hazırlıyor. Halbuki güney kıyısı, yani bizim o işte Eminönü, Cibali, Unkapanı orasındaki güney kıyısı ise çok sığ. Oraya da kayıklar iskelelere yanaşabiliyorlar. Yani bir tarafta iskeleler yapmak mümkünken Galata tarafında iskele yapmak çok zor çünkü çok derin. O yüzden bizim limanımızın kuzey tarafında dış dünya ticareti yapan büyük gemiler, yani o dönemin kargo gemileri. İkincisi de o deniz gemi inşaatı yapılan tersaneler. Yani tersaneler için son derece elverişli bir yer. Bütün rüzgarlardan korunmuş ve derin sular var. Gemileri çok kolaylıkla denize indirmek, çıkarmak mümkün. Nüfusun çok büyük sayıda yaşadığı güneydeki Suriç İstanbul kıyılarında ise gündelik ticarete çok elverişli bir şey var. Bir coğrafya var. O yüzden hani bizim transformatörün açısından bakarsak şey kısmı Haliç'in güney kısmı yerel ticarete elverişli. Şey ise kuzey kıyı ise uluslararası ticarete ve askeri inşaata, böyle büyük sanayi endüstrilere ve tersanelere elverişli. Yani Haliç bir kent için düşünüşlü. Şey ise kuzey kıyı ise uluslararası ticarete ve askeri inşaata, böyle büyük sanayi endüstrilere ve tersanelere elverişli. Yani Haliç bir kent için düşünebilecek

0: zincir koymuşlar. Yani barış zamanında zinciri indiriyorlar. Bütün gemiler rahat rahat girip çıkıyor. Ama koruma bir askeri kriz dönemlerinde zinciri kapatıp kimsenin oraya girmesine izin vermiyorlar. Yani böylemesine bir şey var. Şimdi bu Haliç kelimesi estuary dediğimiz bir şey var. Bir kavramın Arapçası. Ve burası çok derin bir şey. Bunun Fransa'daki Bordeaux şehri, Londra şehri böyle bir estuary üzerine kurulmuş olan yerler. Bunlar denize bağlanan yerler. Fakat bizim İstanbul'daki bu Haliç, Londra'daki Thames nehri gibi veya estuary şeydeki Bordeaux'daki Bordeaux gibi çok uzun bir kanalla denize bağlanmıyor. Haliç 7-8 kilometrelik bir şey. Onun için buradaki bu liman fonksiyonları ile şehir fonksiyonları birbirinin içine giriyor, iç içe giriyor. Ve o da bizim daha sonraki dönemlerde şehir büyüdükçe merkezin büyümesi gerekiyor. O büyüme içerisinde de geleneksel merkez ile, yani İstanbul yakasındaki Eminönü, Bahçekapı tarafındaki merkezi faaliyetler ile Galata'daki merkezi faaliyetler arasında bir bağlantı gerekiyor. Bu bağlantıyı kuran köprüyü kurduğumuz zaman da başımıza bir iş geliyor. Çünkü o köprü yapıldığı zaman biz limanın girişine kocaman bir duvar ermiş oluyoruz. Yani köprü kentin merkezini bir taraftan bir tarafa bağlarken gemilerin girişi çıkışı üzerinde büyük bir engel oluşturuyor. Bu da bizim İstanbul kentinin ileriki gelişmesi açısından bir böyle zaman içinde çözülmesi gereken, hiçbir zaman çözülemeyen bir müzmin sorun haline geliyor. Biraz İstanbul'un tarihi de işte bu aşılamayan, yani ikisinden de vazgeçemiyoruz. Hem limanın gelişmesi gerekiyor ama bir taraftan da bu merkezin büyümesi gerekiyor. Çünkü kentin nüfusu 300 binden 1 milyon 200 bine çıkarken kentin aslında dış dünya bağlantıları, işte liman fonksiyonları eskisine oranla inanılmaz derecede artıyor. Örgütlenme artıyor. Artık bunlar böyle küçük sarraflar, komisyoncular, bankerler yerine bankalar, ticari şirketler, nakliyat acentaları üzerinden yapılması gerekiyor. İşte burada İstanbul kentinin böyle büyük şeyi, büyük problemi, büyük kentsel dilemması, açması ortaya çıkıyor diyelim.
1: Hocam, Ayşe Özil'in kendi projesinde de Galata Hanları'na, Galata Rıhtım Hanları'na bakarken bir dönemlemesi vardı. 1870-1922 arası dönemde çalışmasını, Rıhtım Hanları'na odaklanıyordu çalışması. Siz de bu dönem aralığında İstanbul'un nüfusunun hızlı arttığını, buna paralel olarak kent merkezinin önemli mekansal dönüşümler geçirdiğini anlattınız. Ama limanın gelişim süreci kentin dönüşümüyle tam anlamıyla uyumlu ilerlemiyor. Ve bu dönemin önemli sorunlarından bir de, şimdi siz az önce biraz ona giriş de yaptınız, bir köprüler meselesi var.
0: Evet.
1: Birazcık burada hem bu kentin gelişimiyle ters olarak ilerleyen liman gelişimini ve bu liman meselesi, limanın gelişimi ve modernleşme süreci içerisinde veya modernleşememe süreci içerisinde bu köprüler meselesinin arka planını biraz açabilir misiniz?
0: Şimdi açayım. Bu çok önemli bir şey. Şimdi demin Haliç'i böyle anlatırken kısaca kuzey sahilin, yani Haliç'in kuzey sahilinin, Galata tarafındaki sahilin iki tane işlev açısından çok elverişli olduğunu söyledim. Bir tanesi tersane yapımı, gemi yapımı. O yüzden Osmanlı'da. İkincisi de Galata'da Bizans zamanından beri gelen Galata aslında bir koloni ve orada

0: dünyada ayrıcalıklı bir topluluk yaşıyor. İtalyan ve Frank topluluğu yaşıyor. Onlar da Osmanlı İmparatorluğu'nun, önce Bizans'ın sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun ticari fonksiyonlarını yapıyorlar. Bu İngiliz ticaret anlaşması yapılana kadar bu sistem böyle kendi şeyinde fazla bir problem yaratmadan sürüyor. Fakat nüfusun büyük bir kısmı aslında Suriçi İstanbul'da yaşıyor. Galata kelimesi ise Rumca aslında süt kelimesinden geçiyor. Yani bu şehrin o Galata tarafında kırlık yerlerde bizim işte Hasköy dediğimiz, Ok Meydanı dediğimiz yerlerde aslında mandıralar falan var. Yani oralarda tarım yapılıyor esasen. Deniz kıyılarında da işte bu tersaneler var. Fakat arttıkça yani kentin dış dünya bağlantıları arttıkça, dış dünya ticareti arttıkça bu tarihi tarihi merkezle karşı kıyı arasındaki gidiş geliş ihtiyacı artıyor. Yani insanlar, daha fazla insan artık kayıklarla karşıdan karşıya sürekli gitme ihtiyacı duyuyorlar. Ve bu sonunda iki noktada, hem Unkapanı Köprüsü tarafında hem de bizim Karaköy'den Eminönü'ne geçen tarafta köprü yapmanın ve o kayıklarla gitmekten çok daha karlı olabileceği şeyini çıkarıyor. Ortaya bir proje olarak çıkarıyor ve Valide Sultan bu Galata Köprüsü'nü yaptırarak bu trafik üzerinden Eminönü Meydanı'nda kendi yaptırdığı hanlar için çok büyük bir gelişme fırsatı yaratabileceğini görerek bu köprüyü yaptırıyor. Bu ilk yapılan köprüde ve daha sonrakiler, şimdikilerde olduğu gibi gemilerin iç kısma geçmesine elverişli bir açılır kapanır bir yer var. Yani köprünün ortası zaman içinde geceleri açılıyor. Haliç'teki gemiler o süre içinde Haliç'e giriyorlar veya Haliç'teyseler oradan dışarıya çıkabiliyorlar. İlk bakışta böyle bir problem yok. Fakat bu o köprülerin dar deliğinden o büyük gemileri geçirmek aslında son derece riskli ve tehlikeli bir şey var. Ve bunu gören sigorta şirketleri, bir gemi eğer o köprülerin içinden girip de Haliç'in içine giriyorsa ve de oradan çıkıyorsa, o gemilerin sigorta bedellerine acayip bir ek yapıyorlar. Bir ek prim koyuyorlar. Onun için Haliç'in içine girip çıkmak çok tehlikeli ve bu da tabii gemilerin sigorta nakliye paralarına yansıyor. Bu durumda şehrin merkezinin gelişmesi, tersaneyle işte kent merkezinin tersaneyle Fatih tarafındaki bölgeler arasındaki işçi gidişini kolaylaştıran Unkapanı Köprüsü, kent içi trafik açısından ne kadar yararlıysa Haliç'in liman fonksiyonlarının sürdürülebilmesi açısından da o kadar büyük bir engel oluşturuyor. Bu işte senin demin bahsettiğin bir köprüler meselesi haline geliyor. Gemiler bu köprülerin arasından girmek istemiyorlar. Yani çünkü bu ödel girerlerse
1: maliyeti çok fazla,
0: çok yüksek oluyor ve riskli bir şey. O zaman gemiler Karaköy'le Tophane arasında ve Sirkeci ile Eminönü arasındaki bir yere yüzlerce geminin yanaşması gerekiyor. Yanaşmak istedikleri yerde ise bu gemileri alacak kadar yok. Yani rıhtım yok. Böyle olduğu zaman da gemiler rıhtıma yanaşamadıkları için daha böyle açıkta, bizim Alarga'da beklemek denen bir şey var. Yani demir atıyorlar, dışarıda bekliyorlar. Yanaşamıyorlar. Ama bu durumda bir oluyor. Bunun da çaresini buluyorlar. Bir sürü mauna dediğimiz o gemilere gidip kayıklar ve hamallar bu gemilere gidiyorlar. O gemilerin yüklerini alıp işte İstanbul'daki limana taşıyorlar. Ama işte bu taşıma işleri o kadar geri bir emek yoğun ve o kadar geri bir teknolojiyle yapılıyor ki 19. yüzyılın son zamanında bir ton malı Hamburg'dan İstanbul'a getirmek için kaç para harcanıyorsa o kadar parayı İstanbul'da gemiden indirip
1: Kıyıya
0: gümrükten
1: götürmek
0: Marzu'ya
1: için.
0: getirmek için harcanıyor. Bunun yani bu ikisi birbirine şey yapıyor. O yüzden binlerce kilometre mal getirmekle 100 metre veya 500 metre içinde mal çıkarmak bizim bu köprüler meselesi aynı zamanda İstanbul'un dış dünya ile kurduğu ilişkiyi de tanımlayan çok çok ilginç bir probleme dönüşüyor. Bunu anlatmış olayım. Yani böyle bir anekdotal
1: Evet.
0: şey var. Evet, köprüler
1: Evet,
0: meselesinin
1: köprüler
0: arka planı
1: meselesi.
0: ve arkasında şehir merkezi, yani şehir merkezi büyüdükçe bu köprüler merkezi içinden daha çıkılmaz hale geliyor. Köprüyü açsalar bile çok mecbur olmadıkça gemiler içeri girmiyorlar. Gemiler içeri girmedikleri için dışarıda bekliyorlar. Gittikleri zaman başka limanlarda 2 gün içinde boşaltıp çıkarken 15 günde İstanbul'dan çıkamıyorlar. O yüzden 15 gün bekledikleri zaman tabii bu İstanbul'a gelen malların fiyatlarına yansıyor. Çünkü nakliye fiyatı artıyor. Sonunda bu bizim işte limancı Hamdi'nin uzun uzun anlattığı köprüler merkezi meselesi dediğimiz şeyi yapıyor. Mesela bu Londra'da yok. Amsterdam şeyde yok. Anvers şehri de İstanbul'a çok benziyor. Yani limanın girişine köprü yapmak aslında limanı liman
1: Bitirmek,
0: olmaktan
1: sonunu
0: çekiyor
1: getirmek.
0: gibi bir şey. Yani limanı girilemez bir hale getiriyor. O yüzden bugün de İstanbul Limanı aslında o Haliç'in sağladığı çok büyük liman imkanlarının o köprüler nedeniyle pek azını kullanabiliyor. Yani senle beraber biz hani gidip geldik de hatırlarsın. Yani Haliç'te gemiler vardır ama çok az sayıda gemiler vardır ve bir gemi oraya girdikse de oradan kolay kolay da çıkmaz. Orada kalan gemi oranın bir peyzajının parçası olur. Yani orası o limanların, köprülerin iç kısmı aslında bir limandan çok bir gemilerin nasıl diyelim hurdaya çıkmayı bekledikleri bir
1: Bir
0: havuza
1: yer,
0: benzer.
1: evet.
0: Öyle bir şey
1: Evet.
0: var. Küçük kayıklar açısından bu böyle değil ama işte böyle köprüler meselesini de böyle anlatmış oldum.
1: Evet, köprüler meselesinin çözümsüz kalması hem limanın hem de şehrin gelişimini olumsuz etkiliyor. Bunu görüyoruz burada da. Hocam, son olarak çok az vaktimiz kaldı ama bu köprüler meselesini ve bu sürecin kentin merkezi iş alanının şekillenmesini, mimari mirasın korunmasını ve liman faaliyetlerinin farklılaşması gibi bu başlıklardan ne tür sorunlar ortaya çıkarıyor? Bu konuları bu başlıkları nasıl etkiliyor? Son
0: Ya.
1: olarak bunu sormak istiyorum. Çok az vaktimiz kaldı ama yine de ekledim bunu
0: Yine
1: da.
0: bir şeyler söyleyeyim. Yani bu demin yani problemi anlattım ama bu problemi çözmek için 1950'li yıllarda çok ilginç bir şey oluyor. Yani artık bu bizim bahsettiğimiz bu problem 50'li yıllarda bir biçimde çözülmesi gereken acil bir soruna dönüşüyor. O zaman ne yapıyorlar? Çünkü İstanbul'a 50'li yıllardan sonra İstanbul'un bağlantıları daha da artıyor. İstanbul limanına gelen malzeme daha da artıyor. Ne yol var, ne liman var. Artık hiç yetersiz olduğu için önce yolları açmaya kalkıyorlar. Ve öyle olduğu zaman da bu yolları açarken eski İstanbul'un liman depolarının büyük bir kısmını da yol açacağız diye yıkıyorlar. Şimdi
1: Karaköy
0: Karaköy'de Sirkeci
1: meydanı.
0: taraftaki o
1: Evet.
0: yıkılıyor. Yıkıldığı zaman bir de bakıyorlar ki gemiler var ama gemilerden gelen indirdikleri malı koyacakları depo kalmıyor. Bu sefer alelacele Tophane'deki kışlayı yıkıp oradaki bizim Salı Pazarı limanı dediğimiz limanı yapıyorlar. Oradaki büyük antrepoları yapıyorlar. Güzel. O antrepolar da yapılıyor fakat antrepolar yapıldıktan sonra gemiler oraya yanaştıktan sonra bir de bakıyorlar ki oradan çıkan malları salı pazarına indirdikleri zaman Beyoğlu yakasında sanayi yok.
1: Bir de
0: Malı
1: bunları
0: sanayi.
1: taşıyacaklar şimdi sanayinin olduğu yere.
0: İndirdikleri malı sanayinin olduğu yerlere taşımaya kalktıkları zaman da Karaköy meydanı çok dar oluyor. Biz
1: Evet.
0: o malları taşıyalım diye Karaköy'deki borsa binasını ve Havyar Han'ı yıkıyorlar.
1: Çünkü
0: Yani bunlar
1: Topkapı tarafına gitmeleri
0: geçmesi
1: gerekiyor, değil
0: gerekiyor.
1: mi?
0: Evet, Topkapı tarafına gider. Yani sonunda Salı Pazarı'nı Topkapı'ya bağlıyorlar. Ama bunun
1: Yıka
0: bağlandığı,
1: yıka
0: fakat bu işlem bağlandıkları zaman sene 1958,
1: bağlıyorlar.
0: 10 sene sonra da 1969'da anlaşılıyor ki bu da bir çözüm değil. Aslında limanın Salı Pazarı'nda değil de Haydarpaşa tarafında olması lazım. Çünkü sanayi o tarafta gelişiyor diye Boğaz Köprüsü yapılıyor. Ve o zaman yaptıkları şeyi de Salı Pazarı'ndaki limanı kapatıyorlar. Ve o kapatılan liman 1960-70 yıllarında bir kapatıldıktan sonra 2005 yılında İstanbul Modern açılana kadar İstanbullular o limanın kenarından denizden balık bile avlayamıyorlar. Yani sonunda
1: Evet.
0: İstanbul halkının kullanımından kaçırılmış, mahrum edilmiş bir alan haline geliyor. O yüzden İstanbul Limanı ve onun çevresindeki oluşum, Mun tarihi henüz İstanbul kent tarihi yazımında çok kısmi az ele alınmış ve heyecan verici bir öykü oluşturuyor. İnşallah zamanımız yeterse bu konuda bir çalışma yapmamız gerekiyor. Çok önemli çalışmalar da var ama bir kapsamlı liman tarihi yazılması gerekiyor. Ayşe Özüller'in çalışması da böyle bir şey için, böyle bir liman tarihi yazımı için çok değerli bilgiler
1: Evet.
0: sağlayabilecek çok kapsamlı bir çalışma oldu. Ben de burada en azından bir çerçeve sunmuş olmaktan dolayı, davet edilmiş olmaktan dolayı çok hoşnut oldum.
1: Evet, çok
0: Mutlu
1: güzel
0: oldum.
1: çalışmalar vardı. Ben de çok teşekkür ederim
0: Evet.
1: Ayşe'ye daveti için.
0: Evet. İşte
1: Ayrıca
0: böyle.
1: bitirmeden önce de hocam, siz bahsetmediniz Limancı Hamdi'nin
0: Evet.
1: liman aslında karadır
0: Evet.
1: sözüyle kapatalım
0: Evet.
1: isterseniz.
0: Evet,
1: Siz
0: yani
1: biraz
0: bu
1: son
0: burada
1: bir şey söylemek ister misiniz bu?
0: son bir zamanımız kaldıysa onu söyleyeyim.
1: Son
0: Bu
1: bir dakikamız.
0: bir dakikamız var. Bu limanın öyküsünü okumak isteyenler için çok önemli bir kaynağımız var. O da Limancı Hamdi ismiyle bilinen Ahmet Hamdi
1: Başar.
0: Başar'ın İstanbul Limanı isimli bir kitabı var. Cumhuriyet döneminde Limancı Hamdi aslında İstanbul Liman müdürü ve bu kitap benim şimdiye kadar okuduğum en ayrıntılı, en güzel, en veciz kent tarihi çalışmalarından bir tanesi. Bir kentin limanı ancak bu kadar güzel anlatılabilir ve İstanbul Limanı'nın problemleri bu kadar güzel tanıtılabilir diye düşünüyorum. Ve çalışmanın demin söylediğin gibi en önemli kısmı birinci kısmında liman denizde olmaz, karada olur sözüyle başlıyor. Çünkü bir limanı liman yapan şey gemilerin bir yere yanaşması değil, indirdikleri malların kolayca karaya taşınması, yani o bir arayüzü işlevi. İstanbul'da gemileri karaya yanaştırsak bile o gemilerin mallarını depolayacak geniş bir arka alanları olmayan bir liman var. İşte bu da İstanbul'un müzmin bir türlü çözülemeyen bir
1: Sorunu
0: problemi
1: haline geliyor.
0: haline geliyor.
1: Evet.
0: Ama İstanbul'u anlamak için bu köprüler meselesini, bu liman meselesini iyice çalışmak gerekiyor. Ben de böyle bir değerlendirme yapmak istedim bu bayram günü.
1: Evet. Bu kötü gündeme de biraz ara vermiş olduk bugün. Liman konuşarak.
0: Liman konuşarak
1: Evet.
0: konuyu dağıtmış olduk.
1: Biraz dağıttık. Birazdan geri döneceğiz gündeme tekrar.
0: Tekrar geri göndermek üzere.
1: Evet. Ama
0: Peki.
1: yine de çok teşekkürler hocam. Biz yine
0: Peki
1: de iyi
0: izleyicilerimize
1: haftalar
0: iyi
1: diliyoruz.
0: bayramlar
1: Evet,
0: dileyelim.
1: iyi bayramlar, iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin Köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Defne Deniz'e teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
11: Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Oğuz Köykıran'a teşekkür ederiz.
12: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. İşte bir bayram sabahı daha birlikteyiz ve konuğumuz aslında çok yakından tanıdığınız, hatta Açık Radyo dinleyicilerinin daha da özel olarak yakından tanıdığı Mahir Günşiray. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Mahir Günşiray'ı çocukluğuna götürüyoruz. Bir kere önce soralım, çocukluğunuz nerede geçti?
1: Hatırlamaya başladığım çocukluğum Dört Levent'te geçti.
0: İstanbul, Dört Levent.
1: İstanbul'da, evet. Aslında Nişantaşı'nda başlamış. Daha sonra Dört Levent'te taşınmışız. Dört Levent'te işte o zaman Orhan Günşiray, tabii sinema sanatçısı ve bir villamız var orada. Kocaman bahçeli. Orada başladı. Köpeklerle.
0: Aman çok güzel, çok mutlu bir tablo görünüyor. Yani bahçe,
1: Evet.
0: bahçe, köpekler,
1: Evet,
0: değil mi?
1: yani böyle onlarca şeftali ağacının
0: Aman
1: bulunduğu,
0: yarabbim.
1: iki tane büyük dut ağacının, hatta işte zamanında kavun, karpuzun olduğu, bütün bahçe güller içerisinde, çim, Yasemin kokuları, hanım eller. Ama çok güzel bir
0: Oo,
1: bahçeydi.
0: harika. Ağaçların sayısını da hatırlıyorsunuz. Gözlemcilik oradan başlamış
1: Hatırlıyorum, evet,
0: gibi,
1: şeftali
0: değil mi?
1: ağaçlarını falan çok özlediğim için hatırlıyorum böyle bir yaşamı.
0: Tek çocuk musunuz?
1: Hayır, şöyle bir kısa özet vermek gerekirse Orhan Günşiray 7 defa evlenmiş.
0: Ne diyorsunuz?
1: 6 hanımla. Bunlardan 5 çocuğu var.
0: Ha.
1: Dolayısıyla ben çocukken benden önce bir abim, bir ablam vardı ama onlar babamla yaşamazdı. Sonra benim annemle evlenmiş ve işte Dört Levent'e taşındıktan sonra zaten annemle de ayrıldılar. Bir sonraki annem, ondan da bir kız kardeşim var. Yani Dört Levent'te annemle yaşamımı değil, daha çok benden bir küçük olan kız kardeşimin annesiyle olan yaşantımı
0: Yaşamı
1: daha çok hatırlıyorum.
0: hatırlıyorsunuz. Yani
1: Belli bir yaşa
0: orada
1: kadar.
0: 4 kişi misiniz evde?
1: Evde daha çok aslında şöyle söylemeli, babaanne benim açımdan hayatımda önemli bir direk olmuş. Birlikte yaşamak açısından söylüyorum. Tabii aynı evde yaşamamakla birlikte sürekli olarak başka bir direk de anneanne tarafı. Anneanne de çok önemli bir taraf. Hani yazları onlarla geçer, Caddebostan'a sürekli giderdik. Yani yazlık Caddebostan'dı daha çok. Dördüncü Levent'ten sonraki yaşam, babamın da sinemayı bırakması ve maddi durumlarının da iyiye gitmemesiyle Maçka'da, şimdi Abdi İpekçi Caddesi olan, o zamanki adıyla neydi? Şimdi caddenin birden ismini hatırlayamadım ama İnayet Apartmanı vardı. O
0: İnayet
1: apartman,
0: apartman çok meşhur bir
1: evet,
0: apartmandır,
1: onun
0: evet.
1: bodrum katında yaşardık. Şu anda orası bir spagetti, pizza falan yapan Mezzaluna diye bir yer. Orası bizim evimizdi.
0: Aa, ne güzel.
1: Evet,
0: Duruyor
1: ve
0: eviniz hiç
1: evimiz duruyor ama
0: orada.
1: içerisinde yemek yapılıyor. Babaannemle birlikte orada yaşardık. Babam da yani sık sık gelirdi gibi. Fakat tabii çok değişik yerlerde yaşadık biz. Yani mesela Yeniköy'de de yaşadım. Daha sonra Tarabya, yani babamın işi dolayısıyla çok farklı yerler. Beşiktaş'ta Serencebey Yokuşu'nda çok büyük açık hava sineması
0: Vardı,
1: ve
0: vardı.
1: gazinosu diyeyim
0: Evet,
1: vardı babamın.
0: vardı.
1: Hani oraya çok değerli sanatçılar da
0: Evet.
1: gelirdi. Sahneye çıkanlar dışında Yılmaz Güney'i orada tanıdım çocukluğumda. Yani böyle çok semt değiştirdim ve çok okul değiştirdim tabii. Okullarım da bayağı değişti.
0: Allah aşkına.
1: Belki de yuvadan atılan nadir çocuklardan bir tanesiyim.
0: Yatılı mı okudunuz
1: Hayır,
0: yani?
1: değil. Yuvadayken işte kavga, gürültü
0: Ha,
1: falan, birisinin...
0: yuvadan onu kastediyorsunuz.
1: Evet, yuva
0: Okulu
1: yuva.
0: kastediyorsunuz.
1: İlkokul öncesi. İşte bir çocuğun kafasını yarmışım kavga sırasında. Bir çocuğu alın dediler falan. Daha sonra ilkokul da böyle devam etti. Maçka İlkokulu'nda okudum.
0: O da meşhur bir ilkokuldur.
1: Evet, iyi bir okuldu. İyi bir öğretmenimiz vardı. Hani tabii ben iyi değildim ama hani öğretmenimiz iyiydi.
0: Önemli değil, sonra geleceğinizin nasıl olduğu önemli. Eğitim, öğretim yılları hiç önemli değildir ya. Hatta dünyada başarılı olmuş olanların dönüp okullarına bakıldığında okullarında pek de başarılı olmadığı görülür. Siz de bu örneklerden birisiniz.
1: Evet, oldukça iyi bir örneğim. Disiplin cezalarının fazlalığıyla da iyi bir örneğim aslında.
0: Allah aşkına.
1: Evet, yani şu an yani burada... bir dosyam var mesela. En son bunu konservatuvardayken görmüştüm. Yani oradan da 6 gün uzaklaştırma falan aldığım için... Gördüm bu dosyamı. Bir dosya, bir defter. Defterin arka tarafında bir zarf var. Bu zarfın içerisine aldığınız cezalar konuyor. O zarf yetmemiş, ek zarflar konmuş. Ve hani şu an radyoda olduğumuz için göremeyeceğimizden dolayı ben gösteriyorum ama yaklaşık bir...
0: 10 santim
1: benim
0: falan.
1: 10 santimlik bir deftere dönüşmüştü dosyam. En aman son gördüğümde.
0: Aman yarabbi.
1: Evet.
0: İyi, güzel. Bu kadar farklı yerlerde yaşıyor olmanız, bir de kişiliğinizin gösterdiği doğrultuda şöyle bir şey geliyor aklıma. Sizde müthiş bir uyum yeteneği geliştirmiş olmalı. Değil mi?
1: Belki de. Hayır, tam tersi. Hala uyum sağlayamadım. Hala problemim var.
0: Ama bir uyumdan ben başka bir şey kastediyorum. Tabi olmayı kastetmiyorum. Yani bulunulan ortamı çabuk algılama ve o algılama üzerinden yaşamı kurmayı anlıyorum.
1: Evet ve tabii ona hemen anında muhalif olmak.
0: Muhalif ol. O biraz o tamam tabiatınızdan olabilir.
1: Evet maalesef muhalif olmak engelleyemediğim bir duygu benim için.
0: Ne kadar zor bir durumda kaldım. Hangi evde hangi bayramı nasıl kutluyordunuz diye bir soru soracağım.
1: Çok evim vardı. Çok bayramlar oldu aman dolayısıyla. Allah. Yani biraz oraya biraz buraya. Bayramlar... malum sabahleyin kalkıp el öpmeyle başlardı.
0: Affedersiniz. Rica ederim. Babaanne ve anneanne evinde kutlanılanlar sanki daha mı?
1: İkisi daha farklı. Ha. Yani babaanne dediğim gibi ben daha çok babaanneyle yaşadım. Ve baba ve babamın hanımlarıyla yaşadım. Ama anneanneme de hafta sonları ve yaz zamanlarında çok uzun sürelerde giderdim. Anneanne tarafı yani dedem avukattı ve o dönemin avukatları.
0: Yani babanızın babası mı?
1: Hayır.
0: Deden neyi bahsediyor? Anneanneniz.
1: Annemin annesinin ikinci kocası.
0: Ha, o ailede böyle bir gelenek var. Çok güzel.
1: Evet. Çok karıştırmayalım radyoda şimdi. Annemin babası Rusya'dan buraya göçen Tatar kökenli birisi. Yusuf dedem şu anda sağ değil ve Ankara'da yaşardı başka bir eşiyle. Anneannemin ikinci kocası olan Adnan dedem, şimdi o da sağ değil maalesef. Onunla daha çok zaman geçirirdik. Orası malum yani o çağlarda işte 60'lı 70'li yıllarda avukat olmak... Hani Boğaz'da her pazar günü aileyi balık yemeye götürebilmek, moda kulübünde yemekler yiyebilmek, Avrupa seyahatlerine çıkabilmeyi rahatlıkla sağlayabilecek insani bir kazanç düzeyindeydi. Bugün o dengeler tabii ki yok. Artık hani avukat da olsan bunu yapamayabilirsin. Farklı bir yerlerden gelir elde edemiyorsan. Evet. Onun için anneanne tarafında kutlanan bayramlar hep daha şenlikli, daha yemekli, içmeli ve hani bir yerlere götürmeliydi. Yani bayramın birinci günü belki evde yemek yenirdi, ikinci günü de moda kulübünde yemek yenirdi gibi. Birlikte sofra kurardık. Hep soframız beyaz örtülü olurdu.
0: Ay canım.
1: Geleneklerimiz şöyleydi mesela. Yani bir pazar mantı yapılıyorsa bir pazar mutlaka kuru fasulye pilav olurdu.
0: Ay canım. Ne güzel değil mi bu rutinler?
1: Her saat 5 olmadan çay öncesinde sürmesini çeker, dudağının rujunu çeker, canım. Pencere kenarına oturur, çayını demler.
0: Canım,
1: birlikte öyle bir ortam paylaşırdık. Daha mütevazı diyeyim, yani öteki taraf cafcaflı olduğu için söylemiyorum da gözünüzde canlandırabilirsiniz belki.
0: Tabii tabii.
1: Hani parasal olarak daha rahat olduğu için de daha aileyi kapsayıcı bir şey vardı ama... Babaanne tarafında daha sakin geçerdi. Tabii ki gitmeler gelmeler olurdu falan ama daha sakin olurdu.
0: Şimdi bir müzik dinleyelim. Zeki Müren'i sevdiğinizi söylediniz. O nedenle Zeki Müren'in ilk dönemlerinden henüz bozulmaya yüz tutmadığı bir dönemden eser dinleyelim. Faiz Kapancı'nın Nihavend şarkısını dinleyeceğiz. Gel güzelim Çamlıca'ya bu gece.

0: Zeki Müren'in henüz daha kendini pek ne diyelim, bayram sabahı da hadi böyle konuşmayalım, bozulmaya yüz tutmadığı bir dönemden dinledik. Faiz Kapancı'nın Nihavend şarkısını seslendirdi. Bayram programındasınız. Konuğumuz Mahir Günşiray'la bayramlara şöyle ucundan değiniyoruz, değinmeye çalışıyoruz. Ben çok seviyorum böyle farklı bayramlar anlatıldığı zaman. Öbür türlü çok birbirinin aynı gibi oluyor. İyi ki böyle farklı bir bayram anlatıyorsunuz. Farklı yerler, farklı mekanlar. Üstelik aynı ailede iki farklı bayram tipi anlatıyorsunuz. Peki bu hani bayramlarda dediniz ya gezmeye gidilirdi anneanne tarafı ile. Burada size özel gezmekler hatırlıyor musunuz? Bayram yerleri gibi veya size özel bir şey, sizi sevindirmek üzere yapılmış bir şey.
1: Hatırlamıyorum. Çok hatırlamıyorum.
0: Hatırlamıyorsunuz.
1: Bayram için benim dediğim gibi daha önce konuştuk hani çok olumlu şeyler söyleyemiyorum. Çok olumsuz da konuşmak istemiyorum. Yani bir şekilde bu bayram bu toplumun ve başka toplumların da dünyamızda bayramı. Benim açımdan da yani evet bayramlar hala İstanbul'un boşaldığı parası olanın yurt dışına, orta parası olanın yurt içine tatillere gittiği ve daha çok halkı gördüğüm,
0: Pardon,
1: hatta
0: ne gördünüz?
1: halk, daha halk
0: Halkı
1: gördüğüm,
0: gördüğünüz.
1: üstelik de çok ilginç bir biçimde sadece otobüsler bayram süresince ücretsiz olduğu için değil, otobüslerin böyle hınca hınç dolu olduğu ama sokakların boş olduğu, oh be İstanbul ne güzel boşalmış dediğim günler, bayramlar.
0: Bayramları bitirmiş olduk. Şimdi bu Maçka İlkokulu'ndan ne kadar sonra bilmiyorum ama yo hatta yuva zamanı olmalı bir film çevirmişsiniz babanızla birlikte galiba 6 yaşında değil mi yanlış
1: Evet, 6
0: hatırlamıyorsam
1: yaşında.
0: ve
1: Oğlum Oğlum filmin
0: Oğlum Oğlum
1: ismi.
0: filmi.
1: Orhan Günşiray, Filiz Akın oynuyor. Necdet Tosun vardı. Şu anda hemen söyleyemeyeceğim. Başka sanatçılar da vardı içinde.
0: Sonra sinema oyunculuğunu sevmişsiniz. Bu şeyi siz anlatır mısınız serüveni?
1: Şimdi işte 6 yaşındayken bu filmi yaptığımda yine hatırladığım şey sabahın köründe 6-6 buçuklarda beni kucakta sete götürdükleri. Orada ayıldığım. Setten çok az şeyler hatırlıyorum. Ama şu anda gördüğüm resimlerde orada da epey güzel günler geçirmişim galiba. Hani Selma Güneri gelmiş sete mesela. Onunla böyle 6 yaşındayken böyle öpüşürken güzel pozlarımız falan var. Güzel dakikalar geçirmişim orada. Daha sonra sanırım yani babamın bana anlattığı bu yolda işte küçük bir oyuncu olarak devam etmem üstüne bir sürü öneriler gelmiş ama babam bunu istememiş. Ondan sonra 79 yılında
0: Pardon, istememe nedeni ne biliyor
1: yani
0: musunuz?
1: galiba yani çocuk olarak böyle bir dünyanın içerisine bilinçsiz bir şekilde o yaşlarda atılmış olmak ve bu yorgunluğu bu dünyanın içine girip belki şımarmamamı düşünmüş olabilir. Çok detaylı nedenlerini bilmiyorum ama aşağı yukarı böyle bir şeyler. O aşamadan sonra ben işte ortaokuldu, liseydi. Oralardan da yine çok lise değiştirdim, okul değiştirdim, atıldım, matıldım falan filan. Fakat o ara Işık'ta bir yıl okudum. Levent'e taşınınca tekrar biz Dört Levent'ten bir ara ayrıldık. Orayı kiralamıştık falan. Sonra tekrar oraya geçince Yenileme Lisesi'ne geçtim. Çünkü Işık Lisesi'nde yatılı okumam gerekiyordu. Babam o arada tam işte zaten 70'li yıllar yani bayağı şiddetin yükseldiği anlar istemedi Levent'ten buraya okula gitsin gelsin gibi bir istekle ki bence doğru değildi ama iyi de olmuş yüksesinde okusaydım belki şimdi bir banka müdürüydüm o da başka.
0: Evet, ikinci bir müziği dinleyelim, sonra müziği de konuşacağız sizle. Hüseyin Saadettin Arel'in Nihavend Mini Mini peşlerini dinleyeceğiz.

0: Hüseyin Saadettin Arel'in Mini Mini Nihavend Peşin'i dinledik. Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'dasınız. 94.9'da bayram programını dinliyorsunuz. Evet, Hacettepe'de ayrı bir hikayedir.
1: Hiç düşünmüyordum tiyatrocu olmayı. Bu anlamda böyle bir tiyatro eğitimi görmeyi, aslında eğitim görmek istiyordum ama daha çok sinema oyunculuğu alanında bir eğitim görmek istiyordum ama böyle bir şey yoktu. Oyunculuk eğitimi
0: Pardon,
1: dediler.
0: Pardon, bu sinema oyunculuğu alanında eğitim görme fikri bu filmden sonra.
1: Bu filmden
0: sonra.
1: Kaynaklandı. Ama beni o dönemde aslında tiyatro eğitimi almamla bunun arasında bir bağ kurma fikrine Cem Ertekin yönlendirdi diyelim. Çok iyi olacağını söyledi. Ama dediğim gibi o döneme kadar gördüğüm tiyatro sayısı herhalde ikidir. Hiç tiyatro ile alakası olmayan, hatta klasik müzikten nefret eden, dinlemeyen, biraz cahil, işte böyle artist çocuğu, genç falan böyle birisiydim yani. Biraz şapşal bir çocuktum açıkçası. Konservatuvar benim hayatımda orada tanıştığım Turgay Erdener, Cem İdiz gibi kompozitör, müzisyen arkadaşlarımla birlikte benim açımdan çok başka bir defter açtı. Daha çok kitap okumaya, müzik dinlemeye, klasik müzik nedir bunu anlamaya çok iyi bir şekilde başladım. İyi bir yerden başladım diyebilirim. Ve konservatuvara gidişim de hakikaten büyük bir tesadüf. Yani son gün, kayıtların son günü sabahleyin bir telefon geldi. Anneannemin bir arkadaşı Nermin Hanım Ankara'dan. Jale, senin çocuğun için çok iyi olur. Bak konservatuvar var burada. Bir kaydolsun, oraya girsin, yatılı da okur. Çocuğun hayatı kurtulur. Telefonundan sonra sabah 10'da.
0: Allah Allah.
1: Peki anneanne, hadi gideyim bari dendi. Telefon edildi, saat 4'e kadar burada olması lazım. Kayıtlar bitiyor dendi. Saat 12 mi ne, bana bir uçak bulundu. Ben uçak atladım. Ankara'ya gittim. Allah. Saat işte 4'e çeyrek kala oraya varıp kayıt yaptırdım.
0: Son 15 dakikada.
1: Ve o sırada büyük bir tesadüf yine. Tam konservatuvarın avlusundayım. Bir babamın bir arkadaşının kızı Mine dansçı orada okuyormuş. Ben de tabii hatırlamıyorum bunu. Koşa koşa bir kız bana doğru atladı, kucağıma fırladı, bir jöte jöte pat bana atladı falan. Mahir'cim şudur budur. Ben işte durumu anlattım. Beni şimdiki Nurseli İdiz, yani Cem'in aslında eşi olan Nurseli İdiz, Nurseli Çamlıbel'le tanıştırdı. Ve Nurseli bana bir iki parça verdi. Cuma'ydı diyelim ki bu kayıt günü. Pazartesi günü de sınav vardı.
0: Allah Allah.
1: Ben böyle evde biraz bir şeyler çalıştım. Ne olduğunu da bilmiyorum. Dediler işte bu Henrik Ibsen, Pergünt falan. Oradan oraya sıçra falan. Bu işte dediler Shakespeare. Ha, Shakespeare'i duymuştum. Çok biliyordum onu. Hamlet dediler. Ha, biliyorum evet. İşte Hamlet'ten bir iki bir şey. Sınava girdim. Sınavda takıldım tabii ki. Bana su verdiler falan filan. Neyse, o kazandım yani okulu.
0: Allah
1: bir şekilde.
0: Allah. Herkesin 2 yıl hazırlandığı şeyler bunlar.
1: 2 yıl olmasa da yani birkaç hafta, 1 ay, 2 ay çalışılıyor tabii.
0: Ha, ben şimdi öyle şeyler duyuyorum. 1-2 yıl hazırlanılıyor.
1: Şimdi daha fazla çalışılıyor, evet. Yani,
0: belki çok talep olduğu için.
1: Belki,
0: çok çalışmak zorunda.
1: Belki. Neyse, öyle konservatuvara girdim. İşte yani... Orada macera başladı. Çok detaylara girmeyeyim artık.
0: Ay çok güzel ama. Yani buraya kadar olan detay inanılmaz. Hakikaten inanılmaz. Şimdi ben müzik, yani belli ki klasik müzik başta geliyor.
1: Evet. Ya bu konuda net bir şey söylemek çok zor. Hı. Aslında ne bileyim, yani klasik müzik içinde de dinlemek istemeyeceğim şeyler var. Hı. Ama yani neler dinlemem diye başlasam belki daha mı kolay olur bilmiyorum. Yani bu arabaların içinde büyük hoparlörlerle hani tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp dolaşıyorlar ya. Mesela onlara katlanamıyorum. Şeyi sevmiyorum. Yani çok arabesk şeyleri sevmiyorum. Ama böyle bir arabesk sevmem diye bir katı kuralım da yok. İçinde mesela zaman zaman... Diyelim ki bir sanatçımızın biraz arabeske kaçan bir şeyini çok da sevebiliyorum. Yani çünkü çocukluğumda mesela Orhan Gencebay'ı çok severdim. Ama Pink Floyd de severdim. Daha sonra konservatuvara girip belli bir bilinç başladıktan sonra tabii arabeskin o dönemin etkisiyle de arabeskin iyi bir şey olmadığı, bu böyle toplumu tek boyutlu bir hale götürdüğü falan konusunda bütün o yani müzik bilgisini çok engin kişiler tarafından bunu duyunca bir sürü arabeske çok soğudum. Hala çok yakın değilim. Fakat müzik benim için mutlaka dinlemem gereken bir şey. Mesela böyle hani fonda gelmesinden hiç hoşlanmam. Ne olursa olsun. Belli dönemlerde en sevdiğim müzik bile olsa çalınmasından hoşlanmam. Bir yerde yemek yiyorum. Habire müzik çalıyor, habire müzik çalıyor. Biraz böyle yine diyeceksiniz ki muhalif şeyden. Yani yo, ben biraz bunu ben mesela kontrol etmek istiyorum nedense.
0: Ben bu tavrı çok iyi anlıyorum ama yani gerçek bir müzik dinleyicisi böyle olur. Bilmiyorum, en sevdiği öyle şeyi bile her an dinleyemeyebilir.
1: Evet.
0: Mutlaka dinlemek ister. Hani fonda niye yani bir bakıma yapılan müziğe de saygısızlık orada bir şeyin çalıyor olması gibi hissedebilir. Bunu çok iyi anlıyorum ben.
1: Yani kişiden kişiye değişen bir şey kuşkusuz. Örneğin ben bir şey düşünmek istediğim zaman bir şey çalmaması, bir şey görmemem gereken birisiyim. Yani kimisi de müzik koyar onun üstüne düşünmeye başlar. Bir şey düşünüyorsam çünkü müzik size başka bir yere götürüyor. O götürdüğü şey sizin belki istemediğiniz bir şey de olabilir. O duyguya götürüyor sizi. Yani kuşkusuz caz müziğinden zaman zaman yani şu an çok sevdiğim rock hatta hard rock da dinlerim. Çok aşırı bir deneysel müzik de dinlerim. Hani katlanamayacak kadar deneysel şeyler de dinlediğim olur.
0: Anlamak için mi dinliyorsun?
1: Yok, kimi zaman mesela ondan zevk aldığımı ya da zevk aldığımı da hissediyorum. Bir de yani böyle bir şeyin içindeki zenginliğin nelerden kaynaklandığını da görmeye çalışıyorum. Yani çünkü müzik aslında sadece müzik değil. Oradaki çeşitlemeleri sizin ruhunuzun çeşitlemelerini zenginleştiren bir şey. Oradaki farklı sesleri farklı farklı duymaya başladığınız zaman yaptığınız işlerde de bu farklılaşmayı oraya yansıtabilme olanağını buluyorsunuz. Klasik müzik bana bunu öğretti örneğin. Oradaki o temel bir şeyin üstündeki katmanlar bunların yarattığı tınılar tiyatro bir oyunculuk olarak da düşündüğünüzde oyunculuğun getireceği renkleri hissetmenizi sağlayacak bir şey. Mesela sevsin ya da sevmesin bir oyuncunun klasik müzik, caz müzik dinlememesinin imkansız olduğunu düşünüyorum.
0: Türk müziği için tabii Türk müziğinden ben ne kastediyorum?
1: Türk sanat müziğini kastediyorsunuz değil mi?
0: Tabii Türk sanat müziği deyince o kadar çok kavram kargaşası var ki biraz açayım. Bugün ekranlarda görülen veya bugün kulağımıza gelen sesler değil. Bir Münir Nurettin Selçuk üslubunu kastediyorum. Bir Itri'nin repertuarını kastediyorum. Onun için ne düşünüyorsunuz?
1: Radyoyla büyüdük. Radyodan gelen müziklerle kulaklarımız doldu. Bu anlamda İşte o klasik Türk müziği, musikisi belli bir temel oluşturmuştur bende. Fakat bu konuda çok bilgili olmadığımı ve çok dinlemediğimi hep fark ettim. Elimden geldiğince zaman zaman bunları dinleyip bilgimi arttırmaya çalışıyorum. Tabii ama yani açık konuşmak gerekirse, itiraf etmem gerekirse, yani Türk klasik musikisini ruhumda hissedemiyorum. Ama şimdi dediğiniz kişiler, Münir Nurettin Selçuk, bugün Timur Selçuk'un Münir Nurettin üstüne yaptığı şeyler dehşet. Yani benim açımdan hakikaten çok çok güzel. Fakat şöyle bir şey de var, şöyle bir şanssızlığım var, bilmiyorum. Ya bunlar
0: özdeşleşmiş
1: olması aslında bir dolgunluk yaratıyor ama tam da hiç hissetmediğiniz böyle devamlı orada bir şeyler var. Geliyor bir kanun sesleri, bir keman sesleri geliyor. Birisi de böyle güzel bir sesle bir şeyler söylüyor. Sözlerini anlayamıyorsunuz bu ortamlarda. Ayrıca tek başına dinlediğinizde de eski Türkçeden, o sözcüklerden, o bağlardan koptuğumuz için bunların sözlerini de hissedebilmek mümkün değil. Bunun için özel bir çaba gerektiriyor.
0: Tabii. Çok
1: ancak
0: haklısınız.
1: Özel çaba gerektirip de dinlediğim ve sözlerine baktığım eserleri hissedebiliyorum ve anlayabiliyorum.
0: Kesinlikle öyle. Tabii.
1: O yüzden yani Türk musikisinin hayatımızdaki yeri çok farklılaştı. Hani
0: çok doğru.
1: Sanki böyle bir bilimsel bir şey gibi.
0: Bugün yok artık, evet.
1: Yok. Evet.
0: Yok. Bugün neredeyse yok artık. Hayatın hiçbir alanında yok. Özellikle aydınlar için hemen hemen hiç yok. Toplumun diğer kesimleri içinse işte sözünü ettiğim o pop, Alaturka, star yarışmaları gibi alanlarda var ki o tabii hiç kimse için iyi bir şey, figür olamaz. O iyi bir gösterge olamaz ve %100 haklı bir şey söylüyorsunuz. O, çok sesli müzik için harcadığınız çaba bu alanda da olmuş olsaydı başka bir dünya.
1: Evet.
0: Yani o dünyayı keşfettiğiniz zaman başka bir ruh halini keşfediyorsunuz. Sözleri hiç ihtiyaç olmadan, melodik kurguları itibariyle. Şeyden hatırladım bunu, onun için sordum. Hani o çok sesli müzikteki o tasarımın, o kurgunun oyunculukta da kullanılabilme şeyini görüyorum, imkanını görüyorum diyorsunuz ya. Aynı tasarımı, yanlış oldu. O farklı müziğin tasarımını gördüğünüz zaman da emin olun ki sizin oyunculuğunuzda başka bir şeyleri tetikleyecektir. Öyle bir çok çok farklı yapısı var. Bir ne doğulu tam ne tam batılı olmayan, yani Osmanlı'yı çok güzel ifade eden bir musiki tipidir ki hakikaten o duruşu, ortadaki duruşu sergiler ve o tasarım da başka açılımlar getirir deyip halk müziği için ne düşünüyorsunuz? Onu sorayım.
1: Benzer
0: aynı
1: şeyler.
0: Benzer
1: şimdi
0: şeyler.
1: Aslında şuna bir bağ yapmak istiyordum. Yani Karadeniz müziği diyelim içerisinde yani yani Pontus'tan gelen Rum ögeleri de taşıyan ve hani kemençe, tulum gibi çok temel enstrümanların üstünde ki o, yani bunu söyleyeceğim ama hemen arkasından başka bir şey söyleyeceğim. Ya bana Bitevi'ye gelen, çok aynı gelen müziği de ben yine çok geç keşfettim. Ayşenur Kolivar adındaki bir arkadaşımla Gavara oyunu yaparken tanıştık ve yani olağanüstü bir zenginlik kapısı açtı bana orası. Tabii da bu kapıyı açtım ama içeriye giremedim. Maazallah girsem yani olağanüstü bir şey var. Ve orada fark ettim ki yani bu Bitevi'yelik. Mesela halk oyunlarının müziklerinde de olan, halk müziğinde
0: dönüp
1: de olan.
0: Dönüp aynı şey gibi
1: dönüp
0: gözüken.
1: Dönüp aynı olan şey. Aslında oraya girdiğinizde yani o yola girdiğinizde başka zenginlikler keşfetmenizi sağlayacak bir yol. Önce size çok tek gelse de. Fakat oraya bir girmek lazım veya hayat oraya sizi götürüyor mu, götürmüyor mu?
0: Götürmüyor. Götürmüyor.
1: Götürdüğü zaman orada bir şey var. Yani bir dönem var benim için, oraya bir girdim. Ya aslında ya bana bir takım videolar gösterdiler. 16 saat düğünde ya da bir şenlikte sürekli aynı kemençe, aynı tulum devam ediyor gibi geliyor. Ama insanlar orada bir tür başka bir coşku yaşıyorlar. O coşku müziğin oradaki o biteviliğine alakası yok. Aslında içinde bir sürü zenginlik var. Çünkü o zenginliğe siz kendiniz zenginlik katıyorsunuz. Çok farklı bir şey. Evet. Yani ben burada kendimi çok eleştiriyorum. Bir öz eleştiri olarak bunu söylemek istiyorum ki İstanbul'da biraz da küçük burjuva bir yaşamla büyüyen, biraz yüzünü hep batıya dönmek durumunda kalan bir kişi olarak, İstanbullu
0: ama
1: biri olarak.
0: Yani yalnız değilsiniz bu konuda, biliyorsunuz değil
1: mi? Evet, çok. Ben başkaları için bu eleştiriyi getirmeyeyim. Şimdi kendimden başlayayım.
0: Hayır, ben
1: yani,
0: sizi rahatlatmak için söylüyorum.
1: Yok, görüyorum da. Yani benim kuşağımda, sonraki kuşaklara hiç girmeyelim ama. Yani halk müziğimizden de klasik Türk musikisinden de bayağı kopuk hayatlarımız oldu. Ha bu yani eleştiri derken her şeye de ilgi duyamayız. Her şeyi de bilemeyiz.
0: Elbette,
1: o da ayrı
0: elbette,
1: bir konu.
0: Elbette.
1: Fakat bu biraz bizim toplumumuzun nerede duramadığıyla, nereye kesinlikle döneceğiz, nereye bakacağız, nereye hissedeceğizle kesinlikle arasında yaşadığımız bir şey var ya, çelişki var ya, her alanda var
0: kesinlikle
1: bu. Yani hani traktör şoförü müyüz yoksa taksi şoförü müyüz?
0: Kesinlikle.
1: Ya da işte uçakta pilot muyuz? Yoksa
0: ne bileyim, deve mi keseceğiz?
1: Yani deve mi keseceğiz? arasındaki o korkunç uçurumlar, evet, farklı evet şoförü müyüz yoksa taksi şoförü müyüz?
0: Kesinlikle.
1: Ya da işte uçakta pilot muyuz?
0: Yoksa ne bileyim, deve mi keseceğiz?
1: Yani deve mi keseceğiz? arasındaki o korkunç uçurumlar, evet, farklı evet şeylere ve nereye basacağımızı bir türlü bilememek.

0: çok, çok sakıncalı bir şey.
1: Evet. Bir İstanbul şarkısı Selahattin İşli'nin ki Ekim ayında kaybettik. Ona da rahmet dileyelim buradan. Çok da güzeldir. Bir adamcağız sarı yerde bir kızı sevmiş. İlk görüşte aşık olmuş ve bir şiir yazmış. Selahattin İşli'ye getirmiş. Selahattin İşli inanılmaz güzel bestelemiş bu şarkıyı, Güfte'yi. Çoktan beri bir kız tanırım ben sarı yerde diyor. İstanbul ve bayram olduğu için bu şarkıyı Ahmet Özhan'dan dinleyelim.

0: sohbetimiz devam ediyor. Şimdi biraz edebiyata bakalım mı? Nasıl edebiyatla aranız?
1: Edebiyatla aram, konservatuvar başladıktan sonra çok okudum o dönemde. Özellikle şiir, felsefe ve tabii ki belli klasikler, edebiyat. Yani elimden geldiğince epey okudum ama işte dediğim gibi 19 yaşından sonra başladı. Bilmiyorum daha ne kadar devam edecek. Son yıllarda biraz kesintiye uğradım, açık konuşmak gerekirse. Çünkü tiyatro hayatımda o kadar çok yer almaya başladı ki okuduğum her şeyi sanki tiyatroya göre, tiyatro için, tiyatro yapmak üzere okur hale geldim.
0: Evet, çok
1: Yani
0: doğru.
1: böyle başucuma koyup da tiyatromun dışında ya Marquez'in de şu kitabı şurada dursun, ben her akşam ondan bir 20 sayfa okuyayım demek lüksüm kalmadı.
0: Evet.
1: Bu beni çok tabii üzüyor ama elimden de başka bir şey gelmiyor. Akşam yatarken de çalışacağım oyunla ilgili bir kitabı okumaktan ya da oyunla ilgili bir çalışmayı yapmaktan, plan program yapmaktan şu anda iyi bir edebiyat okuyucusu değilim.
0: Peki bunda şunun da rolü olabilir mi? İnsan biriktikçe beğenisi zorlaşıyor, değil mi? Yani çok okumak istediğiniz şeyin sayısı da azalıyor. Yani illa bunu okumalıyımın sayısı azalıyor, öyle bir şey
1: Evet,
0: yok mu?
1: olabilir ama ben kendi adıma daha içine giremediğim o kadar çok şey var ki.
0: Ha, şiir diyelim mesela. Bir

0: Ara ben çok şiir okurdum. Giderek giderek giderek yani şiir kitaplarını elimden atmaya başladım. Çünkü o konudaki birikiminiz artıyor. Ve daha eşimin çok güzel bir lafı vardır. Onun da kulağını çınlatalım. Bir kumaş topunu açmaya lüzum yoktur der. Yani kumaşın ucuna bakarsın topu anlarsın ne olduğunu. Onun gibi daha ilk mısrada anlıyorsunuz kitabı. Böyle
1: Ben öyle düşünmüyorum.
0: düşünmüyorsunuz.
1: Bunu ben
0: Aha ne güzel.
1: düşündüm. Ben böyle bunu düşündüm. Dedim ki galiba dedim şimdi bir ara o kadar çok şiir okudum ki kütüphanemin çok önemli bölümü şiir kitaplarıdır. Sonra bir kesintiye uğradı. Sonra dedim ki ya Türkiye'de artık şair yetişmiyor mu? Yetişmiyor herhalde dedim böyle bir ukalalıkla. Fakat ben bunun da doğru olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ben başka bir noktaya geldim.
0: Yok ben onu kastetmedim ama şair yetişmiyor
1: Yok
0: değil.
1: yok,
0: Hani
1: siz öyle
0: seçiyorsunuz
1: demediniz.
0: azalıyor diye.
1: Azalıyor tabii de. Şimdi bazen de bazı şeyler ilk bakışta anlaşıldığı gibi bazı şeyler de anlaşılmayabiliyor. Ya yani mesela şarkılardan bunu hemen örnek verebiliriz. Bazen bir şarkıyı dinliyorum ya bu ne kepazelik diyorum. Fakat bir şekilde 2, 3, 4 de dinlediğimde ya ne kadar güzelmiş demeye başlıyorum. Ya da 2 sene sonra onu dinlediğimde çok beğendiğimi fark ediyorum. Yani benim de Sabahattin Kudret Aksal'ın bir yazısında bir şeyi vardı, bir ifadesi vardı. Onu hiç unutmuyorum. Yani bir şiiri okuduğunuz zaman bir kere okumakla hiçbir şey anlayamazsınız. Çok okumak lazım bir şiiri. Çünkü ben bir şiiri 40 defa yazıyorum. 39'unu çöpe atıyorum, 40'ını yayınlıyorum gibi bir şey söylemişti. Buna benzer bir şey. Yani bazen de belki biz o anda onun içine giremeyecek durumda oluyoruz. Tam bilemiyorum. Dönemlerim var böyle. Bazen daha şiir, bazen daha hikaye, bazen daha roman, bazen daha felsefe. Dönem dönem ben kişisel bir şey söylüyorum.
0: Anladım.
1: Hani ben şey değilim, bir Murat Belge değilim. Yani böyle anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir bilim adamı değilim ben. Kötü bir okuyucuyum belki. Biraz işime geldiğini okuyorum diyeyim, itiraf
0: Hep
1: edeyim.
0: hepimiz ben de öyleyimdir. İşime geleni okurum.
1: Ama kötü bir şey bu. Çünkü keyif almak için, sırf keyif almak için
0: Tabii çok emek, öteki
1: okuyacak.
0: çok emek istiyor. Biraz şeyi bozuluyor insanın. Rahatı kaçıyor. Melih
1: Belki.
0: Cevdet'in rahatı kaçan ağacı gibi. Peki hangi şairler?
1: Yani mesela
0: Veya şiirler mi?
1: şimdi bizim yani yerli şairlerimizden halen yaşayan Murat Han Munga'nın çok iyi bir şair olduğunu düşünüyorum. Osmanlı'ya dair Hikayat kitabı mesela eski olmakla birlikte beni çok etkilemiştir. Tabii ki ya bunun içerisinde Rilke de var. Yani Nazım Hikmet de var. Çok sevdiğim şair var. Voznesensky'yi çok severdim. Bazı şeyleri de severdim demem lazım. Ve de
0: Peki.
1: neyi severdim hatırlamaya çalışmam lazım şu anda.
0: Peki şiir çevirisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Çok basma kalıp şeyler söyleyeceğim herhalde. Çünkü bu konuda herkes çok iyi şeyler söylüyor. Yani şiir kendi dilinde çok zevkli. Başka dillerde çevrildiğinde aynı tadı alamıyoruz galiba. Yani bundan da emin değilim.
0: Öyle mi?
1: Bence o dilden, tabii dil kendi içinde bir başka
0: O
1: kültür.
0: fonetik meselesi değil mi? Siz çok daha iyi
1: Tabii yani
0: bileceksiniz.
1: ritim olarak da şair yazarken, kimi şair yazarken sesi de düşünüyor, ritmi de düşünüyor. Kimisi düşünceyi ya da o kelimeyi, o sözcüğün yarattığı çağrışımları düşünüyor. Kimi sözcük bir toplumda çok şey çağrıştırıyor, bizde hiçbir şey çağrıştırmıyor. Ama bir şekilde de her şair başka dillere de çevrilmeli. O da öyle kalmamalı. Bilmiyorum ne yapmalı. Yani
0: Geçen gün bir şey okudum. Siz ne diyeceksiniz? To be or not to be, olmak ya da olmama, Shakespeare'in Can Yücel bir ihtimal daha var diye çevirmiş.
1: o da ölmek mi dersin?
0: Ya çok güzel geldi bana. Size nasıl geliyor?
1: Doğru değil tabii.
0: Değil mi?
1: Neden? Çünkü yani bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin dediğinizde bunun çağrışımları bizim topluma göre birkaç şey olabilir. Oysa Shakespeare yapıyorsanız orada olmak ya da olmamak dediğinizdeki çağrışımlarının oyuncuya ve şey. Yönetmene ya da oyunun bütünündeki dramaturgiye açacağı kapılar çok farklı. Ama böyle çevirdiğinizde çok fazla yere kapı açamazsınız. Bir şekilde bu bir adaptasyon oluyor.
0: Bana çok karşı sıcak değilim ben. Geldi.
1: Çok güzel ama çok eğer sizin yorumunuz, Hamlet'ten yorumunuz eğer bu yöndeyse güzel bir çeviri.
0: Ay hiçbir şey konuşamadık gibi geldi sevgili Mahir Günşiray. İyi ki varsınız. Vallahi bunu da çok çok yürekten samimiyetle söylüyorum. Bunda çok samimiyim. İyi ki varsınız, bu farkındalıkları yaşatıyorsunuz. Ben o geri dönüşlerde internet sitenizdeki o genç insanların geri dönüşlerindeki heyecanı, ki yazı donuk bir şeydir, o yazılarda da gördüm. Bu hayat macerası iyi ki sizi buraya getirmiş. İyi ki programımıza konuk oldunuz. Daha nice bayramları sevmeseniz de biz nice bayramlara sizinle birlikte ulaşalım istiyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, yine buluşmak üzere. Sizlere de iyi bayramlar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Oğuz Köykıran'a teşekkür ederiz.
1: Kurbağa sesi gibi
2: karşı yamaçta yankılanan
1: ve susmayan
3: Apaçık Radyo.
4: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
5: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
6: Vahşinin sarsmasıyla gülünç ve titrek hale gelen bir sesle "Ha, yapma, yapma!" dedi. O nokta nokta pu. Lütfen, kahrolası o nokta nokta pu. Bir gramı bin diye başladı vahşi Lenina'yı öyle bir güçle itti ki Lenina sendeleyip düştü. Başında tehditkar bir tavırla dikilerek git diye bağırdı. Gözüme görünme, yoksa seni öldürürüm. Yumruklarını sıktı. Lenina yüzünü örtmek için elini kaldırdı. Hayır, lütfen yapma John. Çabuk, acele et. Bir eliyle yüzünü örtmeye devam eden ve vahşinin her hareketini dehşet dolu gözlerle izleyen Lenina ayağa kalktı, kamburu çıkmış bir halde banyoya doğru fırladı. Odadan çıkışını hızlandıran o heybetli tokat silah gibi patladı. Ah! Lenina ileri doğru fırladı. Kendini emniyet içinde banyoya kilitleyen Lenina, yaralarını kontrol edecek zamanı buldu. Arkası aynaya dönük, dikilerek kafasını çevirdi. Sol omzunun üzerinden baktığında, ince renkli teninde kızıl duran belirgin el izini gördü. Gayretli bir şekilde morartının üzerine ovuşturdu. Dışarıdaki diğer odada vahşi bir aşağı bir yukarı volta atıyor, sihirli sözcüklerin davullarıyla ve müziğiyle uygun adım yürüyordu. Çalı kuşu da yapar bunu ve küçük altın rengi sinek gözümün önünde kapılır şehvete. Sözcükler kulaklarında çıldırtırcasına gümbürdüyordu. Ne kokarca ne de kirlenmiş at böyle gürültücü bir iştahla şehvetlenir. Üst tarafı kadın olsa da belden aşağısı kentavrostur. Tanrı mirasıdır belden yukarısı, altıysa zebaniler mekanı. Cehennem orada, karanlık ve sülfür kuyusu da yanar kuyu durmadan, başlar leş kokar ve ölüm. Ayıp, utanmanız yok mu hiç? Ayıp, iğrenç, iğrenç. Biraz misk kedisi yağ ver bana sevgili eczacı, hayal gücüm tatlansın. John, Lenina sevimli görünmeye çalışan bir sesle banyodan seslendi. John, ah yabani ot, öyle mükemmelsin, kokun öyle güzel ki, duyularım can atar kavuşmaya. Bu güzelim kitap, üzerine o nokta nokta pu yazılsın diye mi yaratıldı? Tanrı durur bu kelimede, okumaz. Ama Lenina'nın parfümü üzerine sinmişti. Çek kendiliğinden amansız bir ritimle çıkıyordu sözcükler. Arsız! John! Elbiselerimi almama izin verir misin? Vahşi çan biçimli pantolonu, bluzu ve iç gömleği yerden aldı. Kapıyı tekmeleyerek emir verdi. Aç! Hayır, açmam. Sesinde korku ve meydan okuma vardı. Açmazsan nasıl vermemi bekliyorsun elbiselerini? Kapının üzerindeki hava deliğinden uzat. Şehvet şeytanı! John cevap vermedi. Koca kıçlı, patates parmaklı. John! Ne var? Dedi sert bir sesle. Bana Malthus kemerimi verebilir misin acaba? Lenina oturup diğer odadaki ayak seslerini dinledi. Dinlerken de daha ne kadar böyle bir aşağı bir yukarı volta atacağını, vahşi daireden çıkana kadar beklemek zorunda kalıp kalmayacağını merak ediyordu. Öfkesinin geçmesi için bir süre bekleyip kapıyı açmak ve hızla kaçmak güvenli olur muydu? Bu huzursuz düşüncelerle uğraşırken diğer odada çalan telefonun sesini duydu. Yürüme sesi aniden kesildi. Sessizlikle konuşmaya başlayan Vahşi'nin sesini duydu. Alo? Evet. Kendi adımı gasp etmemişsem benim. Evet dediğimi duymadınız mı? Bay Vahşi'yim ben. Ne? Kim hasta? Elbette beni ilgilendirir. Ama ciddi mi durumu? Gerçekten mi kötü? Hemen çıkıyorum. Artık eski odasında değil mi? Nereye götürüldü? Aman Tanrım. Adresi nedir? Park Caddesi 3 numara mı? Tamam. 3 mü? Teşekkürler. Lenina yerine konan Ayize'nin tıkırtısını duydu, ardından da aceleci adımları. Kapı çarptı. Sessizlik oldu. Gerçekten gitmiş miydi? Sonsuz bir tedbirlilikle kapıyı bir santim kadar araladı, aralıktan içeriği gözetledi. Odanın boşluğundan cesaret alıp biraz daha araladı ve kafasının tamamını uzattı. Sonunda parmaklarının ucuna basarak ilerledi. Kalbi küt küt atarak birkaç saniye bekledi. Kulak kesilerek dinledi. Ön kapıya fırladı, açtı, çıktı ve kapıyı vurarak koşmaya başladı. Ancak asansöre girip boşlukta inmeye başlayınca kendini emniyette hissetti.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
5: Apaçık Radyo.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Burhan Şenatalar, Erdoğan Yılmaz ve Gül Yılmaz'a teşekkür ederiz.

Burası Sofya Radyosu. Sıdıka Ahmedova'dan türküler dinleyeceksiniz. Tabii ki yalan. Burası Apaçık Radyo. Tuna'nın biri yanındasınız. Ama böyle bir anons da yakışırdı doğrusu. Çünkü bugün Bulgaristan'dan müzik dinleyeceksiniz. Sıdıka Ahmedova'nın gerçekten müzik kalitesi son derece yüksek sesini sizlerle program boyunca paylaşacağım. Aralara da girmeyeceğim. Adeta albümünü dinler gibi baştan sona dinleyeceksiniz. Sıdıka Ahmedova, Bulgaristan Türk müziğinin en bilinen isimlerinden biri. Belki ikincisi. Önce Kadriye Latifova gelir. Bir önceki kuşak. Onun şarkı söylemeye, yani Sıdıka Ahmedova'nın şarkı söylemeye başladığında Kadriye Latifova aramızdan ayrılmıştı. O yıllarda ayrılmıştı. Bir şayia trafik kazası ya da bir bıçaklama olayı. Tam aslını bir türlü öğrenemedim. Ama 1964'te, yani 60'lı yılların başında oluyor bu kaza ya da bıçaklama. Sıdıka Ahmedova da 1964'te şarkı söylemeye başlıyor. Ortasından girdim konuya ama bugün birazcık bayrama yakışır bir program olsun diye düşündüm. Bayramın ilk günü kel alaka bir müzik seçmeyeyim istedim. Ayrıca ülke gerçekten çok saçma günlerden geçiyor. Bir taraftan da umudun da yeşerdiği günler gibi hissediyorum ben. Dolayısıyla sıcak bir müzik olsun istedim. Sıdıka Ahmedova'nın türkülerini dinleyeceksiniz. Şimdi kendisi Şumlu, yani bizim Şumlu dediğimiz Bulgaristan'da Şumen adıyla bilinen şehre bağlı Venets kasabasına bağlı yine Ludogorets köyünde doğmuş. Adından anlaşıldığı gibi ya da belki de değil, belki de Türklerin köylerine de Bulgarca isimler koymuş olabilirler. Benzerini biz Türkiye'de çok yapıyoruz. Ludogorets köyünde doğmuş. Büyük annesinden özellikle ve akrabalarından türküler öğrenmeye ve söylemeye başlamış çocukluğunda. Daha 15 yaşında dikkat çekmiş ve o zaman Türkiye'de meşhur olan Ormancı şarkısını ilk kez plağa okumuş. Sofya Radyosu'nda daha doğrusu seslendirmiş. O çok büyük ses getirmiş ve arkasından Şumen Halk Tiyatrosu'nun kadrosuna girmiş. Ve orada da Vasil Drumev yönetimindeki pop orkestrasına şarkıcı olarak girmiş. Şimdi bir küçük hatırlatma olsun. Bulgaristan'da Türk toplumunun sanatsal faaliyetlerini yürüttüğü üç tane temel tiyatro var. Birincisi Kırcali Halk Tiyatrosu, diğeri Şumen Halk Tiyatrosu, üçüncüsü de Razgrad Halk Tiyatrosu. Bu üçünde yetişiyor sanatçıların büyük bir kısmı. Sıdıka Ahmedova da profesyonel kadroya alınmış 15 yaşında Şumen Tiyatrosu'nda Vasil Drumev'in yönettiği orkestraya şarkıcı olarak girmiş. Ondan sonra da kısa zamanda ünlenip Bulgaristan'ın bütün şehirlerinde turneler yapmış. Yalnızca Türk müziği söylemiyor. Öyle anlıyoruz. Artık yorum, yani küçücük bilgileri yorumlamaya çalışıyorum ben. O kadar az şey yazılmış ki hakkında. Şimdi Bulgaristan'da hakkında en çok kendini en çok ortaya koyan halk müziği adına günümüzde de hala Türkiye'de bir takım televizyonlarda da zaman zaman gelip programlar yapan, adından sıkça söz ettiren bir insanla ilgili iki paragrafı aşan bilgi bulamadım. Şu zamanda hani ne kadar okur yazar olduğumuz ya da oldukları,
Yani Bulgaristan Türkleri ile ilgili konuşuyorum tabii ki. Ne kadar az belgesever olduğumuzu bir kez daha anlamış oldum. Hani birileri çıkıp bu kadıncağızın yaşamı üzerine ne bileyim bir sayfa, üç sayfa, beş sayfa makale yazmamış. Ya da yazılsa da internet ortamına girmeyen kuytu köşelerde saklı. Neyse bu eleştirilerimizi bir kenara atalım. Kadriye Latifova'dan sonra dediğim gibi en çok kayıt yapan Balkan ton plaklarında en çok ismi geçen sanatçılardan biri. Ve bu turneler sırasında, Bulgaristan turneleri sırasında her zaman bir partneri varmış yanında. Komedyen Todor Kolev. Todor Kolev önemli bir şahsiyet. 1939-2013 yılları arasında yaşamış ve Sadık Ahmedova ile karşılıklı ikili şovlar oynamışlar sahnede. Ve gerçekten halk çok sevmiş. Yani bu şovların Türkçe olduğunu düşünmüyorum ben. Bulgarcadır muhtemelen. Böyle kısaca aslında Sıdık Ahmedova ile ilgili bunları söyleyebiliyorum. Ne yazık ki elimizdeki kısıtlı bilgileri aktarabiliyorum size. Kendisiyle 2009 yılında tanışma onuruna da nail oldum. Hatta kendisine eşlik ettim. Portakal Dilim Dilim diye biraz sonra duyacağınız bir şarkıyı çaldım. Ben de çok severdim o türküyü. Evet, bugün burası Sofya Radyosu, Sıdık Ahmedova'dan Türküler dinleyeceksiniz diye başlamıştım. O şekilde devam edeyim. Burası Sofya Radyosu. Şimdi Sıdık Ahmedova'dan Türküler dinleyeceksiniz. Ve mutlu bayramlar.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Burhan Şenatalar, Erdoğan Yılmaz ve Gül Yılmaz'a teşekkür ederiz. Açık Radyo. Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülseren Aslan'a teşekkür ederiz.
3: Yeşilçam Arkeolojisi.
4: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer. Merhaba değerli Apaçık Radyo takipçileri, sevgili dinleyiciler. Bendeniz Utku Uluer. Yeni bir Yeşilçam Arkeosu'nda sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz tekrar Erdem Beli Zaman. Efendim hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Yeni program eski konuk.
4: Yeni program eski konuk. Daha doğrusu şöyle benim için de aslında bir ilk olacak. Bir konuğum stüdyoya geldikten sonra tekrar onun geri dönmesi birkaç yılı alıyordu. Sizinle birlikte efendim bir hafta sonra hemen kayıt almış olacağız.
5: Çok sevdim sizi.
4: Evet, çok teşekkür ederiz. Onun için biz Erdem'i çok bırakmayacağız. Çünkü laf lafı açarken filmler üzerine konuşalım. Ah Güzel İstanbul'dan başlayınca olay birazcık daha genişledi. Ve sanırım biz de bir üçleme yapmaya karar verdik gibi geliyor bana.
5: Evet, üçüncüsünü pek diğerleriyle bir tutmamak kaydıyla üçleme diyebilirim.
4: Evet.
5: Sacaya derler eskiler.
4: Sacaya.
5: Sacaya.
4: Şunu altını çizmem gerekiyor yani programı başlamadan önce. Şimdi benim için böyle bir aslında göç üçlemesi var. Özellikle İstanbul'un içinde bulunduğu durumu da anlatan ve günümüzü en iyi yansıtan bu üç film. Daha doğrusu birisi göç üzerine konuşacaksa bir şeylerden İstanbul'da ya da günümüzdeki İstanbul sorunlarını ele alacaksa bu üç filmle başlaması gereken dediğim bir üçlem var. İşte bunlar Ah Güzel İstanbul, Züğürt Ağa ve Muhsin Bey filmleri.
5: Evet.
4: Buna nasıl bir üçleme olarak bakacağımı seninle konuşmayı düşünürken üçleme tabirini kullandım ama seninle Züğürt Ağa'yı söylemeden önce sen bana başka bir film söyledin.
5: Ben Pek Yakında'yı üçüncü film olarak alırdım. Hı hı. Çünkü baktığımız durum eski kültürün eleştirisi ya da eski kültüre bugünden bakış ya da o günden bakış. Dolayısıyla bu kategoriye Pek Yakında filmi daha uygun düşüyor. Şimdi göç olarak bakacak olursak evet doğru. Hı hı. Fakat benim baktığım taraf farklı bir taraf. O kültürün değişmesi, farklılaşması, yerine yenisinin gelmesi ve eskinin yeniye galip gelmesi ya da onunla çatışması, bu bakımdan ele alacaksak Pek Yakında daha uygun geliyor. Ve hatta ben bunu bir çan olarak düşünüyorum. Çan modeli. Çıkış var ya da kaydırak daha doğru olur. Ah Güzel İstanbul'dan çünkü Muhsin Bey film olarak, kalite olarak birbirlerine yakınlar. Çok yakınlar. Fakat Pek Yakında onlardan bir hayli düşük nazarımda. Hem kalite bakımından hem derinlik bakımından. O yüzden bir kaydırak modeli diyelim buna. Üçlemeyi de saç ayağı olarak alırsak. Kayıyor, iniyor, gidiyor.
4: Benim de şöyle bir...
5: Güle güle Türk sineması, güle güle İstanbul.
4: Şu açıdan ben de, benim de bakmam daha doğru olur. Aslında Yeşilçam Arkezi için konuklar çok önemli. Ve zaten birazcık da bu içerikle, yani farklı bakış açılarına yer vermemiz gerekiyor programda. Ve benim, sadece benim düşündüğümü zannetmiyorum bunu. Hani işte Muhsin Bey, Züğürt Ağa ve Ah Güzel İstanbul'u. Bu açıdan baktığımız zaman da güzel bir farklı açı olacak. Ve buna Erdem Beli'nin üçlemesi diyebilir miyiz o zaman?
5: Öyle. Estağfurullah diyelim.
4: Anladım, güzel olacak. O zaman biz lafı fazla uzatmayalım ve bu haftaki seçtiğimiz filme, yani Muhsin Bey'e geçelim diyorum.
5: Muhsin Bey. Şimdi geçen programda Ah Güzel İstanbul'dan bahsetmiştik. Ve Ah Güzel İstanbul'un kahramanı Haşmet İbriktaroğlu'yla Safa Önal'ın kişilik olarak bir takım benzerlikleri olduğundan bahsetmiştim. Şimdi bu filmde de Muhsin Bey ile benim aramda bir takım benzerlikler var. Ben de Muhsin Bey ile kendimi içselleştiririm çoğu zaman. Bunu söyleyenler de olmuştur dışarıdan bakarak. Muhsin Bey o yüzden İndim'de farklı bir filmdir. Değişik bir filmdir. Ve farklı bir filmdir. Naiftir bir defa. Hı hı. Muhsin Bey üzerinden döner. İsmi de Muhsin Bey'dir. Diğer filmin ismi Ah Güzel İstanbul. Bir kahraman filmi değil. Kahraman o filmin içerisinde başrol. Burada film olduğu gibi Muhsin Bey.
4: Evet.
5: Yani azalan bir eski İstanbul beyefendisi. O eski İstanbul beyefendisinin vahşi kapitalizme, değişen sosyolojiye, yıkılan İstanbul'a, örselenen kültüre karşı mücadelesini anlatıyor. Bu bakımdan kendimle benzeştirdiğim noktalar var. Çünkü ben de bu vahşi kapitalizmden rahatsızım. Örselenen kültürden hoşnut değilim. Ve her gelen yeniliğin bize iyilikten çok kötülük getirdiği kanısındayım.
4: O kötülük, o biraz evet. Sert bir bakış açısı.
5: Evet. Yapay zeka da buna dahildir.
4: Anladım, anladım. Aslında baktığımız zaman biraz daha, hani bu bakış açısı biraz daha muhafazakar da bir bakış açısı olarak söyleyebiliriz değil mi?
5: Evet, tabii.
4: Ama muhafaza etmekten de geliyor bazen bu muhafazakar şeyi.
5: Zaten solcular, solcu arkadaşlarım diyeyim daha doğrusu, Muhsin Bey filmini bu bakımdan eleştirmişlerdir. Böyle eleştiriler duydum, okudum da. Muhsin Bey'i işte o eski İstanbul nostaljisi içerisinde yaşayan, artık bir geçerliliği olmayan, yıkılmaya muhtaç, unutulmaya muhtaç bir figür olarak görüp bu yapılan işi, filmde işlenen konuyu fazla muhafazakar bulmuşlardır. Fakat ben öyle bakmıyorum. Mesela çok önemli bir sol figür var Türk siyasetinde, Cemal Madanoğlu. Yaptığı ihtilalle öne çıkmış. Sonrasında önce senatör olmuş, sonra seçimlere aday oldu. Seçimlerde kullandığı parça neydi biliyor musun? Mehter Marş. Mehter müzikleri kullanırdı. Neden? Bu kökten geliyoruz. Kökümüz budur. Biz öyle yerelden gelip evrenselliğe çıkalım fikri vardı.
4: Anladım.
5: Ben de bu kanıdayım. Yani sol düşünceli biri olarak ben de bu kanıdayım. Bir kişi kendi dilini, kendi kültürünü çok iyi bilmiyorsa kat'i surette beynelminel tarzda bir fikir çığırı açamaz.
4: Anladım. Değerli senatörle pek hemfikir değilim. Özellikle müzik açısından. Ben o zaman Bizans kilise müziği seçmek isterim. İstanbul'dan konuşuyorsak diyebilirim. Yani ben çok derin bir yerden gireyim. Şimdi şöyle ilginç bir şey. Bu aslında dediğim komik gibi duracak ama Muhsin Bey aslında bir yerden baktığın zaman çok eski bir geleneği. Yani yaklaşık olarak şehirde yer alan, bin yılın üzerinde olan bir geleneğin de takipçisi. Çünkü Türk sanat musikisi dediğimiz zaman, özellikle makamların bazılarını hiçbir zaman için biz Bizans saray müziğinden kopartamayız, alamayız. Ve bu bazen hataya düşüyorlar. Bugün gittiğimiz zaman şehir içindeki bazı ayinleri izlediğimiz zaman aslında hepsinin farklı makamları var. İşte Ermeni Kilisesi'nin farklı makamları, Ortodoks Kilisesi, Yunan Ortodoks Kilisesi'nin farklı makamları var. Osmanlı zaten saray içerisinde bunu şey yapmış ve bu açıdan baktığım zaman Muhsin Bey bence belki de bin yıllık Hatta 1500 yıllık bir müziği de koruyan birisi gibi gelir bana. Şimdi ben bunları arkadaşlarıma çok paylaşmadığım düşünceler ama... Çünkü Türk sanat musikisini ben sadece orada bırakmıyorum. Ben biraz daha geriye götürüyorum onu. Daha böyle Doğu Roma'ya götürüyorum ben. Ve oradan gelen bir gelenek var.
5: Öyle derler. Aynı düşüncede olan çok araştırmacı var.
4: Ve ilginç olan burada filmde... Mesela işte Ali Nazik. Ali Nazik de hemen böyle bir kebap salonu ismi gibi geliyor aslında hepimize.
5: Zaten isimler çok evet. Dikkat çekici. Muhsin Kanadı Kırık.
4: Evet.
5: Ali Nazik.
4: Ali Nazik.
5: Çok değişik isimler. Mesela Muhsin Bey'in ziyaret ettiği eski assolist Afitap Hanım. İsimler özenle seçilmiş.
4: Hı hı, tabii.
5: Tıpkı Ah Güzel İstanbul'daki gibi. Oradaki gibi isimler çok özenle seçilmiş. Şimdi Türk musikisi deyince o da benim filmi sevmemde bir diğer etmen. Çünkü klasik Türk musikisini çok severim.
4: Hı hı.
5: Zaten onu dinlerim genellikle. Alaturka derler biliyorsun. Hı hı. Bir takım insanlar. Film öyle başlar. Rüyasında Müzeyyen Senar'ın bir Sade Hoş Ses şarkısı, ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor şarkısını söylerken onu görür rüyasında. Öyle uyanır, rüya olduğunu anlar. O geçmişte kalmış bir hayaldir artık. Bugün geldiği noktada arabesk girmiştir. Filmde büyük bir arabesk eleştirisi var.
4: Çok ilginç değil mi ama mesela Osmanlı saray müziği dediğimiz zaman makamlar. Aslında makamların çoğu Arap ülkelerinden ortaya çıkmış. Özellikle Lübnan'dan ortaya çıkmıştır. O da bir Arap etkisi. Arabesk, Arap etkisi demek. Ve biz nedense bu arabesk kelimesini bence yanlış kullanıyoruz.
5: Tabii.
4: Filmde de aslında bu, yani belki benim filme minik bir eleştirim bu olabilir. Buradaki hani orada kullanılan şey biraz yanlış. Hani ben arabesk tabirini çok kullanmam. Mesela bana sorarsan Müslüm Gürses özellikle. Birazcık daha hani türkü daha kökenli aslında gelir bence. Daha sonra farklı bir noktaya gelmişti. Bir de ilginçti Müslüm Gürses'in bazı albümleri bayağı caz etkileri var. Bu çok ilginç bir şey. Şimdi filmde müzik aslında etkili geliyor ama en büyük eleştiri aslında yemek üzerine bence. Bu konuda ne düşünüyorsun bilmiyorum ama.
5: O kanaatte değilim. En büyük eleştirinin musiki üzerine ve değişen sosyoloji üzerine olduğu kanısındayım. O sosyolojide de musikiyi bir defa, çünkü Muhsin Kanadı Kırık'ın mesleği organizatörlük.
4: Evet.
5: Musiki organizatörlüğü. Yani müzik sanatçılarını vaktiyle işlere götürmüş, getirmiş. Bu bakımdan da müzik filmin temeline oturuyor.
4: Hı hı.
5: Tabii baktığımız zaman...
4: Yok tabii ki temeline oturuyor ama ben...
5: Aslında yemek tabii yemekle alakalı mesela çok ilginç bir bölüm vardır. Karadeniz'de bir gazino sahibi vardır. Onu Muhsin Bey ona Ali Nazik'i seyrettirmek istemiştir bir arkadaşının gazinosunda. Ondan sonra oradan ayrılmışlardır sabaha karşı eve dönüyorlar. Üçü beraber Muhsin Bey'in aşık olduğu kadın Muhsin Bey ve Ali Nazik dönüyorlar. Adamın ağzı da leş gibi sarımsak kokuyor der kadın. Muhsin Bey de evet sarımsağı da pek hiç sevmeyiz der. Ali Nazik ben de hiç sevmem diye araya girer. Orada ciddi eleştiriler var. Yani soğan sarımsak yemek işte adaba aykırıdır. Hep öyle bir genel geçer adab-ı muaşeret kuralları vardır ya. Sarımsak, soğan toplulukla haşır neşir olunacaksa yenmez, sakız çiğnenmez. Soğan, sarımsak tabii o hassasiyet var tabii. Bir de sağlıklı beslenmek adına sarımsağın çok faydaları var. Ve yeni nesilde çok sağlıklı beslenmeye açık, hı hı. O taraftan çok su içiyorlar. O bakımdan artık bu tip adab-ı muaşeret kuralları kalmadı. Bacak bacak üstüne atma. Mesela dikkat ediniz. Muhsin Bey çok terbiyelidir. Giyiminden kuşamından bellidir. Ne zaman dışarıya çıksa kravatını takar. Takım elbisesini giyer. Hatta bir bölüm de vardır sahnede. Çatıda çamaşır asıyorlardır. Aşık olduğu kadın ona der ki Muhsin Bey sizin çamaşırlarınıza imreniyorum. Tertemizler. Muhsin Bey ne der? Ben deterjan kullanmam. Sabun tozundan vazgeçmeyeceksin. Ya devam, burada baktığımızda aslında bir muhafazakarlık var. Evet.
4: Evet.
5: Şimdi bu muhafazakarlık beyaz Türklük muhafazakarlığı olarak addedildi. Öyle isimlendirildi. Şimdi bu muhafazakarlık musikide de var. Muhsin Bey'de. Folklörü seviyor. Folklörü seviyor. Ali Nazik'in ısrarla folklor okumasını istiyor. Folklor halk müziği dediğimiz müzik bugün. Folklor okumasını istiyor. Ali Nazik şöhret olmak adına arabesk okuyayım diyor. Bugün de bakıyorsunuz mesela rapçiler çıkmış. Rap tarzında arabesk okuyorlar. Aslında sözlerin derinliğine indiğinizde o arabesk felsefesinin içinde çok bariz şekilde belli olduğunu görürüz.
4: Hı
5: hı. Şunu söylemek istiyorum dediğin noktada. Arabesk ismi orada doğru kullanılmıyor. Çok doğru.
4: Çünkü arabeske baktığımız zaman çok önemli orkestraların olduğu tabii. Ve hani özellikle Kariye Radyosu.
5: Feyruz var, Ümmü Gülsün yani. Var, Muhammed Abdülvahap var. Çok mühim Arap şarkıcılar var. Türkiye'de evet. Saadettin Kaynak'ta da ciddi bir Arap etkisi var. Ona bakacak olursanız. Tabii. Klasik musikinin çok mühim bir bestekarı. O arabesk başka hani derler ya Galata meşhur Lugati Sahih'ten evladır diye. Öyle dilimize yerleşmiş bir Galata meşhurdur. Hı. Öyle kullanmak gerekir. Hani Türk hafif müziği gibi. Batı müziğine Türk hafif müziği derler ya. Hı. Pop müziğine. Neresi hafif? Ama öyle kalmış. Evet. Bu da öyle bir isimlendirme olarak kalmış. O yüzden zihin karıştırmamak adına söyleyeyim. Arabesk bugün hayatın her yerine sinmiş. Muhsin Bey filminde eleştirilen. Hı hı. Finalde de final biraz açıktır biliyorsun. Ucu açıktır. İyi mi bitmiştir, kötü mü bitmiştir pek bilinmez. Fakat film bugün baktığımız noktada kötü bittiği bellidir.
4: Bir filmle ilgili mesela şimdi özellikle neoliberalizm ya da kapitalizmle ilgili bir eleştiride bulunuyorsun tabii doğru olarak, haklı olarak. Fakat filmdeki sence en neoliberal karakter kim sence? Çünkü herkes hemen Ali Nazik diyecek ama bence değil.
5: Hayır, orada en neoliberal karakter bir kere Şakir var.
4: Hı hı.
5: Düşmanı olan Şakir.
4: O ama işte hani düşman olarak olduğu için onu bir kenara koydum. Ya şuradan diyeceğim Osman. Ya Osman Cavcı'nın oynadı. Çünkü aslında Osman Cavcı eğer paraları kaybetmiş olmasa kumarda.
5: Yazıhaneden atılmayacak.
4: Yazıhaneden atılmayacaklar. Devamlı
5: hepsi,
4: kolaycılığa kaçan aslında karakter o.
5: Sevgili Utku, Muhsin Bey'in etrafı neoliberallerle çevrili.
4: Yani.
5: Hepsi neoliberal. Ev sahibi Ermeni madama kadar. Hepsi neoliberal. Madam ne yapıyor? Kiraları ödeyemedikleri zaman Rambo'yu devreye sokuyorlar. Rambo araya giriyor. Kiraları geciktiriyorlar. Hepsinde aslında bir neoliberal çürümüşlük var.
4: Hı-hı.
5: Yani bir kapital çürümüşlük mevcut. O çürümüşlük içerisinde var olmaya çalışan bir Muhsin Bey dürüstlüğüyle, kendi genel geçer kaideleriyle. Ama tabii ne kadar başarılı olmuştur? Bence başarılı olamamıştır. Ah Güzel İstanbul'da film iyi biter.
4: Hı hı.
5: Geleceğe karşı ümitlidir. Nitekim geleceğe karşı ümitli olması 1965 senesinden bahsediyoruz. 1987 senesinden bahsediyoruz. Arada 20 seneden fazla bir fark var. Hala o devrin kırıntıları devam ediyorsa bir nevi ümitten de bahsedilebilir. Bugün geldiğimiz noktada Muhsin Bey karakterinde insanlar var mı etrafında?
4: Filme biraz ben şöyle de baktığım için o bir dönemin güzel bir beyaz perde taşınmasıydı ve o kaybolan jenerasyonu biz filmle birlikte uğurladık da diyebiliriz. Çünkü 90'lardan itibaren yani özellikle 93'ten sonra zaten artık o tip figürleri çok bulmak mümkün olmadı. Ah Güzel İstanbul birinci film. Bu filme de Ah Güzel Beyoğlu diyebiliriz aslında bir şekilde.
5: Tabii. Aynen. Zaten Doğan Apartmanı'nda çekilmiş. Beyoğlu'nun o Bedrettin Dalan'la beraber yıkılan. O yıkımı aslında biliyorsun hapse girer.
4: Hı hı.
5: Eskiden borçları ödeyemeyenler hapse girerlerdi. Bazı genç dinleyicilerimize done olarak vereyim. Oradan hapse girer. Borçlarını dolandırıcılık, borçlarını ödeyememe. Çıktıktan sonra bir bakar ki Beyoğlu yıkılmıştır. Tabii bunlar çok acı yıkımlardır. Beyoğlu sosyolojisi çok eskilerden aslında değişmeye başlamıştır. Bu bir bakıma değişim mukadderdir. Değişimin önünde duramazsınız. Yoğun bir göç var. Farklı işletmeler var. Artık Beyoğlu'nda işletme sahipleri eski sahiplerin hiçbiri değil. O çiçek pasajında oturduğumuz masanın etrafında ki insanların hepsi neredeyse vefat etti. O Grand Tuvalet gelen Beyiç Beyler, öyle Ertem Göreçler, hı hı. Onlar yoklar artık. Kabul edelim.
4: Ya tabii ki canım, bu daha önceden de seninle konuşmuştuk zaten. Yani bizim Yeşilçam Arkeolojisi programı bir nostalji programı değil. Biraz daha analiz programı ya da kazılarımızı doğru yapalım ki doğru bilgiye ulaşalım aslında. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman birazcık da toparlayacak olursak, Muhsin Bey filmi senin açından ne noktalara?
5: Şimdi Muhsin Bey filminde bence bir köy kent çatışması yok. Hı hı. Ben bir köylü kentli çatışması görmüyorum Muhsin Bey filmi özelinde. Bir şark kurnazlığı, bir eski adab çatışması var. Şark kurnazlığının içerisinde İstanbullular da var. Şakir dediğimiz karşısındaki adam, Muhsin Bey ile aynı dönemin insanları. Hı hı. Hemen hemen yaşıtlar, doğru. Akranlar. Akran olmalarına rağmen Şakir bambaşka bir prototip, okey oynuyor. Dikkat et, Muhsin Bey'in hiçbir okey olsun, kart olsun alışkanlığı yok. Hı hı. Tavla, kart, böyle oyunlarla hiçbir haşır neşirliği yok. Öbür tarafta Şakir kravat takmayan, neoliberalizme ve o neoliberalizmin getirdiği onun tabiriyle hoşluklara, bizim tabirimizde boşluklara meyyal bir adam. Bu bakımdan da ele alacak olursak Osman hakeza. Hı hı. Osman da o gruptadır. Ali Nazik de o gruptadır. Hı hı. Bir noktada. Hepsinin ortak özelliği tek başına duran Muhsin Bey'e saldırmışlardır. Onu hapse atmışlardır. Onun sevdiğini elinden almışlardır. Mesleğini elinden almışlardır. Yazıhanesini elinden almışlardır. İstanbul'unu evinden almışlardır. Elinden almış. Evini elinden almışlardır. Çok sevdiği çiçeklerini kurutmuşlardır. Yaşadığı yer yıkıma uğramıştır. Tanıdıklarının hepsi, çevresindeki eski insanların hepsi, saygı duyduğu, sevdiği insanların hepsi onun etrafından birer ikişer ayrılmışlardır. Çok bu bakımdan duygusal. O müzik de onu çok besler. O duygusal müziği, film müziği de çok iyidir bu arada.
4: Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Film çıktığı sene 87, hatırlıyorum filmi izlediğimi. Ve anneannem mesela benim çiğ köfteyi fazla yememişti. Adana kebap çok fazla bilmezdi. Lahmacun daha yeni yeni İstanbul'a gelmişti. Şimdi bunları anlatmak çok garip gelebilir. Mesela çok az lahmacuncu vardı ya da Adana kebap yapan çok az yer vardı dersek İstanbul'da 87 yılında, insanların çoğu olur mu falan diye şaşıracaktır büyük ihtimalle. Çünkü şu anda hani bir şekilde dominant bir mutfağa da dönüşmüş durumda, ama yani gerçekten benim anneannemin öyle bir yaklaşımı yoktu. Çiğ köfte, hani şey hatırlıyorum ben, işte İbrahim Tatlıses'le.
5: Tabii
4: özdeşmiş,
5: canım.
4: Özdeşleşmişti
5: İbrahim
4: yani
5: Tatlıses
4: aslında.
5: İbrahim Tatlıses Türkiye'ye çiğ
4: köfte. Bu arada ben çiğ köfte de çok severim ama.
5: Etti.
4: Yani bu arada Adana kebabı da çok severim, çiğ köfteyi de çok severim.
5: Şimdi
4: ama
5: bir numaralı meze oldu.
4: Evet.
5: Yani İstanbul meyhanelerinde bakacak olursak. Aynen. Hani eski usul meyhane derler ya. Şimdi sevgili Utku, böyle bakalım. Muhsin Bey filminde şöyle bakacağız. Naçizane kanaatim tabii. Muhsin Bey yiten, azalan, durgun sular gibi azalan ama. Bir beslenmesi olmayan, bu yüzden yok oluşa mahkum. Durgun sular gibi azalan bir neslin hikayesi. Fakat şöyle söyleyeyim. O ümitsizlik çerçevesinden bir 20 sene kadar sonra ben o eski azalan İstanbullulara yetiştim. O filmden 20 sene sonrası için söylüyorum ben de. Hı hı. Demek ki o kadar ümitsiz değildik, ama bugün ben o tanıdığım 20 seneden sonraki 20 sene adına konuşuyorum. Bugün itibariyle ümitsizim. Artık bitti. Hiç zerresi dahi kalmadı. Kalmamacasına bitti. Şimdi bugün O yüzden bakacak olursak Muhsin Bey bir belgeseldir. Seyredecek genç arkadaşlar bir belgesel seyredeceklerdir. Ağır ağır yavaş yavaş konuşan Türkçeyi, kelimeleri yutmadan, harflerin üzerine basa basa, şimdi artık diksiyon derslerinde dahi, spikerleri dahi, yok efendim R harfi söylenmez, yok onu yutarak, yalayarak geçeceksiniz, yok efendim geliyorum, yapacağım, edeceğim denmez. Böyle tuhaf bir takım kaideler getirmişler kendi kafalarına göre. İngiliz İngilizcesine, Amerikanların yapmış oldukları muamele gibi. Bu bakımdan oradaki Türkçe, oradaki yaşayış tarzı bizim nesle, daha sonraki nesle bir belgesel gibi gelecek. Belgesel kıvamında seyretsinler. Ahvah edeceklerini zannetmiyorum. Çünkü ahvah ettirecek dönemi görmediler.
4: Evet. Erdem Beli Zaman ile Muhsin Bey konuştuk. Muhsin Bey filmi en sevdiği filmlerden bir tanesiydi.
5: Tabii.
4: Bize ayrılan süreyi böyle sonuna gelmiş olduk efendim.
5: Şunu söyleyebilir miyim? Muhsin Bey filmi kesinlikle ve kesinlikle, bugün söylüyorlar ya Türk sinemasında işte kült olmuş filmler. Kült filmlerde ilk üçe girer. Hı hı. Onu söyleyeyim. Dört değil. İlk üçe girer.
4: İlk üçe girer. Ben hemfikirim. Efendim haftaya tekrar Yeşilçam Arkası'nda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Apaçık Radyo'da kalın.
3: Yeşilçam Arkeolojisi.
0: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülseren Aslan'a teşekkür ederiz. Yeah, that's...

0: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Çağrı Muluğa teşekkür ederiz.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Apaçık Radyo'da Latuka programına hoş geldiniz. Saygıdeğer dinleyenler, bendeniz programı hazırlayıp sunanlardan Ersin Antep. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün program ortaklarım Ali Pınar ve Ozan Binici aramızda olamayacak. Destekçimiz ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer dinleyenler, 28 Kasım 2024 tarihli Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası konseriyle sizleri bugün adeta baş başa bırakacağız. Bir bayram programında çok ayrıntıya girmeyeceğiz. Fin Orkestra Şefi Joonas Pitkänen yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ilk olarak Rus besteci Alexander Borodin'in Polovec danslarını seslendiriyor. Apaçık Radyo'da La Turca programı devam ediyor.

Rus besteci Alexander Borodin'in Polovetç danslarını Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın Fin Orkestra Şefi Jonas Pitkanen yönetiminde gerçekleştirdiği 28 Kasım 2024 tarihli konserinin kaydını da dinledik. Bu kayıt Ali Kamus tarafından Bursa Filarmoni Derneği adına yapılmış bir kayıttı. Ve son olarak Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın Pastoral başlıklı 6 numaralı senfonisini de yine Pitkanen yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz Apaçık Radyo'da La Turca programında.

0: Apaçık Radyo'da La Turca programındasınız. Saygıdeğer dinleyenler, orkestra şefi Jonas Pitkanen yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 28 Kasım 2024 tarihli konserinde Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın Pastoral başlıklı 6 numaralı senfonisini seslendirdi. Kayıt Bursa Filarmoni Derneği adına Ali Kamus tarafından yapıldı. Böylelikle La Turca'nın sonuna geldik. Sizlere sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı, güzel bir bayram diliyoruz. Haftaya bir başka La Turca'da bir araya gelinceye dek hoşça kalın, esen kalın, müzikle ve sevgiyle kalın değerli dinleyenler.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Çağrı Muluğa teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Güven Güzeldere ve Sara Zarko Bahar'a teşekkür ederiz.
2: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
3: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert, Tuğçe Tezer ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada ise Dila Yılmaz sesimizi size ulaştıracak. Evet. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apacikradyo@apacikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Güven Güzeldere ve Sara Zarko Bahar'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Tuğrul Tankut. Tuğrul Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba.
4: Hoş bulduk efendim. Merhaba.
3: Evet, bugün Tuğrul Hoca ile birlikte deprem sorununun en çetin boyutu olan kültür dönüşümünü konuşacağız. Ben kısaca hocamızı tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Tuğrul Tankut lisans ve yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, doktorasını ise Londra'da Imperial College'de yaptı. 1970 yılında ODTÜ'de akademik hayatına başladı. Yeni Zelanda Auckland Üniversitesi ve Toronto Kanada Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1977'de ODTÜ'de doçent oldu. 1986 yılında profesör olan Tankut, 1986-89 yılları arasında Gazi Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, TÜBİTAK'ta 91-97 yılları arasında İnşaat Teknolojileri Araştırma Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri, 99-2003 yılları arasında Başkan Yardımcısı ve bir sonraki yılda Başkan Vekili olarak görev yaptı. 1989-2007 yılları arasında ODTÜ'de profesör olarak çalıştıktan sonra 2007 yılında emekli oldu. Çok sayıda araştırması, teknik raporu, uluslararası yayını ve kitapları var. 2000-2004 yılları arasında Ulusal Deprem Konseyi'nin başkanlığını yaptı. Ulusal ve uluslararası komitelerde görev aldı. Ulusal ve uluslararası meslek kuruluşu üyelikleri var. Hocam, özgeçmişiniz çok daha uzun ama program içinde zaten bunların bir kısmına değineceğimiz için bu kadarla yetiniyorum. Sözü size bırakıyorum hocam. Buyurun.
4: Teşekkür ederim Gürhan Bey. Değerli dinleyenler, bugün ben Türkiye'nin deprem sorununa ilişkin bir düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu paylaşımı yapacağım konuşmaya da bayramınızı kutlayarak başlamanın uygun olacağını düşünüyorum. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'de ciddi bir deprem sorunu var. Deprem pek çok ülkede var, Türkiye'de de var. Türkiye'nin sıkıntısı bir türlü bütün çalışmalara, çabalara, konuşmalara, tartışmalara rağmen kentleri, yapıları ve en önemlisi insanları depreme hazırlı duruma getiremedik, getiremiyoruz. Bunun sonucunda depremde kayıplarımız büyük oluyor. Hem can kaybı hem mal kaybı açısından. Bu sorunun teknik konularla ilgisi belli. Bu konularda çok bilgimiz var, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Hani benim özgeçmişime bakarak uzun bir süre betonarme yapıların deprem davranışı ve betonarme yapıların deprem için güçlendirilmesi konularındaki deneysel araştırma çalışmalarımı anlatacağımı falan düşünmeyiniz. Sizleri teknik konularla yormak niyetinde değilim. Tam tersine son yıllarda kafama çok takılan ve giderek daha fazla önemsediğim bir boyutunu vurgulamak, altını çizmeye çalışmak. Asıl zor olan bu boyuttu. Ben kültür dönüşümü diye adlandırıyorum. Aslında sanıyorum toplum bilimcilerin bu konuyla ilgili düşünceleri, tartışmaları, bilgi üretimleri var ama mühendislerden önemli bir katkı olduğunu sanmıyorum bu konuya. Fazla kafa yorulmayan bir konu olduğunu düşünerek bugünkü konuşmayı bu konuya ayırtmanın doğru olacağını düşündüm. Görüşlerimi ve daha önemlisi kaygılarımı dile getireceğim bu konuşmada. Şunun farkındayım. Bu konu bir felsefe tartışması gerektiriyor temelde. Bense ne felsefeciyim ne de sosyal bilimci. Ben kendi halinde bir mühendisim. Ama şunu söyleyebilirim. Yaşadığı dünyayı gözlemlemek, yorumlamaya meraklı bir mühendis diyebilirim sanırım kendime. Bu nedenle amatörce gözlemlerimi sıralayacağım ve de bunları aklımın erdiğince yorumlamaya çalışacağım. Aslında isterseniz burada söyleyeceğim şeyler herkesin bildiği şeyler. Ama ben bunları kendi argümanım doğrultusunda belli bir düzen içinde sunacağım. Hepsi bundan ibaret. Başlayalım bakalım. Kanımca Türk insanının deprem algısında 1999 yılı bir milattır. Bu ifadeyi biraz yorumlama, açmama izin verin. Türk insanının deprem algısında 1999 bir milattır demeyi uygun görüyorum. Şimdi özgeçmişim sırasında dikkat ettiyseniz 1970 başında doktoradan dönüp hocalığa başladığım sıralarda araştırmalarımın yavaş yavaş depremle ilgili hale gelmesi gerektiğini görmeye başladım. Yurda döndükten sonra Türkiye'de deprem gerçeğiyle yüz yüze gelince biraz benim çalışmalarımın da depremi öncelemesi gerektiğini düşünmeye başladım. Ve 1970 eğer yanılmıyorsam Gediz depreminde başladı benim depreme ilgim. O tarihten sonraki önemli depremlerin aşağı yukarı tümünde deprem sonrası deprem bölgesinde incelemeler, çalışmalar yaptım. İzlenimler aldım, bu izlenimleri konuştum, tartıştım, yazdım, evirdim, çevirdim, araştırmalarıma konu ettim ama ilgim sürüp gitti. Tabii bu arada şunun hep farkındaydım. Bu işin insanca boyutu çok önemli. İnsanları hazırlamak çok önemli. İnsanlara depremin ne olduğunu, nasıl algılanması gerektiğini anlatmamız, nasıl hazırlanmaları gerektiği konusunda bilgi vermemiz gerek. Nitekim o yıllarda ağırlıklı olarak hocalar ve bu konuyla deneyimli, bu konuda deneyimli mühendisler gerçekten kamuoyuyla temas halinde çalıştılar. Bilgiler vermeye, yönlendirmeye çalıştılar. Ama gözlediğim şuydu yıllar boyunca, uzun yıllar boyunca. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, bir sonraki depremde hasar büyük oluyor. Hasar derken can kaybından öncelikle söz ediyorum. Mal kaybı da ardından geliyor tabii. Ve bir türlü dilediğimiz şekilde insanımızı bu konuya ısındıramadık. Burada bir şekilde başarıya ulaşamadık. Bunları görürken gördüğüm sıralarda bir yerde dilime pelesenk ettiğim, sıkça söylediğim bir söz vardı. Onu anımsıyorum. Diyordum ki hani bir musibet bin nasihattan fazla etkili olurmuş. Bizim insanımız nasihatı pek umursamıyor. ille de bir musibet bekliyor. Günün birinde bu musibet gelecek ve o zaman öğreneceğiz biz ne yapmamız gerektiğini. Ve de 1999 yılındaki İzmit depremi, ardından hemen ardından gelen, onunla da hatta ilişkili olan Düzce depremi, bu musibet gelecek ve o zaman öğreneceğiz biz ne yapmamız gerektiğini. Ve de 1999 yılındaki İzmit depremi, ardından hemen ardından gelen, onunla da hatta ilişkili olan Düzce depremi bu anlamda bir

başladı, kaygılanmaya başladı ve Işık Ara dostumun deyimiyle rahmetli anıyorum, depremin değil yapıların öldürdüğünü öğrenmiştir. Ama bu aşamada önlem almayı maalesef öğrenememiştir. Hala da çok iyi öğrendiğini söyleyemeyiz. Aradan yıllar geçti. 2023'te Kahramanmaraş'ta birbiri ardına gelen iki büyük deprem oldu. Yine çok büyük kayıplar, çok büyük can kaybı. Hatta İzmit'tekinden belki daha büyük can kaybı. İzmit'te 20 bin civarındaydı, burada 50 bini aştığı söyleniyor. Mal kaybı ve sonuçları bakımından çok benzer bir felaket. O zaman şöyle düşünmeye başladım. Bu iki depremin, bu iki olayın karşılaştırılması çok ilginç olabilir. Aradan geçen bir çeyrek yüzyıl var. Bu çeyrek yüzyılda Türk toplumu nereden nereye geldi? Bunu değerlendirmek bakımından bu karşılaştırma yararlı olur diye düşünmeye başladım. Doğrusu o sırada ben Kahramanmaraş'a deprem sonrası incelemeler yapmak üzere gitmedim. Zaten o yaş, o sırada emekli olmuş, bu işlerden epeyce uzaklaşmıştım. Ama oraya gidip incelemeler yapanların anlattıklarını dinledim, yazdıklarını okudum, tartışmalarına katıldım ve bir fikir edindim. Şöyle bir gözlemim var burada. Orada incelemeler yapıp dönüp gelen herkesin standart olarak söylediği söz şuydu: hasar ağır, kayıplar büyük, değişen bir şey yok. Ben bu ifadeye o zaman da katılmadım, şimdi de katılmıyorum. Ben bunun biraz kolaycılık olduğunu düşünüyorum. Çünkü o 25 yılda, çeyrek yüzyılda epeyce bir şeyler değişti. Epeyce bir şeyler olumlu şekilde değişti. Mesela toplumun deprem algısı değişti. Demin biraz değindim. Buna paralel olarak yönetmelikler değişti. Yanlış anlamıyorsam eğer, Nuray Bey bunu benden iyi cevaplayacaktır eminim ki, en az 3 tane ya da 4 tane yeni yönetmelik çıktı bu dönemde. Yönetmeliklerin yenilenmesi demek güvenlik beklentisinin yükselmesi demektir. Çünkü her yeni yönetmelik bir öncekinden daha yüksek bir güvenlik düzeyi amaçlayan koşullar getirir. Yani yönetmeliklerle ilgili beğenirsiniz beğenmezsiniz, mükemmel olduğunu söylemezsiniz ama önemli bir gelişme var burada. Bu dönemde gene birçok yazılım geliştirildi, özellikle tasarım yazılımları. Bunların da iyi, kötü, zayıf, güçlü yönleri olabilir. Bunlar çok ideal sonuçlar vermeyebilir. Ama genelde baktığımda görüyorum ki tasarım iyileşti, kolaylaştı bir anlamda mühendisin işi. Çeşitli tasarımlara göz attığım zaman 40 yıl, 50 yıl önce gördüğüm projelerden daha farklı, daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm projeler üretiliyor artık. Öte yandan bir de yapım teknolojisine bakalım. Yapım teknolojisi ve malzeme gelişti. Örneğin 40-50 yıl önce beton çok ciddi bir problemdi. Betonun istenen nitelikte üretilmesi çok zordu. Bugün özellikle hazır beton kullanımı sonucunda çok daha iyi nitelikte beton kullanılabiliyor, elde edilebiliyor. Çelikte gelişmeler var. Yani şöyle genelde baktığım zaman epeyce olumlu bir gelişme görüyorum bu çeyrek yüzyılda. Ama şu soruyu da sormaktan kendimi alamıyorum. Peki iyi hoş da sonuç neden değişmedi? Bu soruya verdiğim cevap şu: bu iş bir kültür meselesi de ondan. Yani bu işin bir de bizim pek ciddi önemsemediğimiz, üstünde durmadığımız kültür boyutu var. Ona bakmak gerek. Burada sözünü ettiğim kültür elbette okuyup öğrenmekle kazanılan kültür değil. Ortalama vatandaşın davranışından yansıyan kültür. Bu söylediğim

0: Sözü izin verirseniz bir temel hikayesiyle örneklemek istiyorum. Ben temel hikayeleri çok severim. Derinlik, ince eleştiri, felsefe yansıttıklarını düşünürüm bu hikayelerin. Temel uzun yıllar yapsakçılık yapıp iyi para kazanmış ve artık işi bırakmış, kenara çekilmiş. Bu arada da bir takım dostları, akrabaları Almanya'da yerleşmişler. Demişler ki ya paran var, olanakların var. Gel Almanya'da yaşa bir süre. Almanya'da hayat daha rahat. Bu da kalkmış gitmiş. O arkadaşlarının bulunduğu kentte yerleşmiş. Orada yaşamaya başlamış. Mutlu mesut yaşarken birden fark etmiş ki mahallede bir köşede bir arsa var. Boş arsa. Bu arsayı aramış sormuş. Satılık olduğunu öğrenmiş. Burayı satın almış. Ve de kafasının arkasında ister istemez buraya bir bina yapıp satmak fikri varmış. Sağda solda sormuş buraya kaç kat yapmama izin verirler. Demiş ki çevresindekiler biz bilemeyiz sen bunu imar müdürüyle gidip görüşmelisin. Randevu almış gitmiş imar müdürüne sormuş. Sayın müdür buraya kaç kat yapabilirim? Mesela 8 kat yapsam olur mu? Müdür demiş ki olur bir sakıncası yok. Doğru dürüst yaparsan kitabına uygun şekilde. 10 yapsam olur mu? 10 da olur demiş müdür. Peki müdür bey 12'ye ne dersin? Vallahi demiş bir sınır yok. İstiyorsan kurallara uymak koşuluyla 12 kat da yapabilirsin. O zaman Temel pek dertlenmiş. Demiş ki o zaman ben kaçak katı nereye yapacağım kardeşim? Tabii bu şaka yolla anlatılan temel hikayesi temel gibi düşünenlerin olaya yaklaşımını anlatması bakımından bana ilginç görünüyor. Şimdi kültüre girince bir parça kültürden söz edeyim uzatmadan çünkü bunu tartışmak benim haddim değil. Kültür çok geniş kapsamlı bir kavram. Pek çok alanı içerir. Pek çok önemli kavramı kapsamı içine alır kültür kavramı. O nedenle bir kültür kavramı tanımı yapmak çok zor bir iştir. Eksiksiz ve kusursuz bir kültür tanımı yapmaya asla kalkışamam ben. Bu benim yeteneklerimi çok aşar zira. Ancak kültürün içerdiği çok sayıda kavramdan benim argümanım için geçerli olduğunu düşündüğüm 3-5 tanesini alıp çıkaracağım. Ve aklımın erdiğince irdelemeye çalışacağım şimdi. Bizim derdimiz depreme hazırlıklı olmak. Depreme zararlarını azaltmak için eğer kentlerimiz, yapılarımız, insanımız hazırlıklı olursa sorun kalmaz. Ben epeyce kafa yordum. Hazırlı olma faktörleri nelerdir, nasıl bu sınıflanabilir ve sonunda kendimce şöyle bir toparlama yaptım. Önce dokümana ilişkin faktörler var. Yasa, yönetmelik, diğer belgeler, hatta tasarımda kullanacak yazılımlar. Bütün bunlar dokümanlar. Bir diğeri grupta malzeme ilişkin faktörler var. Bu açık beton, çelik, izolatör, diğer malzemeler, taşıyıcı olmayan malzemeler, bütün bunlar malzeme ilişkin faktörleri içeriyor. Üçüncü grupta da insana ilişkin faktörler. O zaman düşündüm kimler var bu işin içinde? Bireysel yapıdan bakarsak yapının deprem güvenliği açısından mühendis var, yapımcı var, satıcı var ve bunlardan daha önemlisi kullanıcı var bizzat. Bunlarla ilgili faktörler de ele alınmalı diye düşündüm. Burada demin de bir parça söylediğim gibi dokümanla ilgili faktörlerde bir takım gelişmeler var. Yeterli bulmasanız bile bu gelişmelerin olumlu yanda olduğunu rahatça söyleyebilirim. Malzemeyle ilgili de olumlu gelişmeler var. O nedenle bu iki kategoriyi dışarıda bırakıp İnsana ilişkin faktörler üzerinde yoğunlaşacağım şimdi ve ona yakından bakmaya çalışacağım kendi aklımca. Önce düşünürsek Depreme hazırlıklı olma konusunda kimler sorumlu? Şimdi çok geniş kapsamda ele almıyorum olayı. Bunu bir yapı açısından, bir bireysel yapı açısından, bir konut yapısı açısından ele alırsak kimler var? Mühendis var, yapımcı var. Aslında yapımcı da ya mühendis ya da mühendis çalıştıran bir yönetici. Satıcı var, kullanıcı var ve şimdi ben bunların her birinin depreme hazırlıklı olmak açısından taşıması gereken önemli nitelikleri belirtmeye çalışacağım. Yani mühendisin hangi özelliklerini önemsediğim, bu önemsediğim konuları nerede nasıl ele alacağım söylemeye çalışacağım. Mühendis ve gene bir mühendise benzer biri olan yapımcının eğitim düzeyi çok önemli. Teknik bilgisi çok önemli. Kurala uyma alışkanlıkları çok önemli. Etik anlayışı çok önemli ve belki bunlardan da önemlisi sorumluluk bilinci önemli bu kişilerin. Satıcı dedik diğer bir başka kişi. Bu kişinin ticaret anlayışı önemli. Kurala uyma düzeyi önemli. Tabii bunları içeren ahlakı çok önemli. Şimdi gelelim kullanıcıya. Kullanıcının bilinç düzeyi önemli. Onun da ahlakı çok önemli. Ve de sorumluluk anlayışı. Sorumluluk ne kadar almaya hazır bu anlayışı çok önemli. Ve de bunların üstüne her biri için geçerli olan bir dünya görüşü boyutu var işin. Kaderci veya rasyonel olması, sorumluluk almayı sevmesi ya da sevmemesi gibi önemli şeyler. Şimdi şu noktayı ısrarla vurgulamak istiyorum. Ben ilgili gördüğüm bu kişilerin her birinin taşıdığı bazı önemli nitelikleri birer birer saydım. Eğitimi, teknik bilgisi, sorumluluk bilinci, ahlak anlayışı, bilinç düzeyi filan filan diye. Bir de genel bakışta görüyorum ki bu sıraladığım niteliklerin hepsi kültür içinde ele alınan büyüklükler. Kültürün boyutları. O nedenle bu alanlarda bir durum değerlendirmesi yapmanın yararlı olacağını düşünüyorum ülkemizde. Önce eğitime bakmak istiyorum kısaca. Bu biraz tehlikeli bir konu. Ben bu konuyu çok uzatabilirim ama uzatmayacağım. Eğitim kültürün en önemli bileşenlerinden biridir. Kısaca şunu belirteyim. Temel eğitimle ilgileniyorsanız PISA raporlarına bakın demişim. PISA raporları temel eğitimle ilgili değerlendirme yapan bir sistem. Bu sistemde Türk çocukları geçtiğimiz yıllarda çok daha başarılıydı. Giderek önemli ölçüde düşüşler var Türk çocuklarının başarısında.
1: Evet,
0: Bunu
1: uluslararası
0: beni
1: bir
0: daha
1: yöntem
0: çok...
1: olduğunu da hatırlatalım hocam.
0: Efendim?
1: Uluslararası bir yöntem olduğunu
0: Evet.
1: da
0: Tabii.
1: hatırlatalım.
0: Tabii bu sistem bir uluslararası sistem ve uluslararası değerlendirmeler yaparak raporlar
1: Evet.
0: yayınlıyor. Tabii benim daha çok ilgilendiğim, iyi kötü yakın olduğum üniversite eğitimi. Kanımca üniversite eğitimi son 40 yıldır, belki daha fazla 50 bile diyebilirim, sürekli olarak düşüş göstermekte. Bunun temel nedeni de bana sorarsanız izlerine gelen popülist politikalar. Bunların hükümetlerle çok fazla ilişkilendirilmesi doğru değil. Her türlü hükümet popülist politikalar yaklaşımını izleyerek üniversite eğitiminin düzeyini düşüren gelişmeler sağladı. Çok basit. Her kentte üniversite açacağım. Her üniversitede her bölüm bulunacak derseniz, her bölümün kapasitesini yüksek tutarsanız inanılmayacak kadar çok sayıda ve de maalesef düşük düzeyde mezun çıkarırsınız. Bütün bu gidiş genellikle sürekli bir düşüş gösteriyor ama bir de bundan bir süre önce bir pandemi dönemi yaşadık. Birkaç yıllık bir pandemi dönemi. Pandemi dönemi her alanı etkiledi ama üniversite eğitimini ve de temel eğitimi inanılmaz biçimde etkiledi. Ve bunun geri dönüşü yok bu düşüşün. Temel eğitimdeki düşüş ister istemez üniversiteye de yansıdı. Bugün üniversitenin düzeyi bundan 20 yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak nitelikte. 20 yıl önce ben çok eleştirirdim eğitim düzenini ve düzeyini. Öğrenciyi eleştirirdim. Bugün onları ben Diyojen misali Fener'le arıyorum. Ve de şunu söylemekten kendimi alamıyorum. Bu eğitimle deprem sorununu çözmek hiç kolay olmayacak. Devam ediyorum. Ahlak. Ahlak da kültürün en önemli bileşenlerinden biridir. Burada izin verirseniz çok kısaca ahlak dediğim zaman ne anladığımı açıklayayım. Uzatmak istemiyorum. Bana göre ahlak iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırmanın kriterlerini öneren sistemlerden biridir. Başka sistemler de vardır. Hukuk da bunu yapar. Hatta bir bakıma din de yapar bunu. Ama ahlak kendine özgü yöntemler, kendine özgü araçlarla iyi ile kötüyü ayırmanın kriterlerini önerir. Peki de iyi nedir diye hiç düşündünüz mü? Ben çok düşündüm. İyi dediğiniz kavramın nesnel ve evrensel, yani kişiden, yerden ve zamandan bağımsız bir tanımı olamaz. İyi hep birine göre iyidir. Size göre iyi olan bana göre değildir. Bugün bana göre iyi olan 3 yıl sonra bana göre kötü olabilir. Bu çok önemli bir saptama. Eğer iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı nesnel ve evrensel biçimde tanımlayamıyorsam bunun bir kişiden kişiye veya insan grubundan insan grubuna değişen bir tanım olduğunu söylüyorum demektir. Yani bu tanımı bir insan ya kendisi ya da bir insan grubu bu tanımı kendisi yapar ve de bu tanımı her zaman kendi çıkarına uygun biçimde yapar. Şimdi iyinin tanımı buysa ahlak da öyledir, öyle olmak zorundadır diye düşünüyorum. Yani ki mutlak bir ahlaktan söz edilemez. Ahlak coğrafyayla değişir, zamanla değişir, toplumdan topluma değişir, değişir de değişir. Yani mutlak, ortak, herkesin benimsediği bir ahlak yoktur. Bunu niye söyledim? Çünkü şimdi değineceğim bir ahlak türü var. Bizim de içinde bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyasında yaygın olan bir ahlaktan söz edeceğim. Doğrusunu isterseniz ben etnik referanslardan ya da coğrafi referanslardan kaçınırım. Ama burada çaresizim. Sözünü ettiğim ahlak bu ülkelerde geçerli, bizim ülkemizde burada. Nasıl bir ahlak bu? Bu ahlak cinselliğe endekslenmiş bir ahlak. Bütün ahlaksızlıklar cinsellikle ilgili olanlar. Ama örneğin çarpık bir namus tanımı, anlayışı üzerine kurulu bir ahlak. Bunu kabul etmem, benimsemem mümkün değil. Kadın cinayetlerini, çocuk istismarını hoşgörüyle karşılayabilen bir ahlak bence kabul edilebilir ahlak değil. Bu ahlak dürüstlüğü enayilik, çıkarcılığı uyanıklık sayan bir ahlaktır. Bu ahlak kaderciliği temel alır, sorumluluğu da Tanrı'ya bırakır. Böyle bir ahlak. Ve bu ahlak kuralın etrafından dolaşmayı marifet bilir. Hani deminki temel hikayesinde olduğu gibi. Bu ahlak bana sorarsanız iki yüzlük üzerine kurulmuş bir ahlaktır. Ben bu ahlakı hiçbir zaman benimsemedim, benimsemiyorum. Ve gene kendimi alamıyorum burada. Bu ahlakla deprem sorunu çözmek hiç kolay görünmüyor bana. Gene karamsarım bunun sonunda da. Burada Bir başka noktaya değinmek istiyorum. Kendi
1: Hocam, o
0: çıkarına
1: noktaya
0: engel.
1: geçmeden bir kısa ara verebilir miyiz? Müzik parçamızı dinleyelim. Bugün
0: Peki.
1: bayram günü seyyah grubundan dinleyeceğiz. Bahçelere geldi bahar.

0: Evet, Seyyah grubundan Bahçelere Geldi Bahar'ı dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, bayramınızı kutluyoruz Altın Saatler ekibi olarak. Şu anda Apaçık Radyo'da Altın Saatler'de ikinci bölümdeyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Tuğrul Tankut hocamız. Hocam, sunumunuzu hiç kesmeden dinledik. Sağ olun. Aynen devam edelim lütfen.
1: Peki, teşekkür ederim Yurhan Bey. Değerli dinleyenler, bıraktığımız yerden devam edeceğim şimdi. Anımsayacağınız gibi müzik arasından önce eğitim konusunu biraz tartıştık. Ardından da ahlak konusundaki bazı düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Yine bu ahlakın bir anlamda uzantısı sayılabilir. Çıkar konusuna değineceğim. Kendi çıkarını öncelemek konusunu. Aslında çıkarını kovalamak doğaldır. Bunu herkes yapar. Hatta bu işi biraz ileri götürürseniz evrimin gereği olduğunu söyleyebilirsiniz. Uyumlunun hayatta kalması ilkesi bencilliğe övgüdür. Yani güçlünün, uyumlunun hayatta kalabilmesi ile evrim gerçekleşebilir. Burada tabii yanlış olan başka boyutları var. Bunlara girmek istemiyorum. Ama çıkarını öncelemenin doğal olduğunu söylemek istedim bu noktada. Ama bir önemli yanlışa değineceğim burada. Ben Türk toplumunda sıkça gözlerim bunu. Çeşitli örnekleri var ama bir tanesi çok ilginç. Kısa vadeli küçük çıkarını uzun vadeli büyük çıkarına tercih etmek. Türk insanı kısa vadeli küçük çıkarını tercih eder. Uzun vadeli uzun vadeli büyük çıkarını. Bu davranışın ben İlkellik olduğunu, irrasyonellik olduğunu düşünürüm. Ve burada bizim mahallenin sürücülerine selam göndermek ihtiyacı duyuyorum. Neden gönderiyorum selamı? Bunu da küçük bir anekdotla bilginize sunacağım. Bundan 3-5 yıl önce bizim mahallede bir uygunsuz yere bir dönel kavşak yaptılar. Bu roundabout dedikleri gavurların bir dönel kavşak. Bu epeyce büyük. Buna galiba 7 belki 8 belki 9 tane yol birleşiyor. Aslında bu normal zamanlarda oldukça rahat çalışan, hani çok keyifli olmasa da sorun yaratmayan bir kavşak. Ama sabahları ve akşamları kalabalık trafik saatinde buraya düşerseniz yandınız demektir. Çünkü burada 20-30 tane bilemediğiniz 40 tane araba kilitliyor. Bizim sevgili sürücülerimiz 1-2 metre ileri gitmeyi o kadar önemsiyorlar ki hiçbir şekilde burası açılamıyor. 20 dakika, 30 dakika beklediğim oldu. Ve baklarken dışarıya baktım yollara. Buraya gelen yolların hepsi tıkalı, kilometrelerce kuyruk var. Buradan çıkıp giden yolların hepsi bomboş, açık, apaçık duruyor. Yani insanların birbirine yol vererek, küçük çıkarından vazgeçerek buraya akışkan hale getirmesi çok kolay. Ama bunu Türk insanı nedendir bilinmez yapmıyor, ille de kilit oluyor. Kendi kendime dedim ki burada beklerken günün birinde bu kadar laf ediyorsun. Bari sen şu gerekli olanı yap ve kenarda biraz bekle, yol ver, başkaları geçsin de yol açılsın. Son derece anlamsız bir iş. Çünkü ben eğer 2 metre geride kalırsam hemen arkamdaki bir araba gelip benim burnunu sokuyor önümdeki boşluğa. Gene kilit eski kilide dönüşüyor. Yani bunu benim açıklamam mümkün değil. Benim açıklayamadığım Türk insanı davranışında başka şeyler de var, birazdan değineceğim. Ve gene kendimi alamıyorum şu sonuca ulaşmaktan. Bu anlayışta deprem sorununu çözümlemek hiç kolay olmayacak. Sorumluluk bilinci çok önemli. Sorumluluk ayımı bana göre uygar olmanın ölçütlerinden biridir. Türk insanı ne hikmetse sorumluluğu sevmez. Yetkisini maksimize, sorumluluğunu minimize etmek için çırpınır durur. Bunların ille de paralel yürüdüğünü bilmek istemez. Kitapta okur bilir ama hala da bunları birbirinden ayırmaya çalışır. Çok basit bir örnek vereyim. Ben ders anlatırken, bu arada hala hocalığa devam ettiğim için derslerden örnek verebiliyorum. Bazen anlattığım şeylerin anlaşıldığını öğrencinin gözünden anlarım, mesele yok. Ya da anlaşılmadığını sezerim, gene sorun yok, döner başka türlü anlatmaya çalışırım. Ama bazen arada kalırım, emin olamam. Ve o zaman anladınız mı diye bir soru sorarım. Ve bu işi sıkça da yaparım. Bu soruya hiç kimse yanıt vermez ne hikmetse. Gayet basit. Evet dese bir tür sorumluluk alacak, hayır derse başka bir tür sorumluluk alacak. Burada öğrenci boş gözlerle bakmayı tercih eder, bendeniz de çıldırırım hoca olarak orada. Gene aynı sonuca ulaşıyorum. Bu sorumluluk anlayışıyla deprem sorununu çözmek hiç kolay olmayacak. Şimdi geliyorum dünya görüşüne. Bana göre çağdaşlığın baş göstergesi rasyonel düşüncedir. Türk insanı genellikle başkalarının geliştirdiği teknolojiyi çok sever. En son model telefonu elde etmezse içi rahat etmez. Ama rasyonel düşünceyi tam olarak benimsediğini henüz söyleyemeyiz. Bu konuda imar affı mükemmel bir örnektir. Ben yabancılarla olan iletişimimde, görüşmelerimde, tartışmalarımda yabancılara imar affı kavramını anlatamadım. Çünkü imar affının tercümesi şudur: güvenliksiz yapında yaşamana izin verdim, İsterse çocuklarına mezar olsun demektir bu. Bunu anlayabilen varsa, bana da anlatırsa sevinirim. Ben bunu, imar affının bu yapı güvenliksizdir ama bunun kullanımına izin veriyorum demektir imar affı. Bunun nasıl bir mantığın sonucu olduğunu anlayabilmiş değilim. O nedenle gene benzer bir sonuca ulaşıyorum. Bu kafayla deprem sonucunu çözümlemek kolay olmayacak. Şimdi belki bütün bunların özeti olan son maddeye geldim. Türk devriminin özeti Türk aydınlanmasıdır benim anlayışıma göre. Peki aydınlanma nedir? Aydınlanma, toplumun dogmatik kafa yapısından kurtulup rasyonel düşünceyi benimsemesidir. Yani kültür dönüşmesidir. Dogmatik kafa yapısından kurtulup rasyonel düşünceyi benimsemesidir. Aslında Türk devrimi Atatürk inkılaplarıyla Cumhuriyet'in ilk 2-10 yılında biçimsel olarak epeyce gerçekleşmiştir. Ama özü bakımından maalesef tamamlanamamıştır, ne yazık ki. Burada şunu çok iyi hatırlıyorum. Sanıyorum ilkokulda öğrenciydim. Babama sordum bir kere. Baba, bu devrimleri hep konuşuyoruz. Bunların ne kadar olumlu olduğunu görüyoruz, anlıyoruz da. Benim çevremde gördüğüm bir takım davranışlar bunlara aykırı. Bak filancanın kıyafetine, bak filancanın davranışına diye örnekler gösterdim. Babam beni teselli etti. Dedi ki, bunlar önemli değil oğlum. Bunlar bu kuşaklarla birlikte bitecek. Bu kuşaklar gittikten sonra hiçbir izi kalmayacak. Tümüyle yerleşik olan bu aydınlanma kalıcı olacaktır. Ben de inandım buna. Ben bunu iki kuşağın, benim kuşağımın ve benden önce babamın kuşağımın gafletidir, ayıbıdır diye düşünüyorum. Çünkü bu dönüşme olmadan sağlıklı bir oluşmak mümkün değildir. Bu çerçevede deprem sorununu çözümlemek de bana çok mümkün görünmüyor aynı nedenlerden. Evet. Burada anlattıklarımı bir özetleyeyim izin verirseniz. Kültürün bazı boyutlarına değindim. Bir cümle dedim ki, her düzeydeki eğitimi düzeltmek gerek. Bu düzeltilmeden deprem sorununu çözmek pek kolay görünmüyor. Yaygın olan ahlak anlayışını değiştirmeden gene çok ciddi sorunlar var. sorumluluk bilincini yaygın olarak benimsetmeden tüm topluma gene başarıya ulaşmak mümkün görünmüyor. Toplumun yaygın dünya görüşünü değiştirmeden, özetle dilerseniz, kültür dönüşümü tamamlanmadan deprem sorununu çözmek bana çok mümkün görünmüyor. Bunun ardından tabii bunları söylemek kolay da bu dönüşüm nasıl gerçekleşir diye sormanızı beklerim ve de bu çok doğal bir sorudur. Buna korkarım yanıtım yok. Bu dönüşümün nasıl gerçekleştirilebileceğini bilmiyorum, bilmem mümkün değil. Düşünmeye bile gücüm yetmiyor. Hayal gücüm yetmiyor. Gerçekten çok ciddi, çok sıkıntılı bir sorundan söz ettiğimin farkındayım. Bu sorunun adına en çetin boyut demem bu yüzdendir diyerek bu sunumumu tamamlıyorum ve de soruları, eleştirileri, tartışmaları bekliyorum.
0: Hocam çok
1: Evet.
0: teşekkür ederiz bu sunum için. Sağ olun, çok teşekkürler. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi 1999 İzmit depremleri ardından Türkiye Ulusal Deprem Konseyi'nin kuruluşuna ön ayak oldunuz ve 2004 yılına kadar da kurucu başkan olarak konseyde çalışmalarınızı sürdürdünüz. Aynı
1: Evet.
0: dönemde de Ulusal Deprem Stratejisi başlıklı kitabın oluşturulmasına önemli katkılarda bulundunuz. Şimdi bütün
1: Doğru.
0: bu anlattıklarınız açısından 2004 yılında biliyorsunuz Türkiye Ulusal Deprem Konseyi'ne son verilmişti. Biz de o dönemde çalışmalarınızdan çok yararlanmıştık. Fakat arkasından ciddi bir boşluk geldi. Bir yığın örgüt kuruldu. Kurum oluşturuldu ve hala bunların devam ettiğini de görüyoruz. Bu anlamda bir küçük değerlendirme rica edebilir miyiz? Çünkü 9 dakikalık bir süremiz kaldı. Eğer
1: Alıyorum.
0: deprem konseyi devam edebilmiş olsa idi, bugün bir farklılık olur muydu sizin bütün bu anlattıklarınıza rağmen? Evet, sorun bu hocam.
1: Anladım. Sanırım olurdu. Aslında Ulusal Deprem Konseyi'nin strateji raporu bütün bunlara bir şekilde değiniyordu. Bu konularda yapılması gerektiğini düşündüğü şeyleri özet olarak ortaya koyuyor, tartışmaya açıyordu. Bilemiyorum. O raporun gerçekleşmesinde yetkili olan kişi ve organlar bunu ne kadar ciddiye aldılar? Sanıyorum fazla ciddiye alınmadı. Bu arada bir başka gelişme oldu gene o yıllarda. Bir deprem şurası toplandı.
0: Evet, da
1: Bu bakanlığın ön ayak olmasıyla gerçekleştirildi. Oraya da katıldım ben. Orada da bir takım çalışmalar yapıldı. Oraya da bir takım konsey görüşleri yansıtıldı. Oradan da çok bence tartışılabilir ama ciddi nitelikte bir doküman çıktı. Bunun da fazla önemsenip uygulamada göz önünde alındığını pek görmedim ben.
0: belki buna Nuray
1: Burada
0: Hoca'nın bir cevabı vardır. Nuray Hocam ne dersiniz?
1: ben de onu
0: Evet.
1: söyleyecektim. Nuray Hoca da bu konuya katkıda bulunur eminim.
0: Evet, çünkü her
1: Evet.
0: iki çalışmada da aktif olarak bulundu Nuray Hoca'da.
1: Evet, hocam teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, bu soru doğru bir soru. Görhan Bey'in sorduğu soru. Ben şöyle söyleyeyim. Yani aslında gerek Ulusal Deprem Konseyi'nin çalışmaları, gerekse Deprem Şurası'nın çalışmaları açıkçası beni o dönemde çok umutlandırmıştı. Yani örneğin
2: Ulusal Deprem Konseyi'nde işte 15 üye vardı ve gerçekten çok uyumlu, uzun soluklu, çok çaba gerektiren çalışmalar yaptık ve herkes çok önemli katkılarda bulundu. Maalesef tabii o dönem işte Türkiye'deki iktidar değişimine rastladı. Yani konseyin kurulduğu zaman Ecevit hükümeti vardı. Ondan sonra hükümet değişti. İşte Erdoğan hükümeti geldi. AKP hükümeti geldi ve tabii yani konseyi kuran mantalite ile daha sonra yararlanacak olan mantalite birbirine tamamen zıt mantalitelerdi. Ben hocamın kültürle ilgili tespitlerine tamamen katılıyorum. Ama yani işte şimdi sözünü ettiğimiz yani kurumsal çabalar diyeyim, deprem yönetmelikleri diyeyim, daha pek çok konuda oldukça iyi çalışmalar yapıldı. Bunları hayata geçirebilmekte siyasi mekanizmanın, siyaset mekanizmasının büyük eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yani o konular daima bir oportünizmin şeyi oldu. Deprem olduktan sonra hükümetlerin ana görevi işte yaralarını nasıl sararız, nasıl konut yaparız, ne yaparız, ne ederiz. Ama peki bu iş niye oldu? Bu kadar büyük hasar niye oldu? Bunu önlemek için bundan sonra ne yapmamız lazım? Bunlar bir kenara bırakılıyor. Evet, zamanımızın az olduğunu da düşünerek daha pek çok konu var. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu depremle ilgili pek üstünde durmadığımız kültür boyutunu çok ayrıntılı olarak açıklama yaptığı için ve iyi bayramlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Tabii burada dönemin cumhurbaşkanının vermiş olduğu karar da önemlidir diye düşünüyorum. Bilmem haklı mıyım Nuray hocam?
2: Ne açıdan?
0: Yönetmeliklere uygun olmadığı kanısını taşıyor idi cumhurbaşkanı. Yine hatırladığım kadarıyla belki Tuğrul hocam bir açıklık getirir bu konuya.
2: Şeyin mi diyorsunuz? Pardon, özür dilerim. Yani Ulusal Deprem Konseyi'nin
0: Evet,
2: kurulması.
0: Ulusal Deprem Konseyi.
2: Evet. Biz kurulduktan sonra Tuğrul Hocam tabii hatırlayacaktır. Bizi Cumhurbaşkanı kabul etmişti Çankaya'da. Ve aynen şunu söylemişti. Çünkü bu Ecevit hükümeti bu konseyi bir genelgeyle kurdu.
0: Evet.
2: Ve ilk sorusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın niye bu genelgeyle kuruldu da bir kararnameyle işte o zaman üçlü kararname şeyi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Niye yani hükümet kararnamesiyle kurulmadı dedi. Vallahi dedik biz bilmiyoruz işte yani hükümetin takdiri bu. Böyle olsaydı o zaman ağırlığı çok daha fazla olur dedi. Bakın daha işin başında bunu söyledi. Sayın Necdet Sezer ve hakikaten dediği doğru çıktı. Sanıyorum Tuğrul Hoca da bunu hatırlıyordur.
1: Evet, hatırlıyorum Nuray Bey, evet.
2: Evet.
0: Hocam, ben son bir soru sormak istiyorum Tuğrul Hocam.
1: Buyurun.
0: 40 yıl içinde eğitimin geldiği seviyeyi ifade ettiniz konuşmanızda çok net
2: Teşekkürler.
0: olarak. Programı kapatmadan önce geçmiş öğrencilerinize, mezun ettiğiniz öğrencilere, yeni öğrencilere tavsiyeniz ne olur? Tavsiyeleriniz ne olur? Bunları da paylaşır mısınız lütfen bizimle?
1: Aslında tabii çok zor bir soru sordunuz. Benim genellikle cevabını bilmediğim bir soru. Eğitim konusunu fazla uzatmak istemediğimi söylemiştim.
0: Evet.
1: Eğitim konusunda benim çok ciddi tereddütlerim, kaygılarım var. Yapmaya çalıştığım işin doğruluğundan hiç emin değilim. Nereye varacağını bilmiyorum. Ben bugün hala hocalığa devam ediyorum. Hala benim amacım düşünsel yetenekleri gelişmiş, mühendisler yetiştirmeye yönelik hocalık yapmak. Bunun bir anlamı var mı, kalır mı bilmiyorum. Çünkü benim kafamdaki iyi mühendis tanımı bundan 30 sene önceki iyi mühendis. Oysa bugün ders verdiğim öğrenciler bundan 30 sene sonra mühendislik yapacak adamlar. 30 yıl sonraki mühendislik nedir, nasıl olur? 30 yıl sonrasının toplumunun ihtiyaç duyduğu inşaat mühendisi kimdir, nasıl olmalıdır diye soruyorum ve bunun yanıtını bilmiyorum. Belki de inşaat mühendisine ihtiyaç bile kalmayacak o zaman ya da değişik nitelikte az sayıda birilerine ihtiyaç olacak diye düşünüyorum. Bu nedenle ben bu sorduğunuz sorunun yanıtını kendime verebilmiş değilim. Yaptığım işin doğruluğunu savunabilir durumda değilim. Alıştığım gibi devam ediyorum diye düşünüyorum.
0: Hocam çok çok teşekkürler. Bizimle paylaştığınız düşünceleriniz için, zaman ayırdığınız için, programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Beni dinlemek nezaketini gösterdiğiniz için.
2: Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.
3: Çok teşekkürler hocam.
4: Evet, teşekkürler.
0: Evet, bugün Apaçık Radyo'da Altın Saatler programında konuğumuz Tuğrul Tankut hocamız idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
5: Hoşça kalın.
6: 17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
7: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Güven Güzeldere ve Sara Zarko Bahar'a teşekkür ederiz.
8: Apaçık Radyo.
9: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
6: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
10: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
7: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hakan Demir, Sevinç Demir, Burak Demir, Ezgi Demir, İpek Demir ve Deniz Algan'a teşekkür ederiz. Oh,
10: Sakat Muhabbet.
11: Where did your husband, my granddaddy go?
10: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
11: Where did your husband, my granddaddy go?
10: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 27 Mayıs 2026 Çarşamba. Bugün enteresan bir gün, bayramın ilk günü. 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü. Aynı zamanda Apaçık Radyo'nun 63. yayın döneminin son programındayız Sakat Muhabbet olarak. Haftaya yeni dönemde yeni programlarla karşınızda olacağız. Tabii radyo olarak söylüyorum. Sakat Muhabbet gene sizin olacak ama ben bayramlarda, yılbaşlarında özel bölümler yapmayı seviyorum. Yılbaşında, 2025-26 yılbaşında da hatırlayan olacaktır. Muammer Ketençoğlu, Kerim, Selim Altınok abilerimi konuk etmiştim. O zaman Ercüment Gürşen'i de iletmiştim bu daveti ama o müsait değildi. Bu bayramda ise Muammer abinin mazereti oldu. Ercüment abi katıldı bize. Ve şu anda konuklarım Ercüment Gürçay, Kerim Altınok, Selim Altınok. Hoş geldiniz abi. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Hoş bulduk. Sağ ol Alper. Seni sormalı.
2: Evet, hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz de buradayız.
0: Selim abiyi duyduk. Kerim abi de son anda geldiler.
2: Evet, burada. Evet,
0: Şimdi
2: ben de buradayım. Merhabalar.
0: tamam. Sen de geldin.
2: Hoş
0: Hoş
2: bulduk.
0: geldin. Hoş geldin. Şimdi tabii bayram özel dedim. 5-6 gün önce ben yapmıştım daveti. O zaman Türkiye gene sıkıntılı bir ülkeydi ama tabii Türkiye sıkıntıları bitmiyor bir türlü. Bugünler geçecek ama geçmiyor. Gene geliyor, gene geliyor. Şu anda biz 24 Mayıs Pazar günü 17'de kayda başladık abilerimle ve işte 2-3 gün önce bir üniversite kapatıldı. Mutlak karar CHP'ye çıktı ve bugün şu anda CHP'nin merkezine polis ablukası saldırısı var. Bir şeyler oluyor. Biz de bu gündemde bayram özel diye geldik ama tabii 27 Mayıs'ın da yıl dönümü bugün yayın itibarıyla. Abilerim o günleri sanırım yaşadılar. Onlara oradan başlayayım. Bayram özel ama bunları da anlatalım isterseniz bir yandan da. Ercüment abi.
1: Ya sıkıntılı günlerden söz etmek istemiyorum aslında bugün Alper. Yani 1962'de doğdum ve bugüne kadar bitmeyen sıkıntılarla dolu. Ama diğer tarafta çok güzel şeylerle de dolu bir hayat yaşadım. Ve hayatım boyunca iki sığınağım vardı aslında. Bu Albert Schweitzer söylemiş bir zamanlar. İşte hayatta iki sığınak vardır. Müzik ve kediler. Ben de yani hayatım boyunca müzikler... Kitaplarla, kedilerle dolu bir odada yaşadım. Yani insan zamanla anlıyor. Kediler aslında evin sahibi değil, evin hafızası oluyor. Yani kediler eve değil, aslında insanın ruhuna yerleşiyor ve bugün de böyle.
0: Şimdi dinleyenler demişlerdir ki ya Ercüment abiye Alper 27 Mayıs dedi, kedilerden bahsetti. Onu açayım ben hemen. Çünkü bu haftanın
1: Evet.
0: bölümünün ben başlığını kitaplar ve kediler diye koymuştum. Bunu da biliyor abilerim de. Ama 27 Mayıs ve gündeme dair önce bir konuşalım, içimizi dökelim. Selim abi, Kerim abi size vereyim sözü. Ne demek istersiniz?
2: Evet Alper'cim biz 1963 doğumluyuz. İkiz olduğumuz için ikimiz de tabii aynı tarihlerden bahsedeceğiz. 63 doğumlu olarak biz de o dönemlerin içerisine doğduk. Tabii sonra hukuk fakültesinde epey şeyler okuduk. Anayasa hukuku vesaire oralarda okuduk. Ama bizim için de hayat aynen Ercüment gibi oldu. Bakış açımız sanat tarafındandı. Daha çok küçük yaşlarda müzikle tanıştık. Akordiyonlarla, küçük akordiyonlarla müziğe başladık. Daha sonra org, ondan sonra mandolin ortaokulda. Mandolin ben çalmaya başladım. Kerim gitara geçti ben vesaire derken biz müziğin içerisinde olduk hep. Şimdi konumuz hani kediler de olunca temamız bizi çocukluğumuza götürdün sen. Çocukluk yıllarımızda ilk kedimizin ismini hatırlıyor musun Kerim?
1: Vallahi
2: Kerime sürpriz oldu
1: bir
2: bu.
1: pompon vardı ama o sonradandı.
2: Evet.
1: İlk kedimiz
2: İlk
1: başkaydı
2: kedimiz
1: sanki.
2: Minnoş diye hatırlıyorum ben. İlkokul yıllarında belki daha öncesinde yani o bir ahşap bir evde oturuyorduk. O zaman bir bahçemizde Minnoş vardı. Sonra pompon geldi. Ondan sonra artık kedilerimiz hep sokaklardan oldu. Yani çok sevdiğimiz kediler. Kitaplar, müzik, satranç hayatımızı daha anlamlı ve yaşanır kılmaya destek olan unsurlardı.
1: Ben Kerim. Şunu eklemek istiyorum. Biraz evvel sevgili Ercüment söyledi. Hani ülkemiz hep çalkantılı dönemler yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek. Buralarda tabii ayakta kalmamızı, psikolojik olarak ve direnç olarak ayakta kalmamızı sağlayan şeylerden bir tanesi
2: müzik, kitaplar ve tabii ki o hayvan dostlarımız. Onları okşayabilmek, hani sokakta da olsa bizim için gerçekten sonuçta bir tane hayat bize hediye edilmiş. O hayatı moralli geçirmemiz lazım direnç içinde. Onlar da bizim en büyük kaynaklarımız.
0: Şimdi çocukluğa dair konuştu Selim abi. Üç alt başlığım vardı. İlki eski bayramlardı. Eski bayramlara dair tabii kediler kitaplar o bayramlarda da var mıydı hayatınızda diye. Bu sefer sondan başa doğru Selim abi, Kerim abi, Ercüment abi olarak alayım cevabınızı.
2: Evet tabii kediler hep oldu dediğim gibi çocukluğumuzdan itibaren hep oldu. Kitapların içinde şunu söyleyebilirim. Benim en çok ilkokulda aldığımız bir hediye okuma bayramında herhalde 1971 yılında olacak. Çünkü 70 senesinde başlamıştık. Yani 70 Eylül veya Ekim ayında başladığımızı düşünürsek 71 yılında okumayı sökmüş olmalıyız. Bülbül'ün Şarkısı diye bir o zaman Öz Yürek yayınları vardı. Böyle büyük büyük harflerle yazılmış. Biz de kısmen görebiliyorduk. Görme engelimiz daha okumamıza engel olmayacak düzeydeydi. O bize gelen okuma bayramı hediyesiydi. Onu hatırlıyorum. Bir de ikinci hatırladığım şey 1986 yılında Braille alfabesiyle yazılmış, kabartma alfabeyle yazılmış ilk satranç kitabı. Evet, işte o zaman biraz görme eğitimimizi kaybetme aşaması hızlanmıştı. Ve kitap okuyamayacak duruma gelmiştik. Satranç kitapları da buna dahildi. Ve İngiltere'de bir kabartma satranç dergisine abone olmuştuk. Onun geldiği gün bayramdan önceki bir günde aynen bugün gibi düşünebilirsin. Bizim o günkü bayramımız o kitap, o dergi olmuştu gerçekten. Çünkü yeniden satranç materyaline, yazılı materyale parmaklarımızla da olsa ulaşabilmiştik o andan itibaren. Ben de şunu eklemek istiyorum sevgili Alper. Kitap hep hayatımızın ortasında olduğu. Aslında Selim'in dediği gibi işte ilkokulda, ortaokulda o zamanlar görme engellilerin kullanabileceği sesli kütüphaneler o kadar da kolay ulaşılabilen durumda değildi. Biz evde kalarak yani bazen hasta numarası yapardık ve evde kaldığımızda annemize hikaye kitabı okuturduk. Sonra bu sevgi, bu aşk bize dört tane görme engelliler için dört tane sesli kütüphane kurdurdu. Böyle bir hikayesi var kitap sevgisinin. Herhalde binleri geçmişti okuduğumuz kitap sayısı halen de o aşkla devam ediyoruz.
0: Abi siz mi okuyorsunuz yani? Kitabı seslendiren siz mi oluyorsunuz? Doğru
2: Yok,
0: mu anlıyorum?
2: kitapları dinliyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızın okuduğu kitapları dinliyoruz. Ya da tabii bilgisayar sesini kullanarak artık bilgisayarla konuşuyor biliyorsunuz. Hem yani telefonlar, bilgisayarlar. Oradaki metin okuyucu
0: Getem var. Bu arada
2: programlarla da.
0: Getem mi? Getem'den başka da var mı böyle şeyler? Getem'i biliyorum ben çünkü.
2: Evet, Getem yine ön planda Getem'den çok indirme yapıyoruz ama bunun dışında İzmir'de mi Türkiye Görme Özürler Kitaplığı, ondan sonra Ankara'da Milli Kütüphane'nin yine sesli kitaplık bölümü gibi farklı kitaplıklarda indirilebiliyor. Bu arada tüm vatandaşlarımız da YouTube'dan artık açık şekilde kitap bulabilirler biliyorsunuz. Sesli kitaplar sadece artık görme engelliler için okunmuyor. Zaten bütün dünyada bu çok yıllardır var. İnsanlar gerek ticari olarak ödeme yaparak gerekse farklı şekillerde sesli kitap kullanıyorlardı ama artık YouTube'da özellikle telif hakkı olmayan kitaplar okunabiliyor ve oradan da başarılı seslendirmeler dinlenebiliyor.
0: Ortalara bir yere geldik abilerim. Ne dinleyelim? Kitaplı kedili bir şarkı olsun var aklımda ama seçimi size bırakayım. Size açayım o alanı.
2: Bülent Ortaçgil falan veya Fikret
1: Ya
2: Kızılok'tan bir
0: şey,
2: şey benim
0: ben bir
2: önerim
0: şarkı
2: olabilir.
0: önermek isterim abi. Bu hani bu konuda da belki en özel duraklardan biri Bülent Ortaçgil. Yani onun Benimle Oynar Mısın albümü 1970'lerde çıktı. Orada bir kediler şarkısı var. Ben o şarkıyı öneriyorum sizce de
2: Kerim uygunsa.
0: abi uygun mudur sizin için?
2: Harika olur. Çok çok
0: Şimdi
2: uygundur. Yani gönüller aynı şeyde buluştu aslında.

0: Sakat muhabbet devam ediyor. Bu hafta 3 değerli abimle, tabii programı dinleyenler de tanıyorlar üçünü de. Kerem Altınok, Selim Altınok ve Arjument Gürçay'la Bayram Özel yapıyoruz. Konu başlığımız kitaplar ve kediler. Ben kediye hiç bakmadım hayatım boyunca ama ben hayvanları hep sevdim ama hep dışarıda gördüklerim işte yanıma gelince seven bir insandım. Ama bir ay önce ben de kedilendim diyemeyeceğim. Şu an konuşurken sizinle etrafımda gezinen, kitaplığımda dolaşan bir kedi var. O kedi alperlendi aslında bir yandan. Çünkü ben tek yaşıyorum. Bir ay önce evime geldim dışarıdan. Gece 11'i falandı. Kapının paspasında yatan bir kedi gördüm. Bu kedi işte. Adını da Zıpçıktı koydum. Çünkü Zıpçıktı gibi gidiyor geliyor. Yani evde durmuyor da. İstediği zaman dışarı çıkıyor. Geziyor dolaşıyor. Akşam geliyor. Zıpçıktı. Hayatıma dahil oldu. Ben de kedilendim. Kedili hayatı ben de tattım diyeyim. Şu an konuşurken de onunla oynuyorum. Elimi atıyorum ona. O da biraz ısırma şey yapıyor. İşte oyunlar yapıyor bana. Sizin kedili hikayelerinizi de alalım o zaman. Ben anlattım bayağı detaylı. İşte Selim abi. Şimdi sıralama şöyle. Selim abi, Arjument abi, Kerim abi olsun.
1: Tamam. O zaman ben hemen şimdi sen anlatırken aklıma gelen bir şeyi söyleyeceğim. Biz ilkokulda işte kedimiz varken o zaman böyle çantamızı kucağımıza alırdık. Divana bağdaş kurardık ve bir şeyler yazardık. Mesela ödev hazırlamaya başlardık. O kedimiz gelir bizim kucağımıza, daha doğrusu defterin üzerine yerleşirdi. Düşünebiliyor musun? O kadar tatlı bir şey, yani komik bir şey. O anda bize bir ister istemez mola verdirtirdi. Onu hemen severdik, yana alırdık. Sonradan benim hiç unutmam bir kabartma notam var. Bir gün pompom onun üstüne oturmuş, kalk dedim. Kalkmıyor, kalktıracağım falan derken cart diye hafif bir tırnağından şöyle taktı. Şu anda hala o kitap elimde ve baktığım zaman pompom herhalde çoktan dedim, yok oldu ama belki pompomun izi duruyor orada. Yani o kitapta böyle takmış parmağını, kabartma notu, o sayfanın orasını böyle bir çizmiş. Yani kedilerle bizim de ilişkimiz. Şu anda da oturduğumuz yerde sitenin bahçesinde bir kedimiz var. Aslında bu ismi de Efe. Efe koyduk. Biraz büyük bir kedi. Galiba Ercüment gördü bize geldiği zaman. Tahmin ediyorum
2: Evet,
1: Ercüment'e denk gelmiş.
2: hatırlıyorum.
1: Hatırlıyorsun. Ve büyük bir
2: Evet.
1: kedi. 20 yaşında falan şu anda. Vallahi hani içimiz titriyor onu
2: Ya,
1: gördüğümüz zaman.
2: yani sonuçta o aslında bizim abimiz, yani bizden büyük o deneyim
1: Evet,
2: olarak.
1: 100 yaşında falan oluyor herhalde, değil mi?
2: İnsan yaşıyla öyle oluyor.
1: Evet. Mercimen.
2: Sen ne dersin abi?
3: Ya ben başlangıçta da anlattığım gibi çocukluğumdan beri hep kedilerle iç içe yaşadım ama tabii acı olan şu, yani kediler aslında bir eve değil, insanın ruhuna yerleşiyor. En son işte 4 yıl önce son kedim demeyeyim de işte son ev arkadaşımı kaybettim. Pamuk işte evin bahçesine toprağa vermiştik mahalledeki çocuklarla, arkadaşlarla birlikte. Acı oluyor tabii, bir insanı kaybetmekten farklı değil yani bir.

0: canlıyı, bir ev arkadaşını kaybetmenin sıkıntısı. En kötü tarafı da bu. Ama yani benim hikayem tabii sürüyor. İşte Nesin Vakfı'nın bahçesinde yaklaşık 10 tane kedi var. İşte sokaktan geldi çoğu ama bir tanesi, hatta iki tanesi, bunlar Gülriz Sururi, tiyatrocu Gülriz Sururi'nin yani hayata veda etmeden bize vakıf çocuklarına emanet ettiği iki kedi. Zıp Zıp ve onun kardeşi. Onlarla birlikte yaşıyoruz. Onun dışında yaklaşık 8-10 tane daha kedimiz var. Yani Nesin Vakfı'nda yaşamanın en güzel tarafı bu. Yani Nesin Vakfı bir çocuk cenneti, evet, ama aynı zamanda da bir kedi cenneti.
1: Pompom ve Pamuk'a da selam gönderelim buradan. Şimdi Efe deyince Kerim abi Selim abi siz. Sizde de bir tane böyle bir abi patron bir kedi var. Ben ona siyah bir kedi böyle siyah beyaz da boynu beyaz büyük bir kedi. Ben ona şey diyorum. Adı Efen Toranaga. Adını öyle koydum. Efen Toranaga'yı da kısalttım. Toriş diyorum ona severken. Resmen böyle mahalle kabadayısı gibi böyle. Mesela ben onu sevmeden selam vermeden geçeyim miyavlıyor böyle bir. Hani laf sokar gibi. Hayırdır yani selam vermeden nereye gidiyorsun gibisinden. Hemen dönüyorum özür diliyorum yanıma geliyor. Selamını alıp öyle bırakıyor beni. Kediler ve kitaplar demiştik. Kitaplar kısmına gidelim. Geçelim şimdi. Selim abi Kerim abi yılbaşında demişlerdi ki Bakırköy'de bizim bir kitap kulübümüz var. O kitap kulübünde ne yapıyorsunuz? Ne okuyorsunuz? Nedir oradaki süreç?
2: Evet, bu ay için bizim kitap kulübümüzde Haziran ayı için seçtiğimiz kitap kulüp başkanımız görme engelli Barış Mutlu'nun yeni çıkan romanı. Romanın ismi Kiraz Ağacı. Burada çok tatlı bir aile hayatı anlatılıyor. İki tane kardeş, bir kız çocuğu, bir oğlan. Anneleri vefat etmiş. Baba ile beraber yaşıyorlar ve zorluklar yaşıyorlar. Ama işte birbirlerine destek olmaları. Böyle iyi niyetli, son derece iyimser bir kitap. Ben kitap kulübümüzün, Bakırköy Kitap Kulübü'nün yani Instagram'ından falan takip edebilir, onu da söylemiş olayım. Arzu edenler olursa buradan duyurmuş olayım. Her ayın ilk çarşamba günü saat 18'de Türkiye Sakatlar Derneği Bakırköy Şubesi'nde, Ataköy'de toplanıyoruz. Ben kişisel olarak şu anda okumakta olduğum iki kitap var. Bir tanesini bitirdim, Getem'den. Çekirdek Sanat Evi. Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil'in nefis bir projesidir bu. Harika konserlerin verildiği, sonradan albümlerini internetten de dinleyebildiğimiz 1985-90'lar
0: 85-90'lar arasında
2: arası.
0: aşağı yukarı.
2: Onun kitabı çıkmıştı, onu okudum. Şimdi de Hıfzı Topuz'un hatıralarını okuyorum, 1960-75 arası. İşte orada da çok güzel şeyler var, anlatılar var. Afrika hatıraları, ondan sonra Fransa, Paris'te, UNESCO'da çalıştığı dönemdeki yine hatıraları. Türkiye'de TRT Genel Müdürlüğü'nde görev aldığı dönemler. Tabii biz o dönemlerin bir kısmına tanık olduk. Yani siyasi yaşantıyı da anlatıyor Hıfzı Topuz. O yüzden o dönemleri tekrar böyle gözden geçirmek, duymak, dinlemek, böyle kafamda değerlendirmek hoşuma gidiyor doğrusu. Kitaplar her zaman başucumuzda ve hayatımızı çok çok güzelleştiriyor. Radyoda öyle Alper. Hiç unutmam, bir gün Açık Radyo'da bir bayram sabahı Timur Selçuk konuk edilmişti. Onu hatırlıyorum. Bertu hanımefendinin ismi neydi? Şey,
1: İncila
2: İncilay
1: Bertu
2: Bertu.
1: abi. İncila
2: Tamam. İncilay Bertu'nun programında Timur Selçuk da sohbet etmişlerdi. Bu bayram sabahı benim için çok özeldir. Hala onu hatırlarım, bayram sabahları.
0: Ben bu edebiyat ve kedi konusunda bir şeyler söylemek isterim. Örneğin Charles Bukowski için kediler, işte hayatın sertliğine karşı küçük bir merhamet alanıydı. Yoksulluğun, yalnızlığın içinde yaşadı Bukowski. Yani insanlara karşı çoğu zaman öfkeli ve kırıcıydı ama yani kedilere karşı şaşırtıcı bir şefkat taşırdı. Yine Hemingway, yani bu Florida'daki Key West'teki evinde kedilerle yaşadı. Yani bugün bile o evin kedilerle dolu olduğu söyleniyor. Yine Eliot büyük şair kedileri şiire dönüştürdü. İşte hatta onun yazdığı şiirler sonra Cats müzikaline ilham oldu. Yine Julio Cortazar, kedilerin dünyayı insanlardan daha derin gördüğünü düşünürdü. Ve tabii elbette Bilge Karasu. Hani sen bu programı teklif edince ben hemen şeyi okudum. Oya Baylar'ın kedi mektuplarını bir kez daha okudum. Yani Türk edebiyatında kedileri yalnızca sevimli bir ayrıntı olmaktan çıkarıp işte düşüncenin ve vicdanın merkezine yerleştiren önemli kitaplardan biridir o Kedi Mektupları Oya Baydar'ın ki öneririm okumadıysanız. Bilge Karasu da Oya Baydar da ikisi de kediyi yalnızlığın dili gibi gördü. Kedi ve edebiyata dair bunları söyleyebilirim.
1: Ben de abi işte bu dinleme olayını keşfedince ve hızlı dinlemeye de alışınca kitap okuma hızım da arttı. Kitap kulüplerine de ben şu an galiba 12-13 kitap kulübüne üyeyimdir. Yani hepsinin
2: Ya.
1: tamamını bitiriyorum diye bir şey yok ama şey orada debelenmek hoşuma gidiyor. Hatta Mersin'de Söz Yüzü Edebiyat Derneği var. O derneğinde kitap koordinatörü ben oldum. Bana verdiler bu görevi. Her ay bir kitap
2: Harika.
1: okuyoruz ve her ayın son çarşambası söyleşi yapıyoruz. İşte Nisan ayında Bir Gün Tek Başına'yı okuduk, söyleştik. Şimdi sezonun son kitabı da Ursula Le Guin'in Mülksüzler okuyacağız. Haziran
0: Harika.
1: sonunda da onu söyleşeceğiz. Daha birçok kulüp var. Hatta dün Ahmet Ümit'in bir kitabının kitap kulübü buluşmasındaydım. Kitap kulüpleri şöyle bir şey yarattı bende abi. Hani söyleşiye, sohbete bahane, altlık oluyor bu. Ve daha keyifli sohbet etme şansı buluyor insanlar. Onu keşfettim ben. İşte Selim abi, Kerim abi de Bakırköy TSD şubesi kitap kulübü kurmuş. Ben de Mersin'de aslında önerdim bunu. Çünkü öyle bir şey olsa yani gidip öylesine oturunca sohbet bir yerde tıkanıyor ama kitap kulübünden başlayınca o başka kapılardan açıyor bir yandan insana gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz? Bunu söz vermiyorum, ortaya atıyorum. Kim isterse alabilir sözü.
2: Evet sevgili Alper, bizim Bakırköy Kitap Kulübümüz, TSD Bakırköy Şubesi Şubesi'nde yürüttüğümüz kulüp çalışmamız 15 yıllık. Yani bayağı bir geleneksel bir artık çalışma oldu, bu birliktelik oldu. Ve şunu fark ediyorum, aynı kitabı okuyup İşte ayda birinci çarşamba, bizde birinci çarşamba akşam üzeri buluşuyoruz, fizikmen buluşuyoruz. Çay içiyoruz birlikte, belki bir simit yiyoruz, işte bazen bahçede oluyoruz hava müsaitse. Ve 10 kişi diyelim ki o gün söz aldı aynı kitapla ilgili. O 10 arkadaşımdan benim okurken hiç fark etmediğim detayları duyuyorum ve oradan ayrılırken çok mutlu oluyorum edebi açıdan ve dostluk açısından. Ve dostluğu da ben şöyle görüyorum. Yani kitap okuyan kişi hani görme engelli sesli olarak dinlemiş, okumuş. İşte tekerlekli sandalyede arkadaş geliyor. O da elinde kitap böyle örneklerle şeylerle notlar almış. İşte emeklisi var, çalışanı var. Her ortamdan insan var ama paydamız kitap. Ve çok çok mutlu oluyoruz orada. Gerçekten iple çekiyoruz diyebilirim her ay.
1: Ya çok çok keyifli oldu bence bu haftaki bölüm. Bir arkadaşım şey demişti bana konu başlığını söyleyince. Ya Alper, sakat muhabbette bir ilgisi var mı? Sakatlığı tanımıyor sakat olmayan insanlar. Sakatlık her şeyle ilgili aslında bir yandan da. Burada son sözü Selim ve Kerim abiye şöyle de vereyim. Haklı mıyım bunu söylerken? Ben sakat birisiyim ve sakatlık hayatın her şeyiyle bilintili bir şey bence. Bana öyle geliyor. Yani kitaplar ve kediler deyince sakat muhabbette yeri yok gibi algılayanlar olabiliyor. Bence hatalı düşünüyorlar diyorum.
2: Şimdi bizim için sakatlık veya engelli olmak, işte görmemek çok eski bir hikaye. Bir hayatı biz onunla birlikte belki yaşıyoruz ama onu düşünmüyoruz. Biz sanatı, işte müziği, etkinliği, toplumu düşünüyoruz. Ama genelde insanlar sakatlığı olan insanları sadece onunla birlikte yaşayan, hep onu düşünen kişiler olarak değerlendiriyorlar. Sakatlık bir hastalık değil. Hani geçmiş olsun demek de doğru değil o yüzden. Zannediyor ki hep onunla yaşayıp hep onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Halbuki biz öyle değil. Ben kitapla yatıp kitapla kalkıyorum örneğin. Yani radyo dinliyorum. Sabah erken saatte uyanıp hemen MP3 çalarımı açıp işte kaldığım yerden merak ettiğim kitabıma devam ediyorum. Dışarı çıkıyorum, insanlarla birlikte oluyorum. O yüzden bu farklı bir algı ama topluma işte bu tür mesajlarla, bu tür programlarla belki ulaşarak bir nebze de olsa bu ön yargıyı kırmaya çalışıyoruz, kaldırmaya çalışıyoruz. Yapacak başka bir şey yok.
1: Çok çok sağ olun konuk olduğunuz için. Son sözlerinizi alalım abi ve son verelim programa.
0: Program dinleyicilerine ve sizlere sevgili Alper, sevgili Selim ve Kerim, kedilerle, kitaplarla, müzikle ve radyoyla dolu dolu geçen saatler, günler diliyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum.
2: Ben Selim Altınok. Tüm dinleyenlerimizin bayramını kutluyorum. Apaçık Radyo dinleyenlerine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ben Kerim Altınok. Sevgili Alper, öncelikle senin, sevgili Ercüment'in bayramlarınızı kutluyorum. Bütün Apaçık Radyo dinleyenlerinin bayramlarını kutluyorum. Sağlık ve esenlikler diliyorum.
1: Çok çok sağ olun konuk olduğunuz için. Bu hafta bayramın ilk günün münasebetiyle bayram özel bölümü yaptım. Bayram özel 2 nokta kitaplar ve kediler diye konu başlığımız. Konuklarım da Ercüment Gürçay, Kerim Altınok ve Selim Altınok idi. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Sakat muhabbeti dinlediğiniz, sağlamcı zihniyetin kör topal muhalifine destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dünyanın bütün sakatları iyileşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Sakat muhabbet.
4: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Sağlamcı zihniyete kör topal bir muhalefet.
4: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
4: He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hakan Demir, Sevinç Demir, Burak Demir, Ezgi Demir, İpek Demir ve Deniz Algan'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Akyıldız'a teşekkür ederiz.
3: Dünyanın cazı.
4: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz. Dünyanın cazı kuşağındasınız. Ben Leyla Diana Gücük. Çarşamba akşamları bu saatlerde sizinle birlikteyim. Ve 4 günlük bir bayram sürecine girdik. Herkese güzel tatiller diliyorum. Kansız ve can almadan da yaşanabilecek ve paylaşımlarımızı yaparken bir başka cana kıymadan yapılabileceğinin de farkındalığı ile güzel bir bayram diliyorum. Bugünkü programı aslında tamamen Miles Davis'e ayırmayı planlamıştım. Onun 100. doğum yılı içindeyiz ve 26 Mayıs onun doğum günü idi. Fakat planlar tabii değişti çünkü 25 Mayıs'ta Sonny Rollins'i kaybettik. Onun da haberini Miles Davis'in doğum gününde öğrendik. Ve dolayısıyla iki ustayı bir arada bugün hatırlayacağız ve parçalarını de dinleyeceğiz. İkisinin de buluştuğu dönemler var ve ürettikleri, kaydettikleri bir albüm var. Buradan parçalarla programa başlamak istedim. Ve ilk açılış parçamız Ira Jean ile yaptık. Bu 1954 yılının bir çalışması. Sonny Rollins'in bestesiydi ve Miles ile Sonny'nin yanı sıra Horst Silver piyanoda, Percy Heath basta ve Kenny Clarke davulda yer almıştı bu albümde. İki ustayı da anlatmak ve bu kadarcık kısacık bir süre içinde ikisini anlatmak tabii ki oldukça zor ve sığmayacak iki efsaneden söz ediyoruz. Ama caz severlerin de çok yakından bildiği bu her iki isim kendi içinde efsane. Biri trompetin ustası, diğeri saksafonun yaşayan en önemli efsanelerinden biriydi Sonny Rollins. Biri saksafonun devi, diğeri de Karanlıklar Prensi de diyebiliriz belki de. Miles Davis with Sonny Rollins 1954 yılında bir plağa kaydedilmiş 4 parçadan oluşuyordu. Fakat daha sonra bu plan formatı değişerek Beck's Groove albümüne dönüşüyor ve bu parçalar burada yer almaya başlıyor. Şimdi bu albümden parçalar dinlemeye devam edelim. Önce Oleo ve ardından da Doxy'yi dinliyoruz.

Evet, bugün programımızda hem Miles Davis'i hem de Sonny Rollins'i anıyoruz. Miles Davis 100 yaşında ve bu yıl birçok etkinlikte onunla ilgili programlar, konserler düzenleniyor ve söyleşiler yapılıyor, birçok aktiviteler oluyor. Ve ne yazık ki Sonny Rollins, efsanevi caz saksafoncusu, besteci, en eski müzisyenlerden biriydi. O da ne yazık ki bu dünyadan göçtü ama geride o kadar güzel parçalar ve o kadar güzel besteler bıraktı ki onları her zaman çalacağız ve her zaman çaldıkça kainatta sesleri yankılanacak. Evet, programın başında bu iki gencin bir araya gelişlerinden bahsetmiştik ve 1954 yılında ilk plak kaydı olmuştu. Dört parça ile yapmışlardı bu kaydı. Bu parçalardan üçü Sonny Rollins'e ait. But Not For Me ise George ve Ira Gershwin'e ait. Bu parçayı da programın en sonuna sakladım. Şimdi araya başka parçalar gelecek. Miles Davis ve The Modern Jazz Giants albümünden bir parça seçtim. The Man I Love dinleyeceğiz. Ve kimler yok ki? Milt Jackson, Thelonious Monk, Percy Heath, Kenny Clarke, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers ve Philly Joe Jones. Bu muhteşem yıldızlarla dopdolu albümden efsaneleri hep birlikte dinleyelim.

Evet, değerli Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, dünyanın cazındasınız ve radyolarını yeni açan dinleyicilerimizi de sevgiyle selamlıyoruz. Bugün Miles Davis ve Sonny Rollins parçalarından oluşan bir seçki hazırladım. Biliyorsunuz Miles Davis'in her dönemi bir efsane ve her döneminde farklı gruplarıyla müzikler yaptı. 50'li yıllar onun en sevilen ve en iyi albümlerini ortaya koyduğu dönemler ve demin çaldığımız bu Miles Davis ve The Modern Jazz Giants albümündeki yer alan sanatçılar da onun 55 ve 59 yılları arasındaki işte hard bop ve modal jazz diyebileceğimiz o dönemlerdeki altılısı, köklü altılısı. Yineleyelim. Miles Davis trompet, John Coltrane tenor saksafon, Red Garland piyano, Paul Chambers kontrbas, Philly Joe Jones davul ve daha sonra 58-59 yıllarında da altılısını genişletiyor ve Kind of Blue çıkıyor ve o albümde de altı saksafonda Cannonball Adderley katılacak. Daha sonra piyanoda Bill Evans'ı duyacağız. Bazı parçalarında Wynton Kelly olacak. Ve Jimmy Cobb davulda da sesini duyuracak. Ondan sonra da 60'lı yıllar var. İşte yine çok özel kuintetiyle yine albümler kaydedecek. Biz şimdi birazcık da Sonny Rollins'e geçelim istiyorum. Ve onun tabii ki yine efsane diyebileceğimiz çok özel albümleri var. Ve 1957 yılında kalacağız. Sonny Rollins'in Blue Note'dan çıkarttığı Vol. 2 albümünde yer alan iki güzel parçaya kulak vereceğiz. Önce Why Don't I ve ardından Poor Butterfly'ı dinleyelim hep birlikte. Ve kimler var derseniz J.J. Johnson, Horace Silver, Thelonious Monk, Paul Chambers ve Art Blakey ile efsane Sonny Rollins'i dinliyoruz.

Evet, dünyanın cazındasınız ve bu akşam iki dev isimden bahsediyoruz. Miles Davis ve Sonny Rollins'ten parçalar seçtik, albümler dinliyoruz. Miles Davis 100 yaşında ve efsane Sonny Rollins ne yazık ki hayatını kaybetti. Ve az evvel dinlediğimiz Sonny Rollins'in 1957 yılında kaydettiği parçalar seçtik, albümler dinliyoruz. Miles Davis 100 yaşında ve efsane Sonny Rollins ne yazık ki hayatını kaybetti. Ve az evvel dinlediğimiz Sonny Rollins'in 1957 yılında kaydettiği Volume 2 albüm.

söz ettiriyor ve caz dünyasının zirvesinde bir yerde. Coltrane de var tabii ki, o da o dönemin en önemli isimlerinden biri. Bu bir şekilde Sonny Rollins'e bir baskı hissettiriyor ve kendini belki yetersiz buluyor, belki hep tekrara düştüğünü düşünerek bir şeyler yapması gerektiği konusunda kendisiyle hesaplaşıyor ve bir karar veriyor. Kendine ait yeni bir sound, yeni bir heyecan belki de. 1959 yılında sahnelerden iniyor ve kayıtlarına ara veriyor. Tam 3 yıl, 59 ile 61 yılları arasında sürecek olan tam 3 yılda ortadan kayboluyor. Williamsburg Köprüsü'nün hikayesi var tabii ki. Bu onun açık havada bir çalışma ortamı oluyor. Çok uzun soluklu çalışmak istiyor ve evde bu mümkün değil. Hem komşuları hem de eşi belki de katlanamayacak bu uzun soluklu çalışmaya. Ve bir şekilde New York'un bu sokaklarında kendine bir yer buluyor. Ve Williamsburg Köprüsü'nün orada haftanın belki 15-16 saatini sıcakta, soğukta, her türlü hava koşulunda köprünün orada nehir akıp giderken o sürekli çalışıyor. Ve hatta şöyle bir şey diyor: köprünün üzerine çıkardım çünkü orası muazzamdı. Gökyüzü, nehir, gemiler. Orada kimseyi rahatsız etmeden ciğerlerimin tüm gücüyle saksafon çalabiliyordum. O köprü benim için adeta kutsal bir sığınaktı diyor. Evet, hakikaten çok özel bir zamandan geçiyor. Ve geriye de tabii The Bridge albümüyle geliyor 1962 yılında. Ve bu albümde yer alan isimler Sonny Rollins tenor saksafon, Jim Hall elektro gitar, Bob Crenshaw kontrabas ve Ben Reilly davulda. Ve şimdi albümle aynı ismi taşıyan parçayı dinliyoruz: The Bridge.

Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, bir programımızın da yine sonuna geliyoruz. Zaman çabuk geçiyor ve bu hafta Miles Davis ve Sonny Rollins'in yer aldığı bu programı son bir parçayla kapatıyoruz. Miles Davis 100 yaşında dedik ve Sonny Rollins aramızdan ayrıldı. Müzikleri her zaman biz çaldıkça, dinledikçe onlarla aramızdaki bu manevi bağ her zaman güçlü kalacak. Bizi dinlediğiniz ve desteklediğiniz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Teknik masaya da ayrıca teşekkür ediyorum. Keyifli ve güzel, kansız ve yardımlaşmanın, paylaşmanın mutluluğunu yaşayabileceğimiz, Türkiye içinde, dünya içinde iyi şeylerin dönüp dolaşıp bizi bulmasını dilediğim bir bayram haftasından hepinizi sevgiyle selamlıyorum ve son parçamız Sonny Rollins ve Miles Davis'in bir arada bulunduğu ve kaydettikleri Bags Grew albümündeki son parçayla programı kapatıyorum. Bags Grew, önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Şimdi ve burada.
1: No. Put the other record on.
2: Reklamlar.
3: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.
4: Şimdi şehirlerde çok araba olduğu için ve şehirler sıcak olmaya başladığında ağaçlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
5: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Banu Hasvan Yüce'ye teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 27 Mayıs 2026 Çarşamba. Gezegenin Geleceği'nde bugün bebek gıdalarındaki mikroplastiklerden Çin'in emisyon eğrisine, Türkiye'de taşkın riskinden Enerji Bakanlığı'nın hedeflerine, COP31 sürecinden Kaz Dağları'nda 20 dakikalık bir keşfe ve İzmir Buca'da ölü bulunan 33 kediye uzanan haberleri ele alıyoruz. İlk durağımız Greenpeace'in yeni raporu. Küçük plastikler büyük sorun başlıklı çalışma, sıkılarak yenilen tipte plastik poşetlerde satılan bebek gıdalarında paket başına binlerce mikroplastik parçacığı bulunduğunu ortaya koyuyor. Bağımsız araştırma kuruluşu Sintef Ocean'ın testlerine göre bazı meyve pürelerinde gram başına 99'a kadar, bazı yoğurt pürelerinde ise gram başına 54'e kadar mikroplastik tespit edildi. Tek bir meyve poşetinde 11 bin, yoğurt poşetinde 5 bin parçacık aşılıyor. Mikroplastiklerin doğrudan ambalajın polietilen iç kaplamasındakinden geçtiğine işaret ediliyor. Bebekler için endokrin bozucu kimyasallara düşük dozda maruziyetin bile kalıcı etkileri bırakabileceği biliniyor. Sırada Çin'in emisyon eğrisi var. Bloomberg Nef'in yayınladığı 2026 Yeni Enerji Görünümü raporuna göre Çin kamuoyu açıkladığı taahhütlerden daha hızlı bir şekilde sera gazı emisyonlarını azaltıyor. Raporda Çin emisyonlarının 2023'teki zirvesine kıyasla 2030'a kadar %17 azalacağı öngörülüyor. Ülke bir yandan yılda yaklaşık %5'lik bir büyüme kaydederken halen tüm diğer ülkelerin toplamından 2 kat daha fazla emisyon salıyor. Pekin yönetimi Paris Anlaşması kapsamında karbon emisyonlarını 2030'dan önce zirveye çıkarmayı ve 2060'tan önce de net sıfıra ulaşmayı hedefliyor. Yeni rapor bu zirvenin ardından 10 yıl içinde keskin bir düşüş yaşanacağını gösteriyor. Üçüncü haberimiz Türkiye'de sel ve taşkın riski. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Serengil bu yıl özellikle Ocak-Mayıs aylarında yoğun yağışların kısa bir döneme sıkıştığını, dere ve barajlarda doluluk oranlarının ciddi seviyelere ulaştığını söylüyor. Serengil, su kayıplarının 100 ya da 500 yılı taşkın ihtimallerine göre boyutlandırıldığını, yağışlar normalin çok üzerine çıktığında sistemin zorlandığını belirtiyor. Eskiden taşkınlar çok daha yaz sonu ve sonbaharda görülürken iklim değişikliğinin etkisiyle yaz başında da yaşanmaya başladı. Kentleşmeyle birlikte geçirimsiz yüzeylerin artması, yağışların daha hızlı akışa dönüşmesine yol açıyor. Serengil, yağışlı yılları kalıcı bir durum gibi değerlendirmemek gerektiğini, sonrasında gelecek kurak dönemlere hazırlıksız yakalanma riski bulunduğunu vurguluyor. Dördüncü haberimiz İstanbul'dan. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde bakanlar oturumunda konuştu. Bayraktar, COVID-19'da başlayan ve farklı bölgelerdeki çatışmalarla devam eden krizlerin tedarik zinciri kırılmalarına yol açtığını, küresel enerji görünümünde büyük bir tektonik dönüşümün ortasında olduğumuzu söylüyor. Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik veren bir enerji stratejisi yürüttüğünü vurgulayan bakan, güneş ve rüzgar enerjisinde 2035 için belirlenen 120 gigawattlık hedefin üzerinde daha iddialı bir hedef üzerinde çalıştıklarını, COP31 sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu duyuracağını ifade etti. Ulaşımdan binalara, sanayiden ekonominin tüm sektörlerine uzanan kapsamlı bir enerji verimliliği planından da söz etti. Sırada COP31 var. İklim Haber ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan COP31 Yolu programının ilk konuğu Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cemra Serit Mazlum oldu. Mazlum, Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesi ve birçok ülkenin isteksizliği nedeniyle iklim müzakerelerinin arkasındaki siyasal gücün zayıfladığını, COP başkanlığının üstelik Avustralya ile ortak yürütüldüğünü ve Türkiye'nin işinin hiç de kolay olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı açtığı savaşın devletlerini önceliklerini iklimden uzaklaştırdığını, ancak 1973 petrol krizinin yarattığı dönüşüme benzer şekilde yenilenebilir enerjiye yönelik bir kayışın da mümkün olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yüksek bir iradesi varsa COP31'i kendi iklim politikalarını geliştirmek için kullanabileceğini ekledi Profesör Doktor Mazlum. Altıncı haberimiz Kaz Dağları'ndan geliyor. Evrensel'den Özer Akdemir'in haberine göre Çanakkale Bayramiç'teki Halil Ağa Bakır Ocağı projesinin işletme ruhsatının iptal davasında bilirkişi heyeti 5900 hektarlık devasa ruhsat alanının keşfini yaklaşık 20 dakikada drone uçurarak tamamladı. Köylülerin avukatlarına göre rapor sadece davacılara ait 4 parsele odaklandı. Güncel ruhsat sınırlarını göstermedi. Atık depolama tesisinin köye ve içme suyu göletlerine mesafesini ise hiç değerlendirmedi ve aynı bölgedeki önceki mahkeme kararlarında yer alan kamu yararı bulunmadığı tespitlerini de tamamen göz ardı etti. Programımızın son haberi İzmir Buca'dan. Adnan Kahveci Caddesi'nde çöp konteynerlerinin önüne yetişkin ve yavru 33 kedinin ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan veteriner hekim, emniyetteki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli ifadesinde ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini söyledi. Ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını söyledi. 7 haberi geride bıraktık. Bebeğin poşetindeki mikroplastiklerden, Kaz Dağları'nda 20 dakikalık keşfe, kentlerin geçirimsiz yüzeylerinden Buca'nın konteynerine, hepsi aynı sorunun farklı yüzleri. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Banu Hasvan Yüce'ye teşekkür ederiz.
2: I think that we today are very, we care very much. We say all the time we have to have hope. If there's no hope, then we can't do anything. But I think that even if there is no hope, we have to do something. That is, not having hope is not an excuse for not doing anything. Of course we need hope, but the one thing we need more than hope is action. Because once we start to act, hope is everywhere. So instead of looking for hope, we should look for action. And then, only then, hope will come.
3: Hep umut olsun diyoruz. Umut yoksa bir şey yapamayız diyoruz. Ama bence umut olmaması bir şey yapmamak için bir bahane olamaz. Elbette umuda ihtiyaç var ama umuttan çok ihtiyaç duyduğumuz şey eylem. Çünkü eyleme geçtiğimizde umut her yerdedir. Dolayısıyla umut peşinde koşmak yerine eyleme bakmalıyız. Ancak o zaman gelir umut. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşma yapan 15 yaşındaki okul kırıcısı Greta, politikacılara size yalvarmaya gelmedik diyor. Dagens Nyheter, Biyanet.
0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
4: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
5: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
4: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
6: You are happy to have thrown away perhaps the greatest sports career since the war.
7: I haven't thrown it away, I haven't lost it, I would say I turned it down. I'm not, see, the greatest sports title mean nothing, mister, if you cannot be free. See, boys in Vietnam are throwing away, you may say, their lives. I haven't did that much. I'm still living. They are dying today to free somebody they don't know. So what in the hell is a heavyweight title and a few stinky dollar bills for my people's freedom?
0: Apaçık Radyo.
4: Akşam Eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

Akşam ekinden herkese merhaba. Ben Özdeş Özbay. Teknik masada bulunan Selahattin Çolak'la birlikte karşınızdayız. Bildiğiniz üzere bu hafta akşam eki yok. Bugün de savaş karşıtı şarkılar dinliyor olacaksınız. Hard rock hatta metal müzikle savaşa hayır diyor olacağız bugün. Metallica, System of a Down ve de Deep Purple sizlerle olacak. Ardından her zamanki gibi İlksen Mavi Tuna'nın sunduğu Açık Dergi sizlerle olacak. İyi dinlemeler.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Ütün'e ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın 3. dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Anonsla başlayan yayınımız müzikle devam edecek. Açık Dergi'de 25-29 Mayıs haftasında kent hakiminin yokluğunu müzikle değerlendiriyoruz. Hafta başından bu yana Amerikalı müzisyen Miles Davis'in 100. doğum yıl dönümü onuruna diyelim kayıtlar dinledik. Bu akşam da öyle yapacağız. Haftanın ilk 3 günü olduğu gibi Miles'a ayırdık. Miles Davis'e ünlü trompet ustası 20. yüzyılda ve popüler müziğe ve caz müziğe ve daha başka pek çok alana aslında yön vermiş, etkide bulunmuş muazzam bir müzisyen. İki konser albümü dinledik pazartesi ve salı akşamları. Bugün de yine bir konser albümü dinleyeceğiz ama bu sefer Miles Davis anısına bir albüm olacak bu. Davis'in anısının ve mirasının bugün nasıl yaşadığını gayet iyi gösteren çok kuvvetli bir albüm. Bir başka trompetçi Theo Crocker tarafından üretildi geçtiğimiz yıllarda kuartetiyle birlikte. Berlin Flamoni Orkestrası eşliğinde Sketches of Miles albümünü üretmiştim Theo Crocker. Piyanoda Danny Grissett, kontrbasta Joshua Ginsburg ve davulda Gregory Hutchinson ana kadroyu oluşturuyor. Bu arada Berlin Flamoni yöneten müzisyen de büyük bir cazcı. Hatta iki parçada icrası var. Magnus Lindgren. Evet, Miles Davis anısına buluşan bu büyük müzisyen ekibi Davis'in 100. yıl dönümü, doğum yıl dönümü anısına gerçekleşen müzik yayınlarımızın son akşamında siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine saat 7.30'a kadar geçecek süre içerisinde eşlik edecek. Radyonuz açık kalsın. Pinokyo ve Milestones'da başlıyoruz. Ardından Footprints'le devam edip Kurt Feil, John Carisi, Jill Evans, Ahmet Cemal bestelerini duyacağımız bir potpourri ile Miles Ahead Suite ile devam edecek serimiz. Kapanışta da bir Miles Davis bestesine, All Blues'a yer vereceğiz. Radyonuz açık kalsın.

0: Açık Dergi.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti. Where is that driving music man? Where is that driving music man? Who used to wear our hats? Who used to wear our hats? Where is that driving music? Where is that driving? Where is that driving music? Who used to wear our hats?
1: Şimdi ve burada.

0: Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında Theo Crocker'ın kuarteti ve Berlin Flamoni Orkestrası ile birlikte kaydettiği Sketches of Miles albümünden parçalar dinlettik sizlere. Miles Davis'in 26 Mayıs'ta kutladığımız 100. doğum yıl dönümü için bu hafta dinlediğimiz 3. plak oldu bu. Bu akşamlık müzik faslını burada sonlandırıyoruz. Birazdan tezahür yayında olacak Gülinde Retekin sevgili dostlarıyla 2026 sezonun değerlendirmesini yapacak. Aman radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo. Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
3: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Tezahür.
3: Tiyatro üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive?

0: I will punish, silence, and oppress. Mankind is kept alive by bestial acts.
1: Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
2: Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Tezahürde bu hafta 5. geleneksel sezon değerlendirmemizi oyun çıkışı ekibiyle yapacağız. Az önce fark ettik, 5.'si olmuş bu sene. Ama önce şunu da söylemek isterim. Geçtiğimiz senede olduğu gibi tezahür bu senede bir yaz arasına giriyor. O yüzden Ekim ayına kadar son programımız. O yüzden her sene yaptığımız Haziran sezon değerlendirmesiyle de çok güzel örtüştü gibi oldu. Hoş geldiniz Bahar Onur.
3: Merhaba.
4: Hoş buldum.
2: Artık size herkes tanıyormuş gibi soyadınızı bile söylemedim. Bahar Çuğadar, Onur Şimşek. Tekrar hoş geldiniz. Bahar ve Onur benim birlikte oyun izlediğim, birlikte oyun çıkışı adında bir program da bu sıralar hiç yapamasak da en çok oyun konuştuğum iki insan. Genel olarak tiyatro takip edenlerin de bildiği bir şeye dönüştü bu. Genellikle sezon sonu değerlendirmelerinde işte bu sene hangi oyunu izlediniz vesaire gibi girmiyoruz da ne oldu arkadaşlar bu sene? 2026 nasıl, 2005-2026 sezonu nasıl geçti diye başlıyoruz galiba. Sezonun ruhu neydi gibi bir yerden başlıyorum genellikle. O yüzden size atayım topu, birlikte bir konuşalım istedim. 2025-2026 nasıl geçti sizin için? Önce Bahar'la başlayayım çünkü Onur eminim öyle ister.
4: Doğru.
3: Ya, sezonun ruhunu tam şu an tanımlayamıyorum. Aslında 2000'dir düşünüyorum bu kayıt öncesi nasıl bir ruhu vardı acaba bu sezonun diye. Zaten her sezon sonunda biz bunu aramızda da konuşuyoruz bu minvalde. Ama benim için kişisel olarak galiba yıllardır en çok oyun izlediğim sezon oldu. Ve çok çeşitli oyunlar izlediğim bir sezon oldu. Tabii yani fiziksel olarak çok sık oyuna gitmek yani gündelik hayatın içinde çok zorlayıcı bir şey herkes için. İşi bu olanlar için de öyle. Ben de bu sezon başında sana da söylemiştim Gül'ün. Demiştim ki kendimi çok zorlamayacağım, gidebildiğim kadar oyuna gideceğim. Çünkü çok heder ediyorum kendimi fiziksel olarak da, zihinsel olarak da. Yıpratmayacağım kendimi dedim. Ve bu kararı aldığım sene hayatımda en çok oyun izlediğim sene oldu.
2: Evet.
3: Çünkü bu YouTube'da yaptığım seyircili genel prova ismini verdiğim konuklu programdan ötürü hem konuk gelecek ekipleri oyunlarını eğer başlamışsa oyun izlemek gibi bir kendimde mecburiyet hissedip koşa koşa gittim. Hem de izlemeden yaptıysam da onlarla konuştuktan sonra o iletişime girdikten sonra illaki oyunu bir şekilde izleme ihtiyacı oluyor insanda. Dolayısıyla böyle normalde hani merak edip giderim bu oyuna kesin dediğim oyunlardan çok daha fazlasına gittim. Bu da tabii olumlu yönü şu oldu. Tiyatro dünyasına biraz daha geniş bir perspektiften bakabilmiş oldum. Yani biraz daha nasıl diyeyim hani daha ticari tiyatro diye addedebileceğimiz işleri de takip ettim yer yer. Çok bağımsız işleri de takip ettim. Çok yeni nesil, yeni mezunların işlerini de takip ettim. Daha işte artık hani ana akım diyebileceğimiz hani son 10-15 yıldır düzenli oyun üreten ama yine bağımsız türde iş yapan insanları da takip, oyunları da takip ettim. Ama biraz da bu şey oldu yani hepsinden biraz biraz gibi bir şey oldu. Benim için böyle hani çok böyle wow ne kadar etkileyici şeyler izledim bir sezon olamadı ama bütün bu toplamda. Şimdilik bunu söyleyeyim ve susayım.
2: Oradan zaten bu birazcık üzerine konuşacağımız bir şey olacak gibi. Onur sen de bir istersen Bahar'a benzer hani bir genellikle konuş sonra sana özel soracağım sorular da var.
4: Ya şöyle aslında ben de Bahar gibi düşünüyordum. Hatta ara ara böyle story atıyordum izleyeceğim oyunlar bitti diye. Ama her seferinde bitmediğini ve yeni bir şeyler izlemek istediğimi de fark ettim. Şimdi senin programın vesilesiyle izlediğim işlere bakarken önceki yıllara göre benim de daha çok oyun izlediğim bir yıl olmuş. Ve hani sezon aralarında şey konuşuyorduk sizle de diğer arkadaşlarımla da yani çok da bir şey yok hani biraz da vasat bir sezon falan derken ben hem bu yıl çıkan hem de geçtiğimiz yıllardan kalan izlemediğim şeyleri izleyip topladığımda aslında elimde o kadar da kötü bir veri olduğunu görmedim açıkçası. Yani hani bir hayli sevdiğim pek çok işin izleyebildiğimi gördüm. Bu da beni şaşırttı. Yani bugün fark ettim.
2: Sevindim. Yani ben de kendi adıma biraz yorum yapayım. Ben Bahar'a kıyasla neredeyse hiç prodüksiyon izlemiyorum. Yani prodüksiyona kastım büyük hani bu şaşalı yapım işleri mümkünse kendim bağımsız oyunları izleyeyim. Yani ben de bu arada ben de galiba en çok izlediğim sezondayım. 70'i geçmişim. Enteresan bir şekilde hepimizde aynı şey olmuş. Ve daha Haziran ayı, Temmuz ayı hala sezon devam ediyor. Yani o yüzden o sayı daha da artacaktır. Benim için bütün bu işte hani yapım işlerine biraz uzak kaldığım bir senede benim beğendiğim işlerin çok az görünür olmasıyla ilgili bir şey yaşıyorum yani. Ya mesela hep konuştuğumuz bir şey, oyunları da birazdan konuşuruz ama ilk örnek onu vereceğim. Mesela ben en beğendiğim işlerden biri Dünyada diye bir oyundu. Neredeyse hiç konuşulmuyordu ve buna benzer bir sürü küçük küçük oyun var. Ama konuşulan oyunlar da biraz gene böyle küçük küçük oyunlar oldu, bağımsız işler oldu. O yüzden enteresan bir seneydi yani. Ya ama
3: Evet,
2: çok
3: yani.
2: Bahar'a, pardon, çok özür dilerim var. Bahar'a şey konusunda katılıyorum. Sen geçen seneden de iş izlediğin için belki böyle biz hani böyle jürilikten dolayı birazcık yeni sezon işi izlemek için çabalıyoruz ve bence bu sezon böyle kategori başına aday çıkarmaya çalıştığımda çok zorlandığım bir sene benim.
3: Evet, yani aslında ben de hani böyle çok son cümlem çok umutsuz gibi oldu az önce ama aslında biraz ikinizin de ortak noktasındayım. Benim de böyle son 2 ayda izlediğim işlerden bir dakika ya ben güzel şeyler varmış aslında sezonda ben kaçırmışım başında kaçırmışım dediğim şeyler oldu. Hani isimlerini veririz birazdan. Öyle o kadar da çok umutsuz bir durumda değil bence ama belki şöyle bir şey hani niceliksel olarak çok fazla oyun var ya onların arasında bir kazı yapmak ve maden çıkarmak gerekiyor. Seyircinin en azından bunu yapması gerekiyor. Hadi biz biliyoruz işte takip ediyoruz. Kulak yapan oyunları da daha hızlı duyuyoruz. Ama seyirci açısından baktığında çok zor bir sezon. Çünkü böyle çok fazla bilindik isimin piyasa diyeceğim artık. Bir piyasa denir mi artık bilmiyorum ama. Piyasaya girdiği bir dönem son 2-3 senedir özellikle. Bu sene iyice arttı. Onların büyüsüne kapılıp diyeyim ya yani onları merak edip gidenlerin hayal kırıklığına uğrayabileceği işler çoktu. Sadece prodüksiyonlarda değil yani küçük küçük prodüksiyonlarda da oldu bu. İlla böyle çok büyük markaların sponsorladığı işlerden bahsetmiyorum. Ama böyle biz çok iş izlediğimiz için hakikaten böyle maden gibi bulduğumuz bir sürü ufak ufak iş var. Ufak ufak derken de hani böyle küçümsemek gibi değil. Kendi yanında kavrulan ekiplerin, özellikle yeni mezunların, gençlerin yaptığı işler hakikaten çok umut verici.
2: Yani ben de onu da geçmeden şeyi söylemek isterim. Bu sene hatta yazdığım yazılarda da çok böyle kendimi mi tekrar ediyorum dediğim bir şey var. Azla hani hep böyle şey var derdik ya. Hani bütçeleri yok, işte ödeneksizler, ellerindeki şey çok az ve bununla yaptıkları yapılan işler bazen de sakil dururdu vesaire. Artık o azı öyle iyi kullanmayı öğrendi ki ne yazık ki Türkiye'nin evlatları diye böyle tiyatrocuları o azdan işte less is more dediğimiz mimarlıkta şey hani azdan gerçekten çok başarılı işler üretme konusunda başarılı bir yıldı ama bence. Onur sana döneyim.
4: Yani katılıyorum söylediklerinize. Şeyi düşünüyorum ben de evet. İşte bir döngü içerisinde tiyatro 2005'ten itibaren 2000'li yılların başından itibaren işte alternatif sahnelere yönelindi. Daha sonrasında 2010'ların ortasına itibaren başka bir yere evrildi. Hani prodüksiyon tiyatrosu ve hani ticarileşme başka bir yere çevirdi. Ama bu yıl bence geçtiğimiz yıllara göre dediğin gibi daha küçük ekonomili tiyatrolarında daha nitelikli işler yaptığını gördüğümüz bir yıl oldu gibi geliyor bana.
2: Peki buradan şimdi biraz sonra oyun da konuşalım istedim ama sana şunu da sorayım. Sen bu sene o kadar böyle tiyatrodan mesafelenmek demeyeyim ama kendini biraz daha çağdaş dansa doğru yönlendirdiğin bir sene de geçirdin. Ben de son sezonlarda zaten artık böyle tiyatro demeye değil de dilim var mı performans diyorum çoğu izlediğim şeye. O yüzden böyle çok da benzer hissediyorum seninle. Performans izlemeyi daha çok seviyorum. En son 52 Hertz'i izledim mesela. O ne bir tiyatroydu ne bir performans, bambaşka bir şeydi benim için baktığımda. Seni buraya doğru itekleyen şey neydi bu sezonda?
4: Tamamen Türkiye'deki tiyatro sektörünün geldiği nokta bence. Yani işte ya, bu bahsettiğimiz ticarileşme kavramının ben metne de etki ettiğini düşünüyorum ve artık ne okuduğum metinlerde ne işte arkadaşlarımın bir oyun yazdım diye gönderdiği metinlerde ne de izlediğim işlerdeki metinlerde o kıvrak zekayı ve beni böyle cezbeden ve devam etmesini arzuladığım bir şey göremedim. Yani bu yıl biraz da öyle oldu. Bütün bu Laf kalabalıklığı diyeceğim maalesef. Yani bir kısmı için değil. Laf kalabalıklığının yerine ufacık mimiklerle, ufacık hareketlerle beni böyle bir yerden alıp bir yere taşıması bana hem çok daha etkileyici geliyor, hem daha ekonomik geliyor.
2: Dikte
4: Böyle
2: etmiyor
4: anladım.
2: galiba biraz da.
4: Ne etkiliyor?
2: Dikte etmiyor diyorum.
4: Evet. Yani hani biraz doyduk mu acaba? Ben aşağı yukarı üçümüz de öyle yani galiba bir 15 sezondur belki siz
2: Evet.
4: daha 20 sezondur falan. Çok fazla şey dinliyoruz, dinliyoruz, dinliyoruz. Benim bu sezon bu anlamda Metin dinlemeyi bir hani durduğum bir sezon oldu ama biraz önce bahsettim mesela 52 Hz
2: Evet.
4: gibi ya da işte Dünyadan'ın Metin'i gibi metinler olunca tabii ki yani bunlara hayır demiyoruz. Çok oldu.
2: Bahar'a söz vereyim biraz da bu konuda. O daha metinli işler izledi bize göre aslında bu sene galiba.
3: Evet, ben çok fazla dans tiyatrosu ya da performans işi izlemedim, izleyemedim de. İşte bu birazcık işten de kaynaklı. Yani öncelik vermek zorunda olduğum işler oldu. Tiyatro Eleştirmenliği Birliği jürisi...
2: Daha metinli işler izledi bize göre aslında bu sene galiba.
3: Evet, ben çok fazla dans tiyatrosu ya da performans işi izlemedim, izleyemedim de. İşte bu birazcık işten de kaynaklı. Yani öncelik vermek zorunda olduğum işler oldu. Tiyatro Eleştirmenliği Birliği jürisi üyesi olduğum için ondan dolayı da seçmem gereken oyun.

0: bir yerden, daha böyle imgesel şeyler de yapabilen işler oldu benim de. Ya mesela benim hani her zaman söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Sezonda beni en çok sevdiğim, beni en çok etkileyen, en çok içine alan oyun en sevdiğinden başta oldu. Tam bir metin tiyatrosu aslında. Ama çok başarılı bir bence diyalog yazımı ve metin tasarımı vardı. Sonra mesela Uyku Ölüm Dondurma Ülke yeni nesil genç kuşaktan bir işti. O da aslında çok konuşan bir metin ama masalsı bir metin kurdukları için beni mesela oradan rahatsız etmedi.
1: Rejisi de tabii onun şeydi yani o metniyle çok iyi anlaşan bir rejisi vardı onun.
0: Evet, yani böyle bir metni alıp onu sahneleme çabasında sanırım tökezliyor bazen tiyatromuz. Yani yönetmenlik meselesi de tabii burada devreye giriyor. Ya da bir metne bir şekilde yükseliyor bir ekip. Onu tasarımcı ve rejisörle buluşturduklarında ortaya çıkan sonuç bütünlenmiş bir parça olamıyor. Bence genel sorun bu. Hani bir şeyi olmuyor. Yani diyorsun ki metni çok güzel ama şurası olmamış. İşte oyunculukları çok iyi oluyor genelde zaten. Oyunculukla ilgili bir sorun yok genelde tiyatroda zaten.
1: Evet.
0: Ama tutmuyor. Ama bir şekilde hani böyle ekipler kendi metinlerini, kendi dünyalarını yarattıklarında hani bunu bir kişi de yazabilir, device de olabilir, fark etmez. O zaman o kolektif ruh ve ortak ihtiyaç, ortak istek ortaya çıkıyor bence. Onlar biraz daha böyle doyurucu işler ortaya çıkarabiliyorlar diyebilirim.
1: Galiba Device'ın yükseldiği bir sezonda, yani gerçi son yıllarda bunu çok görüyoruz ama hani bu sene çıkan o Device işlerin ya da kolektif mi demeliyim bilmiyorum, kolektif işlerin daha da parladığı bir yıl oldu diyebilirim kendi adıma. Yani hep onların içinde olmak, onlarla vakit geçirmek, onları izlemek istediğim bir şeydi. Bir de bu metinle ilgili söylediğin şeye mesela. Bir tane iş vardı Eşik diye Sertaç Sayın'ın metni. Yani oyun tamamen şey üzerine kuruldu. Yani bir metni de var ama ben yani iki kişi biz sizi 65 dakika boyunca oyalayacağız diye başlıyor mesela. Çok enteresan da bir işti ve ben çok eğlenmiştim, çok keyif almıştım hem rejisinden hem yapmaya çalıştıkları o dünyada. O yüzden hani kendi içinde de tiyatro bununla mücadele ediyormuş gibi bir hal de var aslında sanırım.
0: Evet.
1: Onur metinle oyun izlemeyen biri olarak
2: İzlemişim bu arada. O kadar da değil. Bir de
0: değil mi
2: 80
0: canım?
2: civarı oyun izlemişim. 20 tanesi bunların performans ve hareket odaklı işler olmuş. Geri kalanları daha metin odaklı işler. Onların arasında da hani istiyorsanız açabilirim ve söyleyebilirim. Hani zaten biraz önce bahsettiğim gibi Dünyada ve 52 Hertz sevdiğim işlerden oldu. Bir de birbirimizi hiç göremeyecekmişiz. Benim bu sezonun en sevdiğim işi oldu. Her şeyle metni, rejisi, hareket tasarımı, ışık
1: Kesinlikle.
2: tasarımı, kostüm tasarımı, oyunculukları yani bütüncül olarak en sevdiğim işi oldu. Bunun yanında bir de Tropikal Kapısı diye bir şey izledim. Bu muhtemelen geçtiğimiz
1: O
2: sezonlardan
1: eski,
2: devam eden
1: biraz eski bir oyun.
2: eski bir iş. Esme Madra ve Büşra Albayrak'ın yine böyle bir hani ses ve metin de içeren bir şey. O da çok sevdiğim bir şey oldu. Ve tabii yani Lucy de aynı şekilde zaten Efe'de de en iyi metni aldı. Bu beşliyi sayabilirim ben bu sezon adına yerli işlerden. Hani şunu da ekleyeyim, çok iyi bence yabancı işlerde izledik. Hem festivalde hem sonrasındaki şeylerde. Bana göre hani geçtiğimiz sezonlardan en büyük farkı izlediğimiz neredeyse bütün yabancı işlerin çok çok
1: Evet.
2: iyi diyebilirim değil mi? Yani kötü bakmıyorsunuz
1: Çok
2: şu an.
1: çok net, net
0: Yok.
1: katılıyorum yani. Her biri ayrı ayrı etkileyiciydi yani. Biz
0: Bu
1: kimiz,
0: sezon
1: Now, işte Peeping Tom, yani say say
2: Hamlet,
1: bitmez hepsi birbirinden iyi.
2: Katedral, Bejar'ın balesi. Bence The Dogs da öyleydi. Hatta
1: Bu
2: şimdi
1: dog.
2: yeniden yapacak ve
1: Dog.
2: yeniden izleyeceğim yani. Hani ona yakın
1: Evet.
2: çok iyi yabancı iş izledik.
1: Evet. Bahar sen yani şeyi söyleyebilirim belki Bahar'a geçmeden. Ya gerçi daha doğrusu sen söyle ondan sonra söyleyeceğim. Vazgeçtim.
0: Yok, ben de birkaç oyun ekleyebilirim. Şey, birbirimizi hiç göremeyecekmişiz'i ben de çok sevdim. Geç izlediğim işlerden biri oldu. Hem çok yeni genç oyuncularla tanışmak anlamında hem de genç tasarımcıların kafasını görmek açısından. Ve meselesi de Türkiye'de aslında çok gündemde olan bir hikaye. İşte suça sürüklenen çocuklar ve onların toplumla karşılaşması hali ve kendi iç dünyaları. O da aslında az şey söyleyen bir metindi. Yani daha doğrusu derdini direkt söylemeyen bir metindi. Çok hoştu, çok güzel yazılmış bir işti. Benim de Onur'un söylediklerine ek olarak izlediklerim dışında Lucy'yi ben de çok sevdim. Hem tasarım olarak hem seçtiği konu olarak hem de işte mekanı kullanma biçimiyle. Bir de Cehennem Çiçeği'ni ekleyebilirim, Kadro Pa'nın oyunu. Onun da böyle az oynandığını üzüldüğüm işlerden biri. Umarım sezonda devam etme şansı olur. Onlar da tasarım ödülü aldılar değil mi Üfe'den?
1: Evet.
0: Tasarım.
1: Evet. En
0: Sahne
1: iyi sahne.
0: tasarım.
1: Sahne tasarımını aldı.

0: Evet ya, obje tiyatrosu diye kısaca özetleyebileceğim bir mantığı büyük bir salona yayıp bir hikayeyi ve bir sürü farklı şekilde anlatmanın yolları olduğunu göstermesi açısından çok etkileyiciydi. Üstelik yaş skalası da hani daha böyle gençlerin, hatta çocukların bile izleyebileceği bir oyun, ama yetişkinlerin zaten izleyebileceği. Onu çok sevdim. Aynen, yabancı oyun konusunda katılıyorum. Çok güzel işler izledik. Yani evet, başka ne var? Bakıyorum.
1: Ya
0: Sevdikleri.
1: bu noktada şeyi söyleyebilirim. Yani hani üçümüz de böyle başka alanlardan da oyunlar izlemişken dönüp dolaşıp hep aynı işleri konuşuyoruz ama hepimizinki,
0: Evet.
1: yani benim de mesela listeme baktığımda en sevdiğinden başla, benim de bu seneki en sevdiğim işlerden biri. Birbirimizi hiç göremeyecekmişiz. Tam o az önce bahsettiğim Les Mis Morts hikayesinin karşılığı benim için, yani inanılmaz bir prodüksiyon olduğunu düşünüyorum. Cehennem Çiçeği, Lucy gibi, yani böyle hep aynı oyunları, işte Elma Labrador Çimen, hep böyle aynı oyunları konuşuyoruz. Bu da enteresan tabii. Peki şöyle bir şey sorayım, bu seneki bir keşfim var dediğiniz bir şey var mı? Hani şunu keşfettim bu sene, ya çok şaşırdım vesaire dediğiniz bir ekip.
0: Çok güzel soru. Bunu düşünmem gerekiyordu.
1: O zaman ben
0: Keşke
1: şey
0: önceden söyleseydin.
1: yani ben şeyi söyleyebilirim. Mesela ben bu sene bir oyuncu keşfettim. Genç bir oyuncu. Abdullah Konuş diye bir oyun yapmışlar, Ankara ekibi. Alperen Yurdakul. Ben hayran kaldım çocuğa. O kadar genç ve o kadar bedenine hakimdi ki, uzun zamandır bu kadar genç ve iyi bir oyuncu izlememiştim yani. Onu söyleyebilirim ben kendi adıma. İlk aklıma o geldi. Böyle ortaya atmış olayım. Ya da Öyküsü var, Zuhal diye bir oyunda. Onu da çok beğendim. Fringe'de izleme şansı bulmuştum. Onur, sen bir şey söyle.
0: Abdullah Konuş'u ben de sevdim oyunculuk anlamında, evet. Ya ben genel olarak böyle hani mesela Olga Maşa İrina'yı izledik ya, Youth Stüdyo'nun oyunu. Oradaki şimdi isimlerini maalesef hatırlamıyorum genç kadın arkadaşların. Onları da çok başarılı buldum. Oyun da çok tatlıydı, sahnelenişi. Yani artık kaç yüzyıllık bir metne, bir Çehov metnine nasıl ele alıp nasıl bugüne taşıyabileceğinin iyi bir örneğiydi. Ya da işte cazdaki cazda oynayan arkadaşımızın da Firdevs.
1: Bir
0: Evet, Firdevs de çok iyi bir oyuncu mesela. Hani oyunun dramaturjisiyle ilgili benim bir takım dertlerim var, ama
1: evet.
0: oyunculuğu ve bulduğu fikirler, buluşlar çok etkileyiciydi. Başka bir buluş olarak söylemeyeceğim ama Cihangir Atölye sahnesinin Filler ve Karıncalarını izledim. Orada da Arzu Gamze Kılıç'ın yönetmenliğini ve oradaki genç ekiple yaptıkları işleri çok kıymetli buluyorum. Çünkü orası bir atölye sahnesi. Orada eğitim alıyorlar ve no name isimler diyeyim. Hani tiyatro piyasasında bile aslında çoğunun ismini bilmediğimiz genç isimler eğitim alıyor ve inanılmaz iyi işler ortaya çıkarıyorlar. Filler ve Karıncalar'da da müthiş bir ansambl oyunculuk, bir koro kullanımı vardı. Çok iyi bir işti bence. O da ayrıca yaş skalası geniş bir işti. O yüzden de kıymetli buluyorum. Çünkü o 13-14 yaş insanlarına oyun olmadığı için memlekette. Bir de şeyi söyleyebilirim. Hani bu bir keşif değil ama Monologlar Müzesi bu sene 10. senesine giriyor. Ve hep oda yaptıkları işlerle birbirinden bağlantısız hikayeler anlatıyorlardı. Bu sene pavyonu izledim ve pavyondaki tasarımda hikayeyi teke indirgemişlerdi. Tek tek odalarda dolaşarak pavyonda yaşanan bir olayı takip edip işte finale bağlıyorduk. Bu hoşuma gitti. Hani o oda izlemektense başka bir boyuta taşımışlar projeyi. Bu da o yüzden bu senenin sevdiğim işlerinden biri oldu. Yani seyirci dostu da bir iş bu arada. Farklı bir iş vesaire. Eğlenceli.
1: Evet, bu belki onu da soracağım ama şeyi de anmak lazım. Pavyon'da Pınar Yıldırım Afife'de en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı ve muhtemelen YouTube'da bulabilir dinleyenler, ama muhteşem bir ödül konuşması yaptı. Buradan böyle dinlemek isteyenlere onun altını çizmiş olayım. Onur, senin var mı bizi şaşırtacak dedin, son 3 dakikamız bir.
2: Yani şaşırtacak değil ama harekete performans odaklı işlerde daha önce de bildiğim ama şimdi izleyip çok sevdiğim işleri olan kişiler oldu. Ekin Tunceli'nin Hardcore diye bir işi vardı. Bu sezon izlediğim ve beni en çok etkileyen iş galiba o oldu. Yine Shiva Cambazoğlu'nun Attangible Blue diye bir işi vardı. O da yine en sevdiğim işler arasında yer aldı. Hani ismen bildiğim ama işlerini sürekli takip etmediğim insanlar, zaten bir kısmı yurt dışında yaşıyor bu insanların. Ama bundan sonraki işleri için çok heyecanlandığım ve izlemek istediğim işler. Birkaç tane daha şey izledim. İşte Kız Doğdu diye bir şey izledim. Bir performans, Aslı Öztürk'ün, ve geçtiğimiz günlerde izledim yeni keşif demeyeceğim tabii ki, bir Queen, Tuğçe Tuna'nın Palimpsest Bir Beden
1: Evet.
2: isimli performansını. Çok güzel işlerdi hepsi.
1: Benim için de şöyle tiyatronun bu sesle olan ilişkisi üzerine çok daha böyle kafa patlatmadığımı Otopsi'de işte Güneş ve
2: Evet, tabii ki. Doğru.
1: Güneş ve Gökçe ile tanışınca böyle biraz da diyaloğa girince onların işlerini de sıkı takip etmeye başladım ben. Otopsi de enteresan bir işti ama hani onların tiyatro ile performansla kurduğu ilişkiyi takip etmek hoşuma gidiyor. 50 Hertz'te de onlar var hatta. Sonradan hatırladığım, aa evet falan diye böyle mutlu olduğum bir şey. Onların da adını anmak istedim burada. Son 1-2 dakikamız, sizin son sözlerinizi alayım.
0: Onur'un az önce şey dedin ya, Onur 20 tane izleyebilmişim. Ya zaten kaç tane var ki demek istiyorum. Hadi 30 olsun yani.
2: 30
0: Pardon.
2: saniye yoktur bu arada. 20 tane vardır. Hepsini izledim galiba.
0: Hepsini izle.
1: Yani 80'de 20'nin ne, yani sana ödül falan verilmeli Onur.
2: Bu ama 20 şunlar da dahil. Mesela Mimar Sinan'ın bitirme projesinde 4 tane iş, mesela yarım saatlik
1: Tam
2: kısa
1: daha
2: iş.
1: ne olsun zaten.
0: Aa, tamam. Ya, olandan bile fazlasını izlemişsin gerçekten. Ve Türkiye'de bunu yapan tek insan olabilirsin.
1: O yüzden ödül verilmeli. Acaba
0: Hepsini izlemiş yani.
2: ya,
0: Hepsi
2: belki
0: benden.
2: ÇED'de böyle
1: Evet.
2: bir kategori açarsınız
1: Evet,
2: mesela.
1: özel ödül. Seyirci özel ödülü.
2: Hayır, bana değil. Yani performans odaklı işler
1: Hayır, ben
2: kategorisi
1: sana
2: ya.
1: ödül vermek istedim.
0: Sana Performans odaklı işlere kategori açarsak senin jüriye gelmen şart yalnız.
2: Gelirim, gelirim. O zaman seve seve gelirim işte. Onu bekliyorum.
1: Onur, senin de varsa bir sözün, yavaş yavaş kapatmamız gerekiyor.
2: Yok, teşekkür ederim davet ettiğin için. Her yıl davet ettiğin için. Umarım bir 30, 40, 50 yıl daha böyle konuşuruz. Ve hiçbir şey değişmez hayatta.
1: Böyle 60-70 yaşında hayal ettim kendimizi burada oturmuş hala bahar yazlığında.
2: Evet.
1: Bize bağlanırken.
0: Yazdığım yok.
1: Neyse.
0: Yazdığım böyle. Ailemin yazdığı.
1: İyice şey yapmadan, suyunu çıkarmadan yavaş yavaş veda edelim. Sezonu böyle eğlenceli bir şekilde kapatmaktan dolayı da mutluyum. Biraz böyle bağımsız işler konuştuk ki Afife de ödül alan işleri de, yani Afife'yi önemsediğimiz ya da bir şey için değil ama gene de bir çizgisini takip edebileceğimiz bir şeye sebep oluyor. Geçen seneki işte ödenekli tiyatrolar krizinden sonra bu sene bağımsız tiyatroların görünürlük mücadelesinde İşte Afife'de görünür olmanın onlar için ne kadar önemli olduğunu da bildiğimiz için belki anmakta fayda var. Afife'nin kazananları bu sene enteresandı o açıdan.
2: Ben
1: Onur.
2: sadece son bir şey daha söylemek istiyorum. Şuna çok sevindiğimi söylemek istiyorum. Önümüzdeki iki sezona dair beni heyecanlandıran bir iş oldu. İKSV'nin ve tiyatro festivalinin küratörlerindeki
1: Evet.
2: değişikliğin ben muhteşem bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Naz Eray'da ve Kerem
0: Burada oldu.
2: burada.
1: Burada oldu.
2: Evet.
1: Yani evet, iyi ki
2: Kesinlikle.
1: söyledin, atladık. Bu Türkiye tiyatrosunun son yıllarda başına gelen en iyi şey
2: En iyi şey,
1: benim
2: hatta tek iyi şey olabilir.
1: evet.
2: Evet. Çok sevinçliyim bundan sonra.
0: Ya hayatın bir şekilde dediğimize gelmesi çok güzel. Umarım
1: Evet.
0: diğer alanlarda da böyle
2: Böyle doğru manifestlersek olabiliyor
1: olur.
2: demek ki
1: Birimiz
2: bazı
1: doktor, birimiz
2: şeyler.
1: mimar, birimiz gazeteci, o alanlarda da bunu görmek istiyoruz diye
2: Evet,
1: kapatabiliriz diyelim.
2: doğru.
1: O zaman herkese iyi tatiller. Şimdiden dinlediğiniz için çok teşekkürler. Konuğum olduğunuz için de tekrar teşekkürler arkadaşlar.
2: Görüşürüz.
0: Teşekkür ederiz. Görüşürüz.
3: Tezahür.
1: Tiyatro üzerine gündelik konuşmalar.
4: What keeps mankind alive?

0: silence than oppress. Mankind is kept alive by bestial acts.
1: Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
2: Açık Dergi.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Gülin Dede Tekin'le Tezahür'ün sezon finalini işittik hep birlikte. Bahar Çuhadar ve Onur Şimşek eşliğinde 2025-2026 tiyatro sezonunu değerlendirdi Gülin. Üçüne de çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Gülin Dede Tekin, umuyoruz önümüzdeki Ekim ayında başlayacak bir sonraki yayın dönemimizde yeniden Tezahür'le bizlerle birlikte olacak. Ama bu sezonu bu şekilde sonlandırmaktayız. Evet, Açık Dergi'de bu akşamlık sonlanıyor. Bugün bayramın ilk günüydü. Hepinizin bayramını kutlamak isterim. Sevdiklerinizde nice mutlu günler geçiriniz. Biz yarın saat 6.30'da 8 arası tabii yeniden karşınızda olacağız. Bolca müzik eşliğinde 28 Mayıs tarihli yayınımızda bekliyoruz hepinizi. İksem Mahütun'a ben Teknik Masa'da Feyyaz Kabil'le birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz. Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerini
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Derya Yıldırım'a teşekkür ederiz.
4: Ahengi Hengame.
5: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.
6: Ey aşk, sen nelere kadirsin?

bizim gibi sevmişlerdi. Şimdi Taç Mahal'de yatıyorlar. Heyhat, istiyorum, istiyorum, istiyorum. Fakat ben de bir Taç Mahal yaptıramıyorum.

1933 yılının İstanbul'unda Suadiye'nin yeni yapılmış kübik beton bir köşkünde yaşamak ultramodern bir aile için lüküs hayatın belki de en belirgin örneğidir. Ailenin cıvıl cıvıl hizmetçisi Şadiye, köşkün genç bahçıvanı Memiş'e deli divane aşıktır. Öte yandan Memiş de genç kızdan pek hoşlanmaktadır. İki genç fırsat buldukça aşklarını birbirine anlatmaktan geri kalmazlar.

Memiş burada işlemekte seni.

0: Apaçık Radyo'da Ahenk Engame programının bayram özel versiyonunu dinliyorsunuz. Türkiye cazından, Türk cazından çok önemli bir seçkiyle karşınızdayız.
1: Son olarak duydunuz Durul Gence'ydi, Ankara adlı parçası. Ondan önceki caz şarkısı International Jazz Youth Band'den gelmişti. Imagination adını taşıyordu ve 1959 yılı Newport Jazz Festivali'nde seslendirmişlerdi. Ondan önce duyduğunuz müzikal şarkısı Zorlan Değil Sevdim Seni Lüküs Hayat'tandı. Ve de ondan önce Salim Ağarbaş Orkestrası'na kulak vermiştik. FM Tamzan'a Yavuz Geliyor Yavuz Delila isimli potporileri 68 yılındandı. Ayrıca Metin Başaran'ı dinledik. Gölgeler idi şarkısının adı ve de programı Nonna Bella'nın Tac Mahal isimli 1973 tarihli 45'liği ile açmıştık.
0: Şimdi de biraz türkülerin caz yorumlarına bakacağız. İbrahim Işıl var sırada Fadime isimli parçasıyla. Aslında bir tangocu kendisi. Bu da Almanya'da kaydedilmiş. Onun arkasındansa Nuri Sesi Güzel'in meşhur ettiği bir parçanın caz versiyonunu dinleyeceğiz.
1: Şefik Uygunar ve Faruk Akel Orkestrası seslendirecek. 1964 yılında Karakaş Gözlerin Elmas diyecekler. Ve sonra Selami Şahin'e kulak vereceğiz.
0: Evet, hiç bu programda Selami Şahin çalacağımı düşünmezdim doğrusu. Reyhan şarkısını dinleyeceğiz. Evet. Daha önce İranlı bir müzisyenden de çalmıştık aslında bu parçayı.
1: Dağlar Kızı Reyhan 1966 yılı kaydı. Sonrasında bir Yunan santur ustası gelecek mikrofonlarımıza. Takis Lavidas adı. Şarkısı ise Hrises Penies Altın Nameler demekmiş. 1959 yılı kaydı.
0: Evet, sonraki parçamızı programımızın en sadık dinleyicilerinden biri olan arkadaşımız, değerli dostumuz, sevgili Metin Düzgit'e armağan etmek istiyoruz. Bunun da iki nedeni var. Birincisi, İstanbul Erkek Lisesi'nden çıkan bir grup müzisyen bu parçayı çalacaklar ve aynı zamanda bu bir Karadeniz ezgisi. Dolayısıyla Metin'i iki yerden yakalıyoruz diyebiliriz. Evet, 1970 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden bir grup öğrenci aslında güzel bir grup kurmuşlar. İstanbul Klasik
1: Pop Orkestrası.
0: O zamanlar çok ünlü olan okullar arası milliyet müzik yarışmalarına sıkça katılıyorlarmış ve hep kazanıyorlarmış. Ben de Kabataş yıllarından hatırlarım o yarışmayı. Özellikle biz Galatasaray'la çok çekişir ve her zaman da galip gelirdik.
1: Ne güzel.
0: Evet, buradan hangi şarkı dinleyeceğiz?
1: Karadeniz Havası adını taşıyor. Ben Giderim Batuman'ın bir yorumu aslında. 1973 yılında kaydetmişler bu 45'liği.
0: Çok da iyi bir yorumu. Onun arkasından gene İstanbul Erkek Lisesi çıkışlı bir kayıt var aslında. Günümüz Türkiye Özgür Can'ın cazının en önemli figürlerinden Korhan Futacı'nın Ne Yapacağız diye bir grubu vardı 90'larda. Oradan onların demo kayıtlarından bir şarkı gelecek.
1: Dönülmez Akşamın Ufkundayız'ın bir yorumunu dinleyeceksiniz. Çok ilginç olacak. Emre Beşli piyanoda ve synthesizer'da, Caner Uluer bas gitarda, Korhan Futacı tabii ki saksafonda, Özün Usta Vurmalılar'da, Berke Can Özcan da davulda olacak bu şarkıda.
0: Ve son olarak
1: Nüket Ruacan'la kapatacağız programımızı. Çok Nota Samba isimli şarkısı. Biraz günümüze yakın 2007 yılı kaydı.
0: Evet, kendisinde hiç olmayacak bir yaşta ne yazık ki kaybetmiştik. Bu da ünlü Bossanova klasiği diyelim. One Nota Samba'ya bir cevap olsa gerek. Sevgili dostlar, haftaya yeniden buluşacağız. O zamana kadar hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

dereye attım taşı, dalgalandı suları. Dereye attım taşı, dalgalandı suları. Yanıyor içim vallahi, yardan ayrı kalalı. Yanıyor içim vallahi, yardan ayrı kalalı. Oy Fahimem Fadimem, başkasını sevemem. Oy Fadimem Fadimem, başkasını sevemem. Seni eller alırsa, vallahi ölürüm vermem. Seni eller alırsa, vallahi ölürüm.

dünya güzeli gelse yine severim seni. Dereye attım taşı, dalgalandı suları. Dereye attım taşı, dalgalandı suları. Yanıyor içim vallahi, yardan ayrı kalalı. Yanıyor içim vallahi, yardan ayrı kalalı. Oy Fadimem, Fadimem, başkasını sevemem. Oy Fadimem, Fadimem, başkasını sevemem. Seni eller alırsa, vallahi ölürüm vermem. Seni eller alırsa, vallahi ölürüm vermem. Kız,

Şimdi Antonio Carlos Jobim için teşekkür acını yazdı. Çok nota samba. Tek nota değil de one note samba değil de çok nota samba. Yılmaz benim için özel olarak perküsyon aletleri getirdi. Yalçın yani, pardon, olur böyle şeyler. Ama, ay ye yani. Elbiseme uysun diye böyle şişman şişman.

0: Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Merci.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Derya Yıldırım'a teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo. Reklamlar.
5: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Devrim Başterzi ve Deniz Ozan Başterzi'ye teşekkür ederiz.
3: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
0: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, merhaba, ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Yepyeni bir albüm dinleyeceğiz bu gece. 22 Mayıs'ta yayınlandı. Avustralyalı caz piyanisti Zela Margosyan'ın beşlisiyle kaydettiği Remedy albümü. Hemen albümün ilk iki parçasını dinleyerek başlayalım. In Flight ve trompette konuk sanatçı Phil Slater'ın yer aldığı Indifferent World.

Zela Margosyan, Beyrut doğumlu, Ermeni asıllı bir piyanist. Müzik eğitimine Beyrut'ta başlamış, ardından Erivan Konservatuvarı'na gitmiş, sonra da Sidney'e yerleşerek müzik çalışmalarına devam etmiş. Beşlisiyle kaydettiği Remedy adlı albümden iki parça daha dinliyoruz. Önce Waves Unveiled ve konuk sanatçı olarak Viola da Gamba'da yer alan Jennifer Erickson'ın yer aldığı What If?

Zela Margosyan Quintet şu isimlerden oluşuyor. Zela Margosyan piyano, Alexander Inman Hislop davullar, Adem Yılmaz darbuka ve vurma çalgılar, Jacques Emery kontrbas ve Stuart Van de Graaff saksofon. Sıradaki parçalar Free Kicks for Ruben ve vokalde Virna Sanzone'nin yer aldığı How I Wish.

Ermeni ve Orta Doğu kökenlerinden sıkça yararlanan Zela Margosyan'ın Remedy albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Önce gitarda Damien Wright'ın yer aldığı Kintsugi, ardından Repentance.

22 Mayıs'ta yayınlanan Zelo Margosyan Quintet'in Remedy adlı albümünün son iki parçasını dinleyeceğiz programın kapanışında. Clarity ve Remedy, A Song of Joy.

0: Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

0: Apaçık Radyo.
1: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
2: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of we do. You to each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: works.
1: Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ercanur Ünal, Nilüfer Onat, Mehmet Onat, Deniz Onat, Irma Öztürk ve Doğa Cansu Öztürk'e teşekkür ederiz.
2: Ayın Karanlık Yüzü.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Ayın Karanlık Yüzü'nde bu akşam Julia Jacklin'i dinliyoruz. Crushing albümünden ilk parçalar Body, Head Alone ve Pressure to Party.

Julia Jacklin 1990 Avustralya doğumlu müzisyen, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve gitarist. Indie ve alternatif country ve rock janralarında orta neslin en iyi kadın müzisyenlerinden sayılıyor. Julia Avustralya'nın Blue Mountains bölgesinden kırsal bir yere doğup büyümüş. Hem annesi hem babası okul öğretmeni. Babası aslen Northampton, İngiltere kökenli. Daha 10 yaşındayken Britney Spears etkisiyle klasik vokal dersleri almaya başlar. Lisede katıldığı grup Avril Lavigne ve Evanescence coverları yapar. Julia, Sydney Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Sydney varışlarına taşınır ve bir kimya fabrikasında düz işçi olarak çalışmaya başlar. Müzik ile geçinmek gibi bir fikir hiç aklına gelmez. Arada barlarda çıkıp bestelerini seslendirir ve Liz Hughes ile birlikte Salt adlı grubu 2012 yılında kurar. Sırada iki parça var, Don't Know How to Keep Loving You ve When the Family Flies In.

2014 yılında ilk solo EP'si Antepen çıktığında hala fabrikada işçidir. Ancak 2016'da şansı değişmeye başlar. İki single, Pool Party ve Coming of Age ile Julia bir anda popüler olmaya başlar. Bu aşamada artık fabrikayı bırakıp tam zamanlı müzisyen olmaya karar verir. BBC Radyo'da çalan single'lar ile Julia bir anda kendini festival ve turne davetleri alırken bulur. 2016 Mart'ından itibaren İngiltere ve Avrupa turneleri ve South by Southwest Festivali ile epey göz önünde olur. Rolling Stone Avustralya Julia'yı geleceğin starı olarak gösterir. İki parça daha dinliyoruz, Convention ve Good Guy.

Ayın karalgısında bu akşam Jill ve Jacqueline'i dinliyoruz. 2016 Kasım'da ilk stüdyo albümü Don't Let The Kids Win çıkar. Zaten yüksek beklentisi olan albüm beklentileri de aşarak yılın Avustralya albümü ve yılın kadın sanatçısı ödüllerini kazanır. 2017 yine Jill ve Jacqueline için yıldızının parladığı bir yıl olur. Büyük bir Avrupa turnesinin peşinden Amerika ve Kanada turnesi gelir ve çoğu kapalı gişe satılan mekanlarda söyler. 2018 yılında Julia dinlemekte olduğumuz ikinci albümü Crushing için stüdyoya girer. Bu sefer çok daha iddialı hazırlanır. Courtney Barnett'in prodüktörü Burke Reid ve beraberine getirdiği üst düzey stüdyo müzisyenleri Julia'nın bestelerinin hakkını verir. Crushing gerçekten büyük başarı olur. Aslında kırsalda büyümüş, 2 sene öncesine kadar fabrikada çalışan saf kızın samimiyeti ve içtenliğini dinleyene aktarması onun en büyük artısıdır. Sırada albümün son parçaları var. You Were Right, Turn Me Down ve Comfort.

Aşklarını, utançlarını ve her türlü kişisel duygusunu samimiyetle paylaşması dinleyicide karşılık bulur ve Crushing çıktığı 2019 yılının en sevilen albümlerinden biri olur. Aslında konularda yeni hiçbir şey yoktur. Onu farklı kılan ifade tarzıdır. Bir taraftan da can çekiştiği iddia eden konsept albüm kavramının hala karşılığı olduğunu belirten bir albümdür. Bu albüm turnesi oldukça uzun sürer ve Julia yeni materyal için 2 sene daha bekler. Şimdilik son albümü 2022 yılında çıkan Pre-Pleasure oldu. Julia, Fiona Apple, Leonard Cohen, Björk karışımı etki kaynaklarını çok güzel harmanlamış. Son parçalar Pre-Pleasure'dan geliyor. Lydia Wears a Cross, Love Try Not to Let Go, I Was Neon ve I Was Too In Love to Die.

Bu akşam Julia Jackman'ı dinledik. Birazdan Mustafa Aykın ayrıntılı caz portreyine başlayacak. Herkese iyi akşamlar. Teknik ekibe ve program destekçisine teşekkürler.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ercanur Ünal, Nilüfer Onat, Mehmet Onat, Deniz Onat, Irma Öztürk ve Doğa Cansu Öztürk'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
3: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da. Where is that driving music man? Where is that driving music man?
0: Şimdi ve burada. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Aslan, Sevim Aslan ve Funda Kıratlı'ya teşekkür ederiz.
4: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykut.

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 27 Mayıs ilk çarşamba. Bu akşam Caz Portreleri program dizimin 211. portresi Davulcu Vurmalılar Üstadı Kayıl Elzabar'la 7. kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef fitama uğrayan karasal yayınımız 11 Kasım 2024'te tekrar çift ve çift ve çift ve apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden. Yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizler tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans yayınına geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa başlayalım. 211. portremiz Kayıl Elzabar bir davulcu vurmalılar üstadı. 11 Kasım 1953 Chicago, Illinois doğumlu bir müzisyen. Doğum ismi Clifton Blackburn. Bu hafta size 211. portremiz Kayıl Elzabar'dan sunacağım 7. örnek. Kayıtları Riverside Stüdyoları Chicago'da 24 ve 25 Mayıs 1998'de gerçekleşen 2001'de piyasaya sürülen albüm Kayıl Elzabar Billy Bang Spirits Entering olacak. Albümde yer alan müzisyenler başlıktan da anlayacağımız gibi davullar, parmak piyanosu, barimbo ve vurmalılarda Kayıl Elzabar portremiz ve kemanda da Billy Bang yer almakta. Hemen ilk parça Spirits Entering. Albümün aynı ismi taşıyan parça bir Billy Bang bestesi parça. Yaklaşık 9 dakikalık parçayla bugünkü dinletimimize başlayalım lütfen.

Albümden dinleyeceğimiz ikinci parça bir Kayı ile Zabar bestesi parça olacak. Was Now yaklaşık 4 dakikalık bir parça.

Üçüncü parçamız Sweet Irene başlıklı Billy Bang bestesi. Parçanın dinletilerine geçmeden önce size Wikipedia'da yayınlanan bu albüm hakkındaki bilgileri aktarmak istiyorum izninizle. Wikipedia özetle birkaç tane sitede yayınlanan kritiklerin bir özetini sunmuş. İlk başta tabii ki bir girizgah yaparak bu sunuya başlıyor. Şöyle ki, Spirit Centering, perküsyoncu Kayil Elzebar ve kemancı Billy Bang'in bir albümüdür. Mayıs 1998'de Chicago'daki Riverside stüdyolarında kaydedilmiş ve 2001 yılında Denmark Records tarafından yayınlanmıştır dedikten sonra esas olarak kritik özetlerine geçiyor. All Music için yazdığı yazıda Alex Anderson, Elzebar ve Bang'in güçlü bir uyum içinde olduklarını ve birbirlerinin en iyi yönlerini ortaya çıkarttıklarını ve bir yazdı ve şu yorumu yaptı. Müzisyenler iç dış yaklaşımlarına önem veriyor. Merkezden biraz uzak ama yine de oldukça müzikal bir albüm sunuyorlar. Elzebar'ın Ritual Trio ve Ethnic Heritage Ensemble ile yaptığı çalışmalardan keyif alanlar Spirit Centering'de hayran kalınacak çok şey bulacaklar. The Penguin Guide to Jazz Recordings yazarları ise albümün bazı muhteşem müzikler içerdiğini ancak kemancının elde ettiği kuru ve ince ton nedeniyle biraz zayıflatıldığını belirtiyorlar. Elzebar zaman zaman onu bastıracak kadar gürültü yapıyor ancak daha akıcı bölümlerde güzel bir uyum yakalıyorlar diye devam ediyor bu eleştiri. Eleştirmen Tom Hall ise Elzebar'ın her yerden gelen günlük ritimlerinin Bang için büyüleyici bir zemin oluşturduğunu ve Bang'in nadiren bu kadar geniş bir alandan keyif aldığını ve buna karşılık verdiğini kaydetmekte. Dokunaklı bir belagat diye nitelendirilebilecek bir çalışma diye özetlenebilir diye satırlarını son veriyor. Jazz Times'dan John Litwiler şunları belirtiyor. Alışılmadık enstrümantasyona alıştığımızda müzik ilgi çekici, çoğu zaman büyüleyici ve zekice olduğunu kanıtlıyor. Bu albümün çeşitliliğinin büyük bir kısmı Elzebar'ın bestelediği parçalardan ve Bang ile birlikte veya ona karşı çalmasından kaynaklanmakta. Bu iki müzisyenin hoş bir karşılıklı etkileşimi var demekte. All About Jazz için yazan Bernie Koenig, albümü şiddetle tavsiye edilen ve bir ikilinin ne anlama geldiğini gerçekten harika bir örneği olarak nitelendirmekte ve müzisyenlerin inanılmaz ruh halleri ve her düzeyde inanılmaz müzik yarattığını belirtmekte. AAJ'den Derek Taylor şu yorumu yapmakta. Malzemenin bazı kısımlarını tanıdık görünse de sadeleştirilmiş doğaçlama ortamı ve iki adamın verimli yaratıcılığı seansı taze kılıyor. Başka bir AAJ eleştirmeni şunları belirtmekte. 25 yıldır ara ara birlikte çalan bu iki müzisyen birbirlerinin fikirlerini ve duyguları için sezinsel bir anlayış geliştirdiler. Derin müzikal ve müzik dışı sonuçları olan bir ritüel müziği mümkün kılmak için bir bütün olarak çalmaktalar. One Final Note için yazdığı makalede Scott Pareta şunları yazıyor. Vurmalı çalgının denenmiş ve doğrulanmış bestelerinden bazılarının tekrar ele alma eğilimi diskin genel etkisinde bir dereceye kadar kendiliğini sulandırsa bile sadeleştirilmiş keman davul formatı Bang ve Elzebar'ın bunu başarmaktaki saf zeka ile sürpriz eksikliğini fazlasıyla telafi ediyor şeklinde bir yorumda bulunuyor. Evet, şimdi başta da söylediğim gibi Sweet Irene bir Billy Bang bestesi parça dinleyeceğiz şimdi.

Albüm 9 parçadan oluşuyor. Ben size 7 tanesini sunacağım bugün. Albümümüzün 4. parçası Love Outside of Dreams başlıklı bir Kahile Zabar bestesi parça. Yaklaşık 7,5 dakikalık bir parça.

Evet, bugün dinlemekte olduğumuz albüm Kyle Ezabar, Billy Banks Fierce Entering ve de isminden de anlaşılabileceği gibi bir ikili size bugün duo takdim etmekteyim. Davullar parmak piyanosu Berimbo ve vurmalarda portemiz Kyle Ezabar, kemanda da Billy Banks yer alıyor. 5. parçaya geldik. 5. parçamız The Dream Merchant, bir Kyle Ezabar bestesi parça. Şimdi bu parçaya kulak verelim lütfen.

Albümün 6. parçasına geldik. 6. parçamızın başlığı Song of Myself. Bir Kayıl Elzebar bestesi parça dinleyeceğiz. Yaklaşık 7,5 dakika sürecek bu parça. Bu parçanın dinletilerine geçmeden önce size ben bir eleştiri daha takdim etmek istiyorum. Bu eleştiri için kaynak göstermemiz gerekirse bol.com/nl adresinden aldım bu eleştiriyi. Bu eleştiri şöyle diyor. Kayıl Elzebar ve Billy Bang'in Spirit Entering albümü avantgarde caz türüne sıkıca bağlı bir albüm. Perküsyoncu Kayıl Elzebar ve kemancı Billy Bang arasındaki bu işbirliği, vurmalı sazlar ve keman arasındaki samimi bir diyalog kurarak serbest doğaçlama ve ruhsal ifadeye alan açmasıyla öne çıkıyor. Albüm neşeli ama aynı zamanda meditatif bir enerjiyle benzersiz bir dinleme deneyimi sunmakta. Müzik müzisyenler arasında organik bir etkileşimle karakterize edilebilmekte. Burada geleneksel caz yapıları spontane etkileşimle yine sıklıkla terk edilmekte. Bu Afrika ritimlerinin, blues etkilerinin ve çağdaş caz tınılarının bir araya geldiği atmosferik ve zaman zaman hipnotik bir ses manzarası yaratmakta. Spirit Entering 2001 yılında CD olarak yayınlandı ve çağdaş cazın hem geleneğe hem de deneyselliğe saygı duyan sıcak ve kişisel bir ifadeye nasıl dönüşebileceğinin güçlü bir örneğidir. Albüm benzersiz bir enstrümantal kadrosu ve her iki müzisyenin de derin ve duygu dolu performansı nedeniyle beğeni gören bir albüm diyor. Şimdi başta da size anons ettiğim gibi albümün 6. parçası Song of Myself bir Kayıl Elzebar bestesi parça. Yaklaşık 7,5 dakikalık bir parça.

Evet, size biraz önce de arz ettiğim gibi bu albümden size sadece 7 parça sunabileceğim. Toplam olarak 9 parçadan oluşan bir albümdü dinlemekte olduğumuz Spirit Entering başlıklı albüm. Ve de bugünün son sunusuna geldim. Daha doğrusu önce size dinletemediğim parçaları, başlıklarını sunayım. Belki siz kendiniz dinlemek istersiniz belirli yerlerden bu albüme ulaşarak. The Ituri Fantasy başlıklı bir Kayle Zabar bestesi parça ve Golden Sea başlıklı yine bir Kayle Zabar bestesi parça. Bu her iki parça yaklaşık 10,5 dakika. Program süremizi aştığı için size takdim edemiyorum. Bugünün son sunusu Old Time Religion başlıklı bir geleneksel, tradisyonel bir parça. Yaklaşık 8,5 dakika sürecek.

0: Evet, bugün ben size bir duo takdim ettim. Bu duo'nun başlığı Kyle Elzabar, Billy Banks, Pearl Centering albümüydi. Ve kayıtları Riverside Stüdyoları Chicago'da 24 ve 25 Mayıs 1998'de gerçekleşmişti bu kayıtlar. 2001'de de albüm piyasaya sunulmuştu. Ve de albümde davullar, parmak piyanosu, barimbo ve vurmalarda Kyle Elzabar, kemanda da Billy Bank var. Albüm notlarına her zaman gibi Discogs'lar, AllMusic.com veya JazzTimes.com, AllAboutJazz.com, Wikipedia.org ve de MusicHearts.fm gibi sitelerden ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saate 211. portremizin 8. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu. Virüsten, doğal afetlerden olarak radyomuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programı desteklemekte olan sayın destekçimi, ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemekte bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleri devam dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla hoşça kalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve her türden olumsuzluktan Apaçık Radyomuzun ırak olarak yaşamasını temin ediniz. Saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Özgür.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Enis Köstepen ve Fikret Yaz Köstepen'e teşekkür ederiz.
2: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Bugünkü programda ben Kerem Eldes. Herkes tek tek sırayla tek başlarına programlarını sundu. Dolayısıyla sıra bana geldi. Ama ayıptır söylemesi, sıra bana gelmesi de birazcık talihsiz bir zamana denk geldi. Size bu gece Japonya'dan sesleniyor olacağım. Ama bu durumu da birazcık fırsata çevirmek istedim. Şimdi madem Japonya'dayım, madem tek başımayım, dedim ki şöyle size güzel, bu gecemizi şenlendirecek. Şenlendirmese de belki de en azından hoş hislere bizi sokacak. Dünyaca bilinen ve dünya çapında bir janrayı bütün batıya tanıtan City Pop isimli janranın belirli şarkılarından, en ünlülerinden, belki biraz daha az bilinenlerinden böyle ufak bir derleme yapmak istedim size. Umarım keyifle dinlersiniz ve Japonya sokaklarında, neon ışıklarda, otoyolda böyle seyahat ediyormuş gibi hissettirir size bu gece. Şimdiden iyi dinlemeler.

Umarım bu derlemeden zevk almışsınızdır. Şahsen ben dinlerken çok keyif aldım. Seçerken de aynı derecede keyifle seçtim. Şimdi son parçamıza geçeceğiz. Ve bu son parça özel bir parça bence. Yani hikayesi olsun. Şahsen ben dinlerken çok keyif aldım. Seçerken de aynı derecede keyifle seçtim. Şimdi son parçamıza geçeceğiz. Ve bu son parça özel bir parça bence. Yani hikayesi olsun. Ve

aslında. Bir ayrılık hikayesini anlatıyor. Mickey yaşlanmaya başladıkça ama şeyi sevmemeye başlıyor. Müzik sektörünü, sürekli konser vermeyi ve bunun vücudundaki ve ruhundaki yorgunluğu hissetmeye başlıyor. Ve yani müzik sektörünü tamamen bırakıyor bir noktada. Ve 2004 yılında maalesef kanser sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu parçanın üzücü kısmı bu ya tam yılını bilmemekle beraber ölümünden çok sonra bir şekilde hani internette bu şarkı duyulup Batı kültüründe acayip bir yer etmeye başlıyor. Veya bütün dünya bu şarkıyı neredeyse biliyor artık ve üzücü kısmı ne kadar başarılı bir müzik kariyeri aslında olduğunu hiçbir şekilde göremeden, ne kadar büyüdüğünü görmeden, ne kadar fazla insanın onun sözlerinde şey bulduğunu, yani bir ev, bir sıcaklık hissi bulduğunu bilemeden hayata gözlerini yumuyor. Ama olsun, bu güzel parçasıyla beraber onu da anmış oldum bu akşam. Herkese iyi geceler. Müzikte kalın.

Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Enis Köstepen ve Fikret Yaz Köstepen'e teşekkür ederiz. Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noy.
2: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Açık Radyo.
1: Eclectic Drinks. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: You're the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, I declare you're not the bone sinner, babe. You're the solid sinner, babe. You're the natural bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Işık Demirtaş'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo müzikleri.

Oh, baby, that's good. Baby, that's good.